0: Sevgili Günlük. Hazırlayan ve sunanlar Didem Gençtürk, İlksen Mavituna ve Nazlı Zaman. Bugün radyomuzda. Hafta içi her sabah 10'da Apaçık Radyo'da.
1: Let us, therefore, throw off all petty jealousies and hatreds. Let us fill our hearts with love and tolerance and join hands across this wide expanse of space and make the dream and the hope of democracy a reality.
2: Kainatın tüm seslerine, renklerine ve titreşimlerine Apaçık Radyo.

0: From Pacifica, this is Democracy Now!
1: Apaçık Radyo. Açık Yeşil. Hayatın, politikanın ve sokağın çevre ekoloji gündemi. Hazırlayıp sunanlar Ümit Şahin ve Ömer Madra.
2: Çarşamba sabahları 10.30'da Apaçık Radyo'da.
3: Apaçık Radyo.
4: Destekleri için Apaçık Radyo dinleyicileri Alper Balta, Dilek Balta ve Barış Balta'ya teşekkür ederiz.
5: Sabahlık. Hazırlayan Didem Gençtuğ.

Günaydın. Bu sabah sabahlığa Daniel Johnston'la başladık. Some Things Last a Long Time dinleyerek. Şimdi sırada Sybil Byer radyonuzda olacak. Tonight dinleyeceğiz. Ardından The Breeders grubuna kulak vereceğiz. Of You.

Sabahlık Velvet Underground'da devam ediyor. Candice'yi dinleyeceğiz. Ardından ilk bölümü kapatırken Red House Painters'a kulak vereceğiz. Katie Song.

0: Hazırlayan ve sunan Yosif Alay.
1: Çarşamba geceleri 22'de Apaçık Radyo'da.
2: Apaçık Radyo.
3: Sabahlık devam ediyor.

Sabahların ikinci bölümünden günaydın Maisie Star'la başladık. İkinci bölüme In the Kingdom dinledik. Şimdi sırada Low grubu var. Önce Worlds dinleyeceğiz Low'dan. Ardından The Magnetic Fields grubundan All My Little Worlds dinleyeceğiz.

Sabahlıkta Sun Kill Moon. Radyonuzda şimdi de Ben's My Friend dinleyeceğiz. Ardından Tom York'a kulak vereceğiz ve Suspirium dinleyeceğiz Tom York'tan.

Ve sabahlığı Sigur Rose'la kapatıyoruz. Swift Ganglar dinleyerek. Böyle. Görüşmek üzere.

0: Sabahlık. Hazırlayan Didem Gençkuş.
1: Destekleri için Apaçık Radyo dinleyicileri Alper Balta, Dilek Balta ve Barış Balta'ya teşekkür ederiz.
2: Kainatın tüm seslerini, renklerini ve titreşimlerini Apaçık Radyo.

0: Yeryüzü Tanığı. Bir Yeryüzü Güncesi.
1: Hazırlayan ve sunanlar Yücel Sönmez, Güven Eken ve Dicle Tuğba Kılıç.
0: Cuma sabahları 10.30'da Apaçık Radyo'da.
2: Apaçık Radyo.

0: Merhaba Kainat. Bugün 19 Ağustos Çarşamba. Yıl 2026, ay 8, gün 231, Hızır 106.
1: 1448 Hicri, Rebiülevvel 6, 1442 Rumi, Ağustos 6.
0: Tevfik Fikret'in ölümünün yıl dönümü. 1867 doğum, 1915 ölüm.
1: Yağmur, fırtına.
0: Günün tarihi. Tevfik Fikret. Büyük şair Mehmet Tevfik Fikret 111 yıl önce bugün 19 Ağustos 1915'te Rumeli Hisarı'nda Haşiyan'da halen müze olan evinde vefat etti. Şair, öğretmen, yayıncı ve Edebiyat-ı Cedide topluluğunun lideri olan Tevfik Fikret, ilerici ve idealist fikirleriyle Mustafa Kemal başta olmak üzere dönemin pek çok aydınını etkiledi. 24 Aralık 1867'de İstanbul'da doğan Tevfik Fikret'in Türk edebiyatının gelişmesinde önemli payı vardır.
1: Günün malumatı. Tevfik Fikret der ki: Hak bildiğin yolda yalnız da olsan yürüyeceksin. Hak bildiğini söylemekten ve bilmekten asla vazgeçme. Vatanın bütün yeryüzü, milletim insanlıktır. Kızları okutmayan millet oğullarını manevi öksüzlüğe mahkum eder. Herkesin ruhu kendi sorumluluğundadır. Kimse kendini kurtarmadan toplumu kurtaramaz.
0: Büyük Saatli Marif Takvimi.

0: Merhaba herkes, Apaçık Radyo burası, apaçıkradyo.com.tr ve Açık Gazete programı başladı. Haftanın üçüncüsü, ben Deniz Ömer Madra, Özdeş Özbay ve Andrei Gritsku'dan oluşan ekiple birliktesiniz.
1: Günaydın.
2: Günaydın.
0: Evet, bu günlerde epey bir zamandan beri yangın, duman şarkıları çalmaya çalışıyoruz sizinle. Çünkü bütün dünyayı da gerek Avrupa'da gerek Amerika kıtasında gerekse de Afrika'da da büyük yangınlar devam ediyor ve dumanlar da devam ediyor. Çok tehlikeli bir cehennemi durumdan bahsederken bizle buna gönderme yapan ve bunu gündemde tutmaya çalışan şarkılarla açılışlarımızı yapmaya çalışıyoruz. Bu sefer Deep Purple grubundan dinlediğimiz Smoke on the Water. Duman, suyun üstündeki duman diye gerçek bir aslında Montreux'de, İsviçre'de bir çılgın birinin şey tabancasıyla beraber yaptığı odanın içinde yani konser salonunda bir maytap patlatması, tüfeği patlatması sonucunda büyük bir yangın çıkmıştı. Konserlerin iptal edilmesi vesaire olmuştu söz konusu. İşte o grubun kurucu elemanlarından İngiliz rock grubu Deep Purple'ın kurucusu Ian Gillan da bu şarkıda da as solist olarak yer alıyor. Kendisi de bu 19 Ağustos 1945'te Londra'da doğmuştu. İki olayı da birleştirdik. Aynı zamanda Black Sabbath grubunda da solist olarak Jesus Christ Superstar adlı ünlü oyunda da Andrew Lloyd Webber'in rock operasında da rol almıştı. Ona da bir günaydın demiş olduk bu şekilde. Sözlerinde de çılgın bir dumanın yükselişinden bahsediyor. Zaten dünyanın da dört bir tarafında böyle şeyler olduğunu söylemiştik. Evet, şimdi haberleri ele almadan önce bir ufak özet vermeye çalışalım size. Donald Trump Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Hürmüz Boğazı'nı yeni Amerika Birleşik Devletleri toprağı olarak gösteren bir harita yayınladı. Dünyada bu da ilk defa oluyor yani. Kendisinin Truth Social hesabında yayınladı. Amerika'nın toprağı zaten ilhak etme fikrini gündeme getirmişti daha önce. Şimdi de haritada göstermiş. Bunun sonuçlarının ne olacağını bilmiyoruz ama tamamen çıldırmış bir dünyanın bir başka göstergesi sayabiliriz. Ayrıca karbon kirlenmesinin de Avrupa'da muazzam deniz sıcak dalgalarına yol açtığı bilimsel olarak ispatlanmış ikinci büyük haberimiz de o olabilir. Belçika'da tarihin en sıcak 100 yıl içinde en büyük sıcaklık olduğu da belirtiyor. Yangınlar da devam ediyor. Öte yandan da Türkiye'de de çok ilginç, acayip şeyler de olabiliyor. Sokağın ortasında Yeni Parti Gaziantep Milletvekili ve Parti Meclisi üyesi Meriç Şahinbey ilçesinde eski Cumhuriyet Halk Partisi Oğuzeli ilçe başkanı Seyit Ahmet Keleş tarafından bıçaklanıyor herkesin gözünün önünde. Hayati tehlike bulunmadığı açıklanmış. Neden olduğu belli değil ama çok çarpıcı bir, vurucu bir bilgi, haber de buradan meydana geldiğini söyleyebiliriz. Yani böyle bir haberler bütünü içinde diyelim. Karbon kirlenmesinin de büyük yangınlara yol açtığı. Bir de son dakika haberi sabah şeyinde Furkan Vakfı Adana başta olmak üzere birçok ilde eş zamanlı bir operasyon düzenlendiğini belirtmiş. Furkan Vakfı'nın lideri Alparslan Kuytul eşi Semra Kuytu ve çok sayıda kişinin gözaltına alındığını duyurmuşlar. Vakıf operasyonun Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Saral'ın, Oktay Saral'ın bir gün önce Kuytul'a yönelik "suyun yeterince ısındı, sıra sana da gelecek" sözlerin ardından yapıldığına da dikkat çekmiş. Bir daha önce de Süleymancılar lideri Alihan Kuruş'a yönelik soruşturma yapılmıştı. Alparslan Kuytul da orada söz konusu yapı iktidara yakın olmadığı için gerçekleştirildi demişti. İşte onun da bir devamı mıdır bilinemez. Böyle haberlerin ortasındayız. Şimdi ama tarihte bugüne geçelim.
1: 1630 yılında bugün Osmanlı gezgini Evliya Çelebi 50 yılı aşkın sürecek seyahate başlamasına vesile olacak ünlü rüyasını görüyor. 10 ciltlik ünlü kitabı Seyahatnamesi'nin başlangıç bölümünde rüyasını şöyle anlatıyor Evliya Çelebi. Sene 1630, hicri takvimle 1040, aylardan Muharrem'di. Aşure gecesi Kur'an okudum, dualar ettim, Peygamber Efendimiz'i çok özlemiştim. Biraz dinlenmek için yuvarlak yastığıma yaslandım, uyku ile uyanıklık arasındaydım. Bir anda Yemiş İskelesi yakınındaki Ahi Çelebi Camii'nde buldum kendimi. Rüyanın devamında bir grup askerin kendisine geldiğini ve onu alıp Muhammed Peygamber'in huzuruna çıkardıklarını anlatıyor. Askerlerden biri Çelebi'yi alıp Peygamber'in huzuruna çıkarır ve "Allah'a ve Resulüne aşık bu Evliya Çelebi şefaat diler" diyor. Çelebi devamını şöyle anlatıyor seyahatnamesinde. "Dokunsalar ağlayacak gibiydim. Her tarafım titriyordu. Aklım başımdan uçmuştu sanki. Hiç halime bakmadan, haddimi bilmeden Hazreti Peygamber'in mübarek ellerine dudaklarımı kondurdum. Dileğimi söyledim ama heyecandan "Şefaat ya Resulullah" diyeceğime "Seyahat ya Resulullah" demişim. Hazreti Peygamber tebessüm buyurdular. "Seyahat ve ziyareti bu kuluna kolay eyle ya Rabbi" dediler ve dua buyurdular. Sonra Evliya Çelebi'yi peygambere götüren asker de kendisine dönüp şöyle der. "Burada kimin elini öptüysen onu ziyaret edeceksin. Ülkelerini gezip göreceksin. Ancak gezip gördüğün yerleri, onların güzel özelliklerini yaz. Bundan böyle benim ahiret oğlumsun." Evliya Çelebi böylece yollara düştüğünü anlatır. 70 yaşına kadar sürecek, yani yaklaşık 50 yıl boyunca o dönemin 3 kıtaya yayılmış Osmanlı topraklarının hemen her yerine gideceği ve çeşitli tehlike, sıkıntı ve hadiseler geçirmesine rağmen vazgeçmeyeceği seyahati böylece başlar Evliya Çelebi'nin.
0: Evet, 396 yıl, neredeyse 400 yıl önce olmuş, son derece ilginç bir anlatı ve Batı dünyasının en tanınmış seyyahlarından, belki de en büyüğü olan Marco Polo'nun pek böyle bir eserine filan rastlanmadığı, halbuki Evliya Çelebi'nin 10 ciltlik devasa,
1: evet,
0: bir
1: 10 cilt yazmış
0: eseri, yani dünyada bir benzeri olmadığını sanıyorum. Ama fazla bilinmiyor şey kadar, Marco Polo kadar. Çünkü Batı'da daha öne çıkarılan bir isim Marco Polo. Venedikli değil mi o adam?
1: Galiba.
0: Evet, 1939'da bugüne geçelim. İkinci Dünya Savaşı arifesinde hava taarruzu ve düşmanın kimyasal silah kullanması ihtimaline karşı İstanbul'da ilk defa pasif savaş tatbikatı gerçekleşmiş. Tam İkinci Dünya Savaşı'nın hemen öncesinde oluyor bu. Tatbikat kentte büyük bir heyecan yaratmış. Tatbikatta gaz maskeli sağlık ekipleri kimyasal gazdan etkilenmiş birini canlandıran birisini, bir adamı polis eşliğinde ambulansa, can kurtarana taşıyorlar. O zaman can kurtaran deniyordu. Gerçekçi olması için savaş uçaklarının alçaktan uçup İstanbul'un bazı noktalarına zararsız, tırnak içinde bombalar attığı sırada
1: Aksaray'da gerçekten atılmış yani.
0: Evet. Zararsız bombalar atılmış, evet. Aksaray'daki evinde uçaklardan korkup fenalaşarak Haseki Hastanesi'ne kaldırılan 65 yaşındaki Ayşe Şükrü hayatını kaybetmiş. Hem savaş öncesinde hem de savaş sırasında pek çok şehirde geniş çaplı benzer tatbikat düzenlenmişti. Onun da ilkinin hikayesini bu şekilde ele almış olduk. Şimdi haberlere bir bakalım neler oluyor. Özellikle de iklimle gene her zamanki gibi sık sık yaptığımız gibi geçmemizde fayda var. Çünkü çok önemli bir şey var. Belçika'da çok büyük bir yangın var. Yüzyılın en büyük yangını devam ediyor ve itfaiyecilerin, itfaiye teşkilatının yetişmesine kolay kolay imkan olmadığı da ortaya çıkmış durumda. Guardian'da ayrıntılı bir haber var.
1: Evet, Belçika gerçekten dediğiniz gibi son 100 yılın en büyük orman yangınlarıyla mücadele ediyor. Çok genişçe bir alan yanmış durumda. Tabii yani Belçika'da da değil, Avrupa'nın birçok yerinde devam ediyor ama yangın o kadar geniş bir yere yayılmış ki bunu dün biraz Ahmet İnsel de anlatıyordu. Belçika pek alışkın değil. Yani dolayısıyla itfaiyeciler de ve ellerindeki ekipmanlar da pek yeterli değil. Böyle yangınlarla, bu kadar geniş alana yayılan yangınlarla mücadele etmeye orman yangınları kaynaklı dumanlar, şeyde de açılışta çaldığımız şarkıda denizin üzerinde, suyun üzerinde dumandan söz ediyordu. Bu ormanlık alanların üzerindeki dumanlar itfaiyecilerin çalışmasına büyük engel çıkartıyormuş. Dolayısıyla zorlandıklarına dair bir haber var.
0: Evet, yani 3000 hektardan fazla yanmış yani durumda. Yani yüzlerce itfaiyeci boğuşuyor gece gündüz kontrol altına alabilmek için. Büyükçe bir bölümü kontrol altına alınabildi ama yani Belçika Almanya sınırına yakın bir yerde, en yakın bir noktada Almanya'ya, hala kaygı uyandırdığı belirtiliyor. Çünkü doğuya doğru esen rüzgarlarda ekstra bir problem yaratıyormuş. Bu yani kriz yönetimi sözcüsü Tony Hosmans Belçika'da şeyi söylemiş. Bugün belirleyici olacaktır, başaracaklar mı, başaramayacaklar mı diye. Son derece ciddi bir şey yani. Kuşatmayı, kontrol altına almayı başaracaklar mı yangını? O zaman tümüyle kuşatabilirsek durdurabiliriz ilerlemesini demiş. Ama bayağı ciddi operasyonlar devam ediyor. Bir de dumanlardan ve bulutlu havadan dolayı da hava operasyonlarını durdurmak zorunda kalmışlar yani. Evet, çok ciddi tehlike işaretleri var ve medyada pek rastlanmayan durumlar var. Mesela Acit Nirancan'ın da Avrupa Çevre muhabiri, Guardian gazetesi dünyadaki en yaygın bu tarz haberleri yapan, belki de en ender gazetelerden bir tanesi Guardian'da ayrıntılı bir şekilde ele alan bir araştırmaya yer veriliyor ve yani karbon kirlenmesi salımı muazzam bir denizdeki sıcak dalgalarının Avrupa'da bu yaz müthiş bir yükselişine yol açtı diyor. Yani bazı sularda, sahil sularında, denizlerde normalin 6 derece üstünde sıcaklıklara rastlandığı söyleniyor ve World Weather Attribution diye bir önemli kuruluşun analizine göre bu yılın çeşitli bölgelerinde Avrupa'da yaşanan en sıcak 15 günlük süreler imkansız olacak, imkansızdı eğer şey küresel iklim değişikliği olmasaydı, evet, deniyor. Yani endüstri öncesi iklime göre yani çok 3 ya da 4 deniz bölgesi incelenmiş ve yani Kelt bölgesinde Britanya adalarının çoğunu sarıp saran sularda yani 100 yılda bir kere görülebilen ancak bir sıcaklık dalgasına vurulmuş durumda. Yani şeyde Akdeniz'de 2 derece kadar ısınmış sular. Biscay Körfezi'nde 1,4 derece. İberik Yarımadası'nda da 1,3 derece. Biscay ve İberya Yarımadası'nda
1: Orada da
0: takım
1: 1,4.
0: 1,4, evet. İrlanda'da da Manş kanalında da 1,3 derece artış olmuş. Bu çok kaygı verici kabul ediliyor. Ve bunu bilimsel açıklamalar olmadan asla göremeyecektik diye açıklamalar var. Bunu tespit edemeyecektik ama en önemli noktası da Power Shift Africa diye bir iklim kuruluşunun söylediği bir şey var. Onun direktörü Muhammed Adov, Avrupa bir yandan bilimsel verileri değerlendirip bir yandan da fosil yakıtları öbür yandan şey yapmaya devam ederse bunu çözemeyecek hiçbir zaman. Her yeni petrol ve gaz projesi daha fazla sıcaklık getiriyor ve ekosistemleri bir daha belki de hiçbir zaman altından kalkamayacakları sınırlara her biri yeniden yaklaştırıyor diye kuvvetli bir eleştiri de geçilmiş yani.
1: Evet, Avrupa'ya bunu söylüyor çünkü bu araştırmada da Akdeniz en fazla ısınan deniz. Ayrıca Avrupa'da kıta olarak en hızlı ısınan kıta konumunda dünyada. Dolayısıyla bu çelişkiden bahsediyorlar. Bir yandan en fazla etkilenen coğrafyalardan bir tanesi, bir yandan en fazla kirleten, özellikle tarihsel açıdan en fazla kirleten yine coğrafyalardan bir tanesi Avrupa. Bu alanda aslında bilim insanlarının da en çok yayınlar yaptığı yer tüm bu çelişkileri bir arada taşıyor Avrupa yani.
0: Evet, yani Britanya'da da iktidara da aday olan Reform Partisi'nin başkan yardımcısının dün söylediklerine de değinme fırsatı bulmuştuk. Hatta günün sözü olarak da yayınlamıştık onu. Yani ne iklim değişikliği, öyle bir şey yok. Biraz dikkatli olun, yazın tadını çıkarın demekteydi kendisi. Halbuki yani çok büyük bir şey. Bizzat İngiltere'ye bakılacak olursa gene şeyden bir önemli haber var. Woodland Trust diye bir vakıftan yapılmış İngiltere'deki o kadim meşe ağaçlarının aşırı sıcak ve kuru hava içinde hızla ölüp gitmekte olduğuna dair yeni ve ürkütücü bir araştırma da var. Pippa Neal ve Sefire Ahmet imzasını taşıyan pek çok park, yani ünlü mesela Sherwood Ormanı 8 eski kadim şey ağacını, meşe ağacını kaybetmiş 2004 ve 2005 yıllarında ve şimdi de İngiltere'de ve Galler'de 7 ölümsüz ağaç bunların, yani yüzlerce yıllık ömürleri olan ağaçlar ölümsüz ağaç deniyor, tıpkı zeytin gibi, ama 7'si de çok tehlikeli durumdalarmış yani çeşitli adalarda. Robin Hood bir zamanlar şeyle
1: Burada
0: uğraşıyordu,
1: mıymış?
0: bu Sherwood ormanlarıyla, ormanların içinde yaşıyordu ve büyük bir mücadele de veriyordu. Hatta Carta Foresta da çıkarılmasında önemli rolü oynamıştı. Yalnız şeylerin, beylerin değil, ağların değil, aynı zamanda ormanda yaşayan insanların haklarını savunan büyük deklarasyonda Sherwood ormanlarında şey yapılmıştı. Şimdi oradaki meşelerde, ulu meşelerde gitmekte. Böyle de bir durumdan bahsedebiliriz. Bir de Fethiye'de orman yangını vardı. Söndürülebildi mi? Takip edebildik mi Özdeş?
1: Bunları takip etmek biraz güç oluyor
0: Güç
1: ama
0: oluyor.
1: evet, dün öğleden sonra yani 10-16 civarında bir orman yangınının olduğu söyleniyordu. Şu anda devam ediyor mu? Bir ben tekrar kontrol edeyim.
0: Muğla'nın Fethiye ilçesine bağlı Gökçeovacık mahallesindeki ormanlık alanda. Tabii ki her zaman olduğu gibi henüz belirlenemeyen nedenle çıktı deniyor.
1: Kısa sürede söndürüldü diye en son yer almış haberlerde. Akşam haberlerinde.
0: Evet, onu da takip ediyoruz.
1: Evet. Bu arada bütün bu iklim krizine dair haberleri vermişken dün Donald Trump ilginç bir sosyal medya paylaşımında bulundu. Biliyorsunuz Kanada'ya %50'lik gümrük vergisini zaman zaman işte uygulayacağım diyor, sonra geri alıyor. En son orman yangınlarında dumanı Amerika'yı zehirliyor diye Kanada ormanlarının gümrük vergisi koyacağını, tekrar cezalandıracağını Kanada'ya söylemişti. Dün bu gümrük vergisi uygulamasını geçici olarak kaldırdığını, askıya aldığını duyurmuş. Kanada ile Amerika arasında bir anlaşmaya varmak üzere olduklarını söylemiş ve ilginç bir şekilde aynı sosyal medya mesajında bu anlaşmanın içeriğinde Keystone XL boru hattı projesinin mezarından çıkabileceğini, dirilebileceğini
0: Keystone
1: belirtmiş.
0: XL'i de yeniliyor değil mi? Deli
1: Evet.
0: şapkacı ne demiş bu durumda?
1: Ya bu hemen hatırlatalım, 2008 yılında bu Kanada'nın batısındaki Katran kumlarından Amerika'daki rafinerilere petrol taşımak amacıyla yapılan devasa bir boru hattı projesi Keystone XL, ki çok ciddi bir yerli direnişine sebep olmuştu. Oldukça sert geçmişti bu müdahaleler. Günün sonunda Joe Biden gider ayak bu projenin iznini iptal etmişti. Yapılan mücadeleler sonrası, o dönem işte küresel çapta iklim hareketi de vardı biliyorsunuz. Dolayısıyla o zaman iptal edilmişti. Ama şimdi Donald Trump müjdeyi vermiş. Mezarından çıkabilir Keystone XL demiş.
0: Evet, çok çok acayip yani, gerçekten Alice Harikalar Diyarında'yı tekrar tekrar okurmuş ya da içinde dolaşırmış gibi insan hissediyor kendini. Bu ilk yarım saatlik bloku bitirmeden bir de gene bu konularla yakından ilgili bir haberi de verelim. Rusya'daki bir karaya oturmuş bir tankerin Rusya'ya ait petrolün taşıyan bir tankerin Umman'da karaya oturduğunu ve çok büyük bir ekolojik felaketin de ortaya çıkmakta olduğu.
1: Evet, devam, o petrol sızdırıyor çünkü ve hala devam ediyor bu
0: petrol
1: durum.
0: Korkunç bir şekilde yayılmış. Ne
1: Evet.
0: kadar, buna artık
1: 100
0: herhalde
1: kilometrenin
0: sızma
1: ötesindeydi.
0: diyemeyecek,
1: Evet.
0: 2000 kilometre
1: Öyle
0: karenin
1: mi?
0: ötesine yayılmış. Buna sızdırma demek biraz haksızlık olur herhalde. Yani petrolün yayılması haftalardır devam ediyormuş. Haberimiz olmadı. Şimdi Democracy Now!'da görüyoruz. Ve bir tanker 800 bin varil Rus ham petrolü taşıyormuş. Ve koruma alanında karaya oturmuş. Neden olduğu, karaya oturmasının neden olduğu da açıklanmıyor ama bombalanmış herhalde ya da bir saldırıya uğramış. Henüz açıklanmadı. Hala da
1: Yok,
0: açıklanmıyor bundan sonra.
1: saldırıya uğradı ama kim tarafından olduğu
0: Evet, kim
1: açıklanamadı.
0: tarafında? Evet, evet onu demek istemiştim. Yani şeyde Umman'ın canını çıkarırız diye küfürbaz bir şekilde konuşmuştu Trump pazartesi günü. Önümüze engel olursa diye, Hürmüz Boğazı'nı yeniden açma çabalarımızı engellerse diye. Ama bu arada da hem petrol korkunç bir şekilde yayılıyor. 800 bin varilden bahsediyoruz. Ve ham petrolün fiyatı da 90 doların üzerine çıkmış olduğunu da belirtelim. Bu da ayrı bir durum.
1: Bence son olarak o zaman Hürmüz Boğazı'nın artık bir Amerikan toprağı olduğu haberinden de
0: Evet.
1: bahsedelim.
0: Biraz aslında
1: Trump işi bitirmiş
0: istersen
1: yani.
0: bence ikinci yarıya onunla
1: Öyle mi? Tamam,
0: başlayalım.
1: peki.
0: Daha ilginç olur diye düşündüm ben de. Evet, Hürmüz Boğazı'nı ABD toprağı ilan etti, Amerikan toprağı. Ama onu birazdan konuşuruz. Şimdi bir ara verelim.
2: Açık Gazete. Apaçık Radyo.

0: Hazırlayan Akif Burak Atlar. Sadece 80'ler. Çarşamba günleri 12'de Apaçık Radyo'da.
1: Yeşilçam Arkeolojisi.
2: Türk sineması ve Yeşilçam'ın besin kaynakları, emekçileri ve kıyıda köşede kalmış hikayeleri. Hazırlayan ve sunan Utku Uluer.
1: Çarşamba günleri 14'te Apaçık Radyo'da.
3: There's going to be a very hot session this afternoon. The session is about to begin.
1: Apaçık Radyo. Açık Gazete.
4: Evet, Apaçık Radyo'nun Açık Gazetesi devam ediyor bir aradan sonra. Saat 8.30, 2 dakika geçerken tekrar beraberiz ve biraz önce de sözünü ettiğimiz gibi haber takibi yapalım. Dünyanın en soyut görünen, tuhaf, şaka gibi görünen açıklamalarından, en büyüklerinden bir tanesi gerçekleşti. Biraz önce Özdeş'in de sözünü ettiği gibi. Donald Trump, Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, Hürmüz Boğazı'nı Amerikan toprağı olarak, Amerika Birleşik Devletleri'nin toprağı olarak gösteren bir harita paylaştı.
5: Evet. Donald Trump toprak istiyor. Bunu anladım artık. Çünkü bu yılın başından beri, ikinci başkanlık döneminin ilk yılında da çok bu kadar yapmamıştı. Bu ikinci yılında başlarından beri Kanada'yı Amerika'nın 51. eyaleti olarak gösterdi. Grönland'ı üzerinde Amerikan bayraklarıyla, hatta bir penguenle orada, hiç penguen olmamasına rağmen yürürken falan, Amerikan toprağı olarak gösterdi. Grönland Amerikan toprağıdır dedi. Meksika körfezi için Amerikan körfezidir orası dedi. İsmini değiştirdi. Bir karar çıktı nasıl oluyorsa. Daha önce Hürmüz Boğazı için de savaşın bir aşamasında Trump Boğazı demişti buraya da. Gözünü dikti, illa bir yerleri alacak. Bazılarını hatırlamıyorum. Bir ara Küba için, Venezuela için de söylüyordu falan. Şimdi en son Hürmüz Boğazı'ndan Amerikan toprağı olarak, Hürmüz Boğazı'nı Amerikan toprağı olarak gösteren bir paylaşım yapmış. Ama o küçücük boğaz kısmını sadece göstermiş. Ben Trump için çok yetersiz buluyorum. Yani bütün bir İran'ı bile gösterebilirdi çünkü kendisi, düşünecek olursanız. Evet, çok küçük bir kazanım. Ne yapacak orayı bilmiyoruz yani günün sonunda. Ama tabii şu açıdan belki de önemli. Yaklaşık 60 gün boyunca bu müzakereler sürüyordu İran'la Amerika Birleşik Devletleri.
4: Evet, onun kalıcı sonu gelmişti. Evet.
5: Evet, yani muhtemelen hani derler ya, çok alametler belirdi diye. Belirli. İran'da da ciddi bir işte savaş hazırlığı var. Trump da artık bu sefer açıktan Hürmüz Boğazı'na, daha önce de ele geçirebileceklerini söylemişti. Şimdi Amerikan bayrağı ile Amerikan toprağı ilan ettiğini gösteren bir sosyal medya paylaşımı yapmış. Yani dolayısıyla yakın zamanda herhalde İran'da çatışmaların şiddetlendiğine şahit olacağız gibi duruyor.
4: Evet, yeni ABD toprağı başlığıyla Hürmüz Boğazı'nı haritada gösteriyor. Yani çok tuhaf, gerçekten tuhaf yani. Bu arada da şeyden de bahsetmek lazım. Democracy Now'da gene ilginç bir şey vardı. Maggie Haberman diye yeni bir kitap yazmıştı. New York Times gazetecisi New York Times gazetecisi Jonathan Swan'la beraber Rejim Değişikliği diye bir kitap yazmıştı. Yani Donald Trump'ın emperyal imparatorluk başkanlığı diye ve olduğu gibi Epstein şeylerine de dalıp çıkıyorlar ve çok önemli açıklamalar da yapmış oldukları belirtiliyor kitapta. Donald Trump'ın Epstein'le ilişkileri vesaire karşısında. Ama en önemli söyledikleri şeylerden biri de kitapta Democracy Now!'da Haberman'la, Maggie Haberman'la yapılan konuşmada diyor ki Haberman, yani kendi şeylerini de danışmanlarını da hiç kale almayan, pek çok şeyini, uyarılarını asla kale almayan bir araştırma yapıp söylüyor bunu ve İran Savaşı'na daldı gitti. İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu rejim değişikliği kolaylıkla gerçekleşir dedikten sonra bu Situation Room denen
5: işte savaş... onu dinliyormuş demek ki.
4: Evet, dinliyormuş.
5: Bir tek İsrail'i dinliyormuş.
4: Kitapta öyle diyor ve çok ilginç, diyor ki bu hükümet aşağı yukarı, yani mevcut Amerika Birleşik Devletleri hükümeti, Trump hükümeti yaklaşık 6 kişi tarafından yönetiliyor. 3 aşağı 5 yukarı hesap edersek ve bir çeşit rejim değişikliğini ikinci döneminde, sen de biraz önce söylüyordun ya Özdeş, birinci döneminden çok daha farklı konuşuyor diye. Bir Amerika Birleşik Devletleri'nde diyor Haberman, ikinci döneminde bir rejim değişikliği gerçekleştirdi diyor. Bu artık Amerika Birleşik Devletleri Başkanlığı'ndan tamamen şimdiye kadar modern tarihte hiç görmediğimiz bir yürütme gücünün tek başına yürütüldüğü bir şeydi. Hatta bazı, yalnız modern tarihte değil, belki de gelmiş geçmiş toplumlarda hiç görülmemiş bir rejim değişikliği gerçekleştirdi diyor. Ve bunu tabii ayrıntılarına girecek ne zamanımız ne halimiz var ama yani adam akıllı ciddi bir rejim değişikliği, çeşitli önemli Amerikan yazarları Chris Hedges başta olmak üzere yazıyorlardı bunu ama şimdi gerçekleşmiş durumda yani.
5: Bu
4: söyle.
5: Eğer devam etmeyecekseniz biraz bununla ilgili, Trump'la ilgili başka bir habere geçeceğim de.
4: Ha, ben oradan bir tek bu Trump'ın tavrını, bir de ufak bir bağlantı yaparak İsrail'in aşırı sağcı bakanı Itamar Ben-Gvir'in son sözleri.
5: Ulusal Güvenlik Bakanı.
4: Ulusal Güvenlik Bakanı çok ilginç bir açıklama yaptı. Sadece o aklıma geldi. Trump gibi konuşmuş o da. Yani ben başbakanla, Netanyahu'yu kastediyor, aynı fikirde olmadığım gizli bir bilgi değil diyor. Benim kesinlikle istediğim bir şey var. Bunun yapılması şarttır diyor. Hedef alınan cinayetler yapılmalı diyor sivillere. Günde 30, her akşam, her gece 30 ile 40 kişi arasında öldürmeliyiz diyor. Aynen böyle söylemiş Itamar Ben-Gvir. Podcast'ta söylemiş bunu ve bir öldürme kotası istiyorum diyor. Ve bir şeyi kurtarmışlar da, İsrail'li bir rehineyi kurtarmışlar. Onun üzerine gazeteye, radyoya galiba verdiği bir demeçteydi de gazeteye, tam bilemedim. Yani 30 gece
5: kurtarılan rehinelerden bir tanesi de zaten Ben-Gvir'e seslenen bir mesaj paylaşmıştı daha önce. İdamları ben yapmak istiyorum diye gönüllü olduğunu söylemişti.
4: İşte tamam. Belki de budur o. Ron Braslavski diye birisinden bahsediyor. Yani her gece 30 ile 40 arası muhakkak öldürmemiz lazım. Sadece ani bir tehdit oluşturması da şart değil. Yani yaşama gerekmeyen bir sürü insanlar var orada diyor. Yaşama, hayat değeri olmayan. Onlar yaşamamalı. Onlar insan bile değil ki zaten demiş. Ve Amerika Birleşik Devletleri'nde çok İsrail yanlısı bir senatör Jackie Rosen bile artık bu kadarı biraz fazla diyor. Yani istifa etmesi lazım Ben-Gvir'in demiş. Ama böyle bir şey. Yani tamamen kupa kraliçesi gibi değil mi? Kesin kafasını diye bağıran kraliçe vardı ya.
5: Evet.
4: Alice harika. Aynı. Yani.
5: Ben-Gvir aslında Siyonizmin maskesini düşürmüş oldu. Aslında büyük oranda zaten böyle davranış gösteriyor Siyonizm. Ama bunu bu şekilde söylemiyordu. Biraz daha uluslararası kamuoyunun desteğini almak için sadece terörizme karşı mücadele ettiğini anlatıyordu. Ben-Gvir ise bodozlama her şeyi söylüyor. Trump gibi yani bir yandan.
4: Evet
5: Trump'ın
4: evet
5: bodozlama.
4: aynı onun için
5: Evet.
4: ben oradan oraya sıçradım zaten. Netanyahu da seçimleri hazırlanırken Mamdani'nin, Erdoğan'ın, Müşteba Hamaney'in ve Hizbullah başı Naim Kassım'ın resimlerini koyarak seçim kampanyasına girişmiş.
5: Evet, bu arada Batı Şeria'da da İsrail şiddeti devam ediyor. Çok tuhaf uygulamalara imza atıyor. Yani buradaki İsrail askerleri de doğrudan idam etmemişler ama gözaltına aldıkları bütün erkeklerin alnına numara yazmışlar. Bu şekilde dolaştırıyorlarmış. 44 numara, bir tanesi Ahmet El Hatnavi mesela 44 numarayla alnına bu şekilde yazmış. Bu şekilde 50 kişi zaten gözaltına alınmış Batı Şeria'daki operasyonlarda. Onları da bu şekilde dolaştırıyormuş yani İsrail askerleri.
4: Bundan sonraki aşamada da dövme yaparlar herhalde
5: İnsan olarak
4: onların
5: görmediklerinin bir
4: herhalde. Evet,
5: herhalde
4: bir
5: kanıtı
4: başka
5: olsa gerek.
4: kanıt. Evet.
5: Bir haberden söz edecektim. Donald
4: Evet.
5: Trump yönetimi altında
4: Oraya dönelim.
5: evet aşırı sağın önemli bir hamlesi oldu. Geçtiğimiz günlerde Brett Wilkins, Common Dreams'te kaleme almış bunu. Michigan eyaletinde Dearborn kentinde bir aşırı sağcı miting düzenlenmiş. Şimdi bu ilginç, buradaki görüntülere baktığımda Trump'ın ilk döneminde Charlottesville'de bir sağı birleştir mitingi vardı. Gerçekten neonaziler, gerçekten Nazi sembolleriyle yürüyüş yapıyorlardı. Hatta Yahudilere karşı Yahudiler yerimizi alamayacak diye slogan atıp işte İslam Araplara, göçmenlere karşı sloganlar atıyordu ve beyazların bir soykırıma maruz kaldığını falan söylüyorlardı. Zaten o yürüyüş sırasında da protestoculardan bir tanesi yine bir faşistin arabasıyla saldırması sonucu hayatını kaybetmişti. Şimdi ondan sonra çok benzer bir yürüyüş örgütlenmiş ama Michigan'ın Dearborn kenti. Şimdi burası önemli çünkü geçtiğimiz da protestoculardan bir tanesi yine bir faşistin arabasıyla saldırması sonucu hayatını kaybetmişti. Şimdi ondan sonra çok benzer bir yürüyüş örgütlenmiş ama Michigan'ın Dearborn kenti. Şimdi burası önemli çünkü geçtiğimiz haftalarda

0: Dearborn ise çoğunluğu Müslüman olan bir yermiş. Hatta Tlaib, Raşida Tlaib.
1: Raşide evet.
0: Evet, onun da seçim bölgesi. Burada düzenliyorlar. Yani Michigan'da böyle bir ilk kez bir Müslüman solcu senatör işte ön seçimleri kazanmışken bu aşırı sağın yürüyüşünün adı da Hristiyan Haçlı Yürüyüşü. Christian Crusader March şeklinde geçiyor. Ve böyle
1: Evet, Hristiyan Haçlı Seferi de diyebiliriz hatta buna.
0: belki evet
1: Evet.
0: doğru doğrudan öyle de söylenebilir. Ellerinde Amerikan bayrakları, çeşitli işte Nazizme gönderme yapan semboller. Örgütçüsü ise ana örgütçüsü ise tanıdık bir isim Jake Lang. Kendisi 2021'de bu 6 Ocak'ta Amerikan Kongresi baskınını hani Trump seçimi kaybedince yapılan Kongre baskını darbe girişimi de deniyor. Bunun baş aktörlerinden bir tanesi. 4 yılda hapis yatmış. 2020 geçen yıl yani gene Trump affetmişti ya.
1: Affetmişti, hepsini
0: Evet, öyle
1: affetti.
0: çıkmış. Evet, şimdi hemen görevini yerine getiriyor Jake Lang. Üzerinde askeri üniforma, can yeleği mi der? Can yeleği denmiyordu. Çelik yelek deniyor.
1: Çelik yelek, evet.
0: Üzerinde çelik yelek, işte silah vesaire bütün bunlarla bir yürüyüş düzenliyor. Ve girip kongre binasında da bir de konuşma yapmış. Orada da gerçekten yani hani kelimenin gerçek anlamıyla deli saçması şeylerden söz ediyor. Diyor ki bağır çağır üstelik çok da böyle beden diline ve ses tonuna baktığınızda sosyal medyada da paylaşmışlar. Dearborn Belediye Meclisi'ndeki konuşmasında böyle Hitlervari bir tarzla konuşuyor. 3 yıldır diyor arka arkaya İngiltere'de yeni doğan bebekler arasında en popüler isim Muhammed diye başlamış. Bu bir istiladır. Bana beyaz Hristiyanların istila edilmediğini söyleyebilir misiniz? Demiş. Bu insanlar bizi yok etmeye çalışıyorlar diyor. Müslümanlar buraya asimile olmak için gelmiyorlar. Buraya bu toprağın servetini çalmak, kadınlarımıza tecavüz etmek için geliyorlar. Böyle konuşuyor. Common Dreams'ten okuyorum. Müslümanlar Amerika'ya sosyalizmi aşılamak için demokratlar tarafından kullanılıyor. Bir de
1: Evet.
0: sosyalizm getiriyormuş Araplar. Geldikleri coğrafyada sosyalizme dair bir şey olmamasına rağmen gittikleri ülkede sosyalizmi aşılıyorlarmış. Bu sadece iktidara gelmek için demokratlar bu woke liberal aptalları göçmenleri kastediyor. Bu woke liberal aptalları kullanıyor diyor. Müslümanlar bu ülkede iktidar olduğunda demiş. Tıpkı Filistin'de yaptıkları gibi eşcinselleri çatılardan aşağı atmaya başlayacaklar demiş bir de.
1: Evet,
0: Yani
1: işin
0: Filistin'de de bu.
1: ilginç tarafı Demokrat Parti'den de buna destek veren çok sayıda insanın olması tabii daha da vahim olan tarafı. Demokratların da bir kısmı böyle düşünüyor yani.
0: Jake Lang'e destek ne kadar vardır demokrat tabanından emin değilim. Bu çünkü çok bariz. Bu Ben Gvir'e çok yakın
1: Evet.
0: açıklamalar söylemiş. Bariz bir ırkçılık, yalan yanlış zaten açıklamalar falan yapıyor. Mecliste bazıları gülüyor zaten. Bu öfkeli böyle nefretle konuştukça çatılardan atacaklar eşcinselleri. Filistin'de de öyle yapıyor. Çok üzülüyorsunuz ya Filistinliler öyle yapıyorlar. Yani bunun bir tane örneği yok bu arada. Yani
1: Evet,
0: çatılardan
1: ama
0: insan
1: şeyin
0: atmak.
1: de başkan yardımcısının da kendisi zaten tescilli bir şey. Sadece bu şekilde Hristiyan faşizmi mi diyelim işte Hristiyan şiddet yanlısı böyle bir durumun içinde devam ediyor. Yani çok
0: Şey çok çarpıcı bu geri
1: çarpıcı.
0: gönderme meselesi. Demiş ki kruz gemilerini, uçakları, trenleri hepsini Araplarla dolduracağız. Evlerine dönecekler. Bunları göndereceğiz diyor bir de.
1: Müslümanlarla doldurup göndereceğiz diyorlar, değil mi?
0: Evet.
1: Evet, çok ağır bir durum var. Peki kalan zamanımızda da şimdi biraz Türkiye meselelerine de geçelim. Özellikle çok filmi de var aslında, filmi de çekilmiş olan bir durum var. Yani kameraya alınmış bir durumda. Yani Yeni Parti'nin Gaziantep Milletvekili ve Parti Meclisi Üyesi Melih Meriç Şahinbey ilçesinde eski

0: Cumhuriyet Halk Partisi Oğuzeli İlçe Başkanı Seyit Ahmet Keleş tarafından bir böyle silahlı saldırı sokak meydanda yapılıyor ve bıçaklanıyor sonunda. Gaziantep'te oluyor bu. Antep Şehir Hastanesi'nde ameliyat edilmiş Meriç ve bağırsaklarındaki yaralanma onarıldı deniyor. Sağlık durumu da stabil deniyor. Hayati tehlikesi bulunmadı diyor. Ama yani herkesin görebildiği binlerce, hatta belki de on binlerce kişinin seyrettiği bir vahşet şey var. Bir hesaplaşma gibi de görünüyor. Vali, Gaziantep Valisi Kemal Çeber 27 suç kaydı bulunduğunu belirtmiş Keleş'in. Ve yakalanması için çalışmalar sürüyor demiş. Yani henüz yakalanmamış, öyle mi? Öyle anlıyorum
1: Evet,
0: yani.
1: ben de öyle anlıyorum.
0: Aposto gündemden de bakıyorum. Çok kaygı verici bir gelişme olduğunu da söylemek gerekiyor doğrusu.
1: Bu
0: Yani
1: arada Yeni Parti İstanbul'dan bir açıklama vardı. Bugün bir yürüyüş gerçekleşecekmiş. Bu herhalde Yeni Parti'nin ilk yürüyüşü olacak diye
0: Evet.
1: anlıyorum. İstanbul'un Çekmeköy ilçesinde millet iradesine saygı yürüyüşü düzenlenecek. Bugün saat 19'da yapılacak. Bu arada hemen hatırlatalım. Biraz sonra, 10 dakika sonra yani Sezgin Tanrıkulu bizimle olacak. Hem çerçeve yasayı hem işte Yeni Parti'yi konuşuyor olacağız. Belki kendisine bugünkü
0: Milletvekili.
1: yürüyüşü de,
0: Evet, sorma fırsatınız
1: evet, onu da
0: olabilir.
1: sorabiliriz.
0: İlginç. İlk toplantısı oluyor. Evet, yani bu arada bir Özgür Özel'den de bir açıklama var ama şimdi tam şey yapamadım, bu saldırıyla ilgili olarak yapılan açıklamayı. Öte yandan bir başka şey de Furkan Vakfı lideri Alparslan Kuytul ve eşi Semra Kuytul'un gözaltına alınması. Evinin çevresinde çevik kuvvet ve özel harekat polisleriyle geniş çaplı güvenlik önlemi alındığı haberi vardı. Adana başta olmak üzere birçok ilde eş zamanlı operasyon düzenlenmiş. Bu da sabahın erken saatlerinde gerçekleşen bir olayın haberi. Vakıf operasyonun Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Oktay Saral'ın bir gün önce Kuytul'a yönelik olarak "suyun yeterince ısındı, sıra sana da gelecek" sözlerinin ardından yapılmasına dikkat çekmiş. Yani burada bir başka dikkat çekici olan şey de bu tip artık böyle hesaplaşmalar şeklinde resmi makamlardan da gelen bu tarz tehdit ve hesaplaşma cümlelerinin çoğalmaya başlaması da dikkat çekici, öyle değil mi? "Sıra sana da gelecek" ifadesini Cumhurbaşkanı danışmanının söylemesi ilginç yani.
1: Evet.
0: Alihan Kuruş'a yönelik soruşturmaya ilişkin de daha önce yaptığı açıklamada, çünkü Alparslan Kuytul "operasyon yapıldı çünkü iktidara yakın değildi" demiş. "Onun için gerçekleştirildi" demişti. Cumhurbaşkanı da ona mukabil, karşı şey olarak "bir gün sıra sana da gelecek" demesi.
1: Ben
0: Senin
1: buradan başka bir habere geçecektim. Dün çok ilginç bir gelişme oldu. Bu tutuklu Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Ekrem İmamoğlu hakkında yeni ifadelerde bulundu. Ek ifade deniyor. Daha önce Muhittin Böcek'in oğlu bu tarz ifadeler veren, para aldığını Özgür Özel'den söyle, daha doğrusu para verdiğini söylemişti hatırlanacağı üzere. Fakat bu
0: oğluyla
1: sefer
0: da, ben oğlunun da, evet, üstelik.
1: Oğlu zaten demişti bunları.
0: Ha, evet.
1: Muhittin Böcek de evet doğru onun anlattıkları diye bir açıklamada bulunmuştu. Şimdi durup dururken yeni ek ifadede bulunmuş. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ile 30 Kasım 2023'te İstanbul'da görüştüğünü ve İmamoğlu'nun Antalya Büyükşehir Belediye Başkan adaylığı için kendisinden 15 milyon euro maddi destek istediğini söyleyivermiş. Bu paranın işte gönderip gönderilmediği meselesinde de ilginç şeyler söylüyor Muhittin Böcek. Diyor ki talep edilen paranın kalan kısmını daha sonra Cumhurbaşkanlığı adaylık süreci olduğu takdirde halledeceğimi söyledim. Daha sonra İmamoğlu tutuklandığı için kalan ödemeyi kendisine yapmadım demiş. Bunu 16 Ağustos'taki bu ek ifadesinde Bir de kendi kendine gittiği de söyleniyor haberde. T24'ten okuyorum. Daha önce verdiği ifadeye ek olarak bazı hususları anlatmak istediğini söylemiş mesela. Muhittin Böcek bir anda aklına gelmiş. İşte ifadesinde Muratpaşa Belediye Başkanı'nın Ekrem İmamoğlu ile görüştüğünü, belediye başkan adaylıklarının belirlenmesi konusunda kendisine bazı güvenceler verildiğini ve başkan adaylığı karşılığında ödeme gerçekleştirileceğini öğrendiğini söylüyor burada. Bunun ardından yani Muratpaşa Belediyesi'nin bu aracılığının ardından işte 30 Kasım 2023'te özel kalemiyle birlikte uçakla İstanbul'a gidip İmamoğlu ile görüştüm diyor ve bu adaylık karşılığında kendisinden 15 milyon euro maddi destek istendiğini söylemiş. İstanbul'da 5 milyon euro ödeme yapması gerektiğini söylemiş Böcek. Elindeki paranın bu miktarın altında olması nedeniyle dostundan eksik kalan kısmı borç alarak, bir mağduriyet anlatıyor anladığım kadarıyla. Borç alarak, o kadar param yoktu, borç alarak tamamladım diyor. Ondan sonrasını da verecektim ama zaten tutukladılar, veremedim.
0: Yani nutku tutuluyor insanın bütün
1: Yani
0: açıklamalardan.
1: çok
0: Yani
1: ilginç.
0: söylenecek çok fazla bir şey var mı yok mu söyleyemeyeceğim. Doğrusu nutkum tutuldu. Ama öte yandan demin bulamamıştım, şimdi söyleyeyim, bu saldırı da çok tuhaf saldırı. Yani şeyin, bütün herkesin gözünün önünde Yeni Parti Gaziantep Milletvekili Melih Meriç'in eski CHP ilçe başkanı, Yeni Parti üyesi tarafından bıçaklanması da valinin bizzat söylediği saldırganın 27 suç kaydı olduğu öğrenilmiş. Ama bunlar şimdi öğreniliyor, açıklanıyor. Bu da çok tuhaf bir hikaye olarak herkesin gözünün önünde. Şey de cevap vermiş, 5 kişi gözaltına alınmış bir ve çok yani Özgür Özel'in de yaptığı bir açıklama vardı ama yani şiddetle, kuvvetle kınıyorum diyor. Gaziantep milletvekilimiz, kıymetli yol arkadaşım Melih Meriç'e yönelik alçak saldırıyı lanetliyorum. Milletvekilimizin ameliyatının başarılı geçtiğini ve sağlık durumunun iyi olduğunu memnuniyetle öğrendim diyor. Kendisine, ailesine ve bütün yol arkadaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Siyasetin üzerine şiddetin, tehdidin ve zorbalığın gölgesini düşmesini asla kabul etmiyor. Sorumluların bir an önce cezalandırılmasını bekliyoruz. Melih kardeşimin en kısa zamanda sağlığına kavuşmasını ve aramıza dönmesini diliyorum demiş. Evet, bu tuhaflıkları zincirinin bir parçasını oluşturuyor bu son saldırı. Kemal Kılıçdaroğlu bu konuda bir konuşma ve açıklama yapmış mı?
1: Adam Yeni Parti'den ama Ömer Bey.
0: Ama istifa, ama
1: Saldıran da Yeni Parti'ye
0: evet,
1: katılmış.
0: saldıran
1: Eskiden CHP'nin ilçe başkanı.
0: CHP'deymiş.
1: Tamam, o
0: Belki
1: zaman Yeni Partiler de öyleydi zaten.
0: evet. Neyse, Kılıçdaroğlu'ndan bir açıklama yok ama bu konuda galiba.
1: Beni ilgilendirmez diyordur.
0: Evet, herhalde öyle diyordur. Bu arada çok ilginç bir haber var. Onunla da yavaş yavaş kapatabiliriz herhalde. Trabzon'da T24'ün bir haberi bu da. Dün gece itibariyle güncellenmiş bir haber. Trabzon'da Arsin ilçe emniyet müdürünün bahçesine ne düşmüş? İnsansız hava aracı.
1: Artık zaten kıyıya vuruyor, sahile işte insansız drone deniz aracı vuruyor. Bilmem Eskişehir'e, Ankara'nın yakınlarında bir yere öyle işte drone düşmüştü. Böyle her taraftan küçük şey parçaları, bombalı araçlar falan fışkırmaya başladı ülkede.
0: Yani ilk belirlemelere göre, her zaman öyle deniyor ya, İHA olduğu değerlendirilen bir cisim düşmüş. Bütünüyle düşmüş herhalde bu insansız hava aracı. Meydana gelen olayda herhangi bir can kaybı yaşanmamış olması. Ama park halindeki 3 araçta da maddi hasar meydana gelmiş. 3 ayrı araçta, yani bayağı ciddi bir hasar da var. Şükürler olsun ki herhangi bir can kaybı olmamıştır deniyor Trabzon Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan, Trabzon Valisi'nden yapılan açıklamada. Evet, bu şekilde de Şimdi bir ara verelim.
1: Ardından evet.
0: Yeni Parti milletvekili Sezgin Tanrıkulu'yla bir değerlendirme yapacağız. Onu konuk edeceğiz.
2: Açık Gazete.
3: Now I know that I am the last one for a purpose, to bring my people back to their own again.
4: Hakayu aqal wakhla al al ita wakhla layiska wa.
5: Şimdi ve burada Apaçık Radyo.
6: ...17 Ağustos ve 6 Şubat'tan bugüne. Yapılanlar, yapılmayanlar, yapılamayanlar. Kamu kesimi, sivil kesim, bilim insanları depremi tartışıyor. Hayatta kalmak için altın saatler. Hazırlayan ve sunanlar... ...Mehmet Nuray Aydınoğlu, Aziz Şasa, Elvan Cantekin, Gürhan Ertür... Muzaffer Tunça, Nazan Cömert ve Tuğçe Tezer. Her çarşamba saat 15.30'da Apaçık Radyo'da.

0: Hukuk Güvenliği. Hazırlayan ve sunanlar Aynur Tuncel, Bahri Belen ve Ümit Altaş.
1: Perşembe günleri 15.30'da Apaçık Radyo'da.
2: Apaçık Radyo.

0: Açık Gazete.
1: Evet, şimdi biraz önce de sözünü ettiğimiz gibi bu saatlerde Sezgin Tanrıkulu'yla beraberiz. Merhaba Sezgin, hoş geldin.
2: Günaydınlar, Diyarbakır'dan selam ve sevgiler.
3: Merhabalar, hoş geldiniz.
2: Teşekkürler.
1: Konuk onu kabul ettiğin için teşekkür ederiz. Pek çok tuhaf olaylarla sarılı bir dünyayı neresinden tutacağımızı bilemedik ama ilk istersen öncelikle bu son saldırıdan Antep milletvekili Yeni Parti'nin ve parti meclisi üyesi Melih Meriç'in Şahinbey ilçesinde eski CHP Oğuzeli ilçe başkanı Seydi Ahmet Keleş tarafından bıçaklanması ve herkesin gözünün önünde olması ile ilgili birkaç cümle söylersen.
2: Ya, tabii ki öncelikle geçmiş olsun diyorum arkadaşımıza, evet, milletvekilimize. Yani bu olay şunu gösteriyor. Yani sonuçta hiç kimsenin can güvenliği yok bu toplumda. Yani her an her türlü saldırıya maruz kalabilirsiniz. Ki Melih Meriç geçen yılda Nizip'te sanırım bir silahlı saldırıya uğramıştı yine. Tuhaf bir biçimde ve kendisiyle ilgili bir koruma kararı da var. Bu saldırı yapan mensup diyeyim, yani başka bir şey adlandıramayacağım, daha önce ilçe başkanlığı yapmış CHP'de ve yeni partide de görev almak istemiş, öyle anlıyorum ben. Ancak görev alamamış ve bundan önce de dün ben önceki dönem milletvekilimiz Bayram Yılmaz Kaya ile konuştum. Aynı zamanda Melih Meriç ile dünürler kendileri. Gaziantep'te önemli bir kalp şehri kendisi. Onunla konuştum. Dedi, abi bizi sürekli tehdit ediyordu bu. Herhalde de yani konuşmak amacıyla veya sohbet etmek amacıyla, bu gerilimi aza indirmek amacıyla belki bir araya gelmişler. Sohbet etmek amacıyla kalabalık bir grupla. Ama ben de izledim, gerçekten dehşet verici yani. Sonuçta hani bu saldırı sırasında ölebilirdi. Çünkü yani hem elindeki silah, bıçak etkili, öldürme amaçlı kullanılan bir silah, bir işte kesici delici alet neyse, ve yani darbe vurduğu yerde sonuçta ölüm bölgesi yani. Böyle bir saldırı karşısında yani ölmemesi de gerçekten mucize.
1: Evet, korku filmi seyreder gibi hissettim ben kendimi şahsen.
2: Yani şöyle, toplum öyle bir hale gelmiş ki gerçekten yani saldırının ne zaman, kime karşı, nereden geleceği belli değil yani. Sonuçta böyle bir toplum içerisindeyiz aynı zamanda. Ben tekrar geçmiş olsun diyorum. Yani şöyle, hani böyle şey düşünülür, milletvekilleri en böyle şeydir, güvende olan insanlardır. Yani işte insanlar çekinirler falan, etraflarında insanlar vardır ama gördüğümüz gibi yani milletvekilleri bizler de böyle sıradan insanlarız ve saldırıya en açık insanlar da sonuçta toplum içerisinde olan insanlar. Zor zamanlardan geçiyoruz. Bu da o zor zamanların aynı zamanda başka bir yönü. Son derece üzgünüm tabii. Yani
1: evet,
2: açısından da gerçekleşen olay açısından da.
1: Evet. Peki şimdi buradan istersen vaktimiz de dar, ancak 25 dakikamızı kullanabiliriz temkinli bir şekilde. Çerçeve yasadaki son durum hakkındaki bilgilerini de biraz paylaşır mısın bizimle lütfen?
2: Evet. Şu bakımdan önemli görüyorum ben. Yani tabii çok böyle eleştirildi, toplum kutuplaştı, çok karşı çıkışlar oldu. Yani oylamanın biçimine, gelişine, içeriğine. Ben yani şu anda Diyarbakır'dayım. Yani neredeyse bütün yaşamım burada geçti. Ve 1984 yılının Ağustos ayında başlayan bu siyahlı çatışma, şiddet tüm başladığı yıl Ağustos 84'te ben Diyarbakır Barosu'nda avukatlık stajına başladım. Yani kendi tarihim aynı zamanda bütün bunları izleme, görme, ondan sonra bu ihlaller açısından geçti. Çok ağır dönemlerden geçtik gerçekten. Yani sokağa çıkamadığımız zamanlar oldu. Birçok faili meşhur cinayet oluştu. İnsanlar, yurttaşlar yaşamını yitirdi. Yüzlerce asker, polis, şehit oldu Türkiye'nin her yerine. Cenazeler gitti. Gaziler var halen işte acısını yaşayan, işte o çatışmanın bütün ağır yükünü üzerinde taşıyan insanlar var. Birçok kayıp var. Binlerce genç yaşamını yitirdi. Bu açıdan bakıldığı zaman yani bu bir dönemin sonunun gelmiş olması, silahın artık gerçek anlamda yani sorunların çözümünde veya işte herhangi bir biçimde bir araç olarak kullanılamayacak olması çok önemli ve çok değerli. İnsanların bunu bilmesi lazım. Yani işte birçok öfkeli insan da var. İnsanlar ölmeyecek yani. Bir mesele yüzünden insanlar ölmeyecek. Kavga dövüş olmayacak. Bunun kendisi bence çok değerli. İlk önce bunun altını çizmek istiyorum bir kez daha. Evet, yasa yürürlüğe girdi. Yani resmi gazetede yayınlandı. Ancak uygulamaya geçmesi bakımından Milli Güvenlik Kurulu'nun bir karar alması lazım. O karar da örgütün hem kendisinin hem de örgüte bağlı diğer birimlerin, diğer örgütlerin, bağlantılı örgütlerin, hem Türkiye'nin kara sınırları içerisinde hem de Türkiye'nin dışındaki bütün yapılarının kendilerini feshettiğini, silahsız hale geldiğinin teyit edilmesi lazım. Yasanın yürürlüğe girebilmesi açısından. Bunu da yasa bu yetkiyi Milli Güvenlik Kurulu'na verdi. Yani Milli Güvenlik Kurulu kendisine gelen bilgilerden eğer bu silah bırakılmasının ve örgütün tüm unsurlarının kendisini feshettiğini teyit edilmesinden sonra Milli Güvenlik Kurulu bir karar alacak. Bu karar resmi gazetede yayınlanacak. Yasa ancak o zaman uygulamaya geçecek. Ha, uygulamaya geçtiği zaman ne olacak? Uygulamaya geçtiği zaman da kendisini örgüt üyesi olarak kabul eden insanlara, yurttaşlara 6 ay içerisinde yetkili birimlere başvurma ve bu yasadan yararlanma imkanı getirilecek. Altı
0: Burada bir şey
2: ay.
0: sorabilir miyim? Yani burada ağırlıklı olarak o zaman zaten cezaevinde olanlardan mı söz ediyoruz? Dışarıda olanlar da mı var işin içerisinde?
2: Şöyle yani bir kez şunu ifade edeyim. Yani silahlı çatışmaya katılmış olanlar yani yasadaki tabiriyle ceza yasasının 81. maddesine tarif edilen adam öldürme suçuna bir biçimle iştirak etmiş olanlar, katılanlar bu yasanın kapsamı dışında olacaklar. Onları kapsamıyor. Bunun yani bizim anlayacağımız meselesi şudur. Yani silahlı çatışmaya katılmış olmak zaten adam öldürmeye teşebbüstür aynı zamanda. Dolayısıyla bu çatışmalar dışında kalmış örgüt üyeleri. Bunlar tabii ki sayıları falan Türkiye'nin dışında, Türkiye'nin kara sınırları içerisinde şu anda silahlı örgüt üyelerinin kalmadığı kabul ediliyor. Yani istihbarat birimleri bunu teyit etmiş durumdalar. Türkiye'nin kara sınırları dışında ise işte Irak'ta, Suriye'de, İran'da belki 5.000 civarında silahlı örgüt üyesinin bulunduğu tahmin ediliyor. Yasa bunlara yönelik. Ama bunlar içerisinde de biraz önce ifade ettiğim gibi yani güvenlik birimlerince silahlı bir çatışmaya, adam öldürme eylemine katılmış olanlar bu yasanın kapsamı dışındalar. Tabii onlar da yani işte gerekli soruşturmayı eğer dikkate alıyorlarsa gelirler, teslim olurlar ama almıyorlarsa gelmezler, bulundukları yerlerde kalırlar. Bu 5.000 kişi yani silahlı örgüt üyeleri halen işte Irak'ta belli bölgelerde olduğu bilinen, Suriye'de olduğu bilinenleri kapsıyor birinci olarak. İkinci olarak yine bu adam öldürme eylemi dışında ceza almış cezaevinde olanlar var. Bunların da sayısı 3.800 civarında olduğu tahmin ediliyor.
0: Dün de
2: Evet, 1.000 civarında örgüt üyesi ise cezaevinde bulunan örgüt üyesi ise silahlı çatışmalara ve 81. madde kapsamında eylemlere katıldıkları için bunun kapsamı dışındalar aynı zamanda. İşte 3.800-4.000 civarında cezaevinde olanlar var. Yasa yürürlüğe girerse infaz hakimlikleri bunu veya mahkemeleri, yargılandıkları mahkemeleri bunların dosyalarını ele alacak ve tahliyelerine karar verebilecek. Ayrıca yurt dışında olanlar var. Yani silahlı örgüt üyesi olmayıp da bir biçimde örgüt üyesi olarak yurt dışında bulunanlar var. Eski siyasetçiler, politikacılar veya yurt dışında herhangi bir gösteriye katılmış olup da işte Nevroz veya bir yürüyüşe katılmış olup da örgütün propagandası veya örgüt üyeliği nedeniyle Türkiye'de aleyhlerine soruşturma yürütülen insanlar var. Bunların sayısı ise bilinmiyor ama binlerce olduğu tahmin ediliyor. Çünkü yani yurt dışına geldiklerinde yakalanıyorlar. O bilgiler kendilerinde olmadıkları için. Ayrıca bunları da kapsıyor. Yani yasanın kapsamına giren işte 5.000 civarında silahlı örgüt üyesi, 4.000 civarında cezaevinde olanların dışında bu yasanın kapsamına giren insanların sayısının yaklaşık 100.000 civarında olduğu tahmin ediliyor. Tabii bunların içerisinde halen cezası kesinleşmeyen, 10 yıldır cezaevinde bulunan, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararlarına rağmen tahliye edilmeyen Selahattin Demirtaş, Figen Yüksektağ gibi siyasetçiler de var ki bunların aleyhine verilmiş bir mahkumiyet kararı var ama henüz istinaf aşamasında kesinleşmeyen. Bunları da yani kapsadığı hem komisyonda hem de genel kurultaydaki görüşmeler sırasında kapsadığı kabul edildi. Yani gerekçelerinde, yasanın gerekçesinde ve metninde bazen bazı şüphe uyandıracak ifade olmasına rağmen genel kurultaydaki görüşmelerde AK Parti Grup Başkanı bunu şey yapan yani böyle düzelten açıklamalarda bulundu. Tabii orada üstadımız var, Ömer abimiz var. Yani
1: Estağfurullah.
2: yorum tekniğinde hakimler yasa metniyle beraber eğer bir tereddüt varsa yasanın komisyon görüşmeleri ve genel kurul görüşmelerindeki gerekçelere de bakarlar. O nedenle o tereddütlerin giderilmesi bakımından da genel kurulda böyle bir teyit yapıldı yani Selahattin Demirtaş'ı da kapsadığı şeklinde.
1: Evet, toplamda da 100 bin diyorsun
2: 100 bin
1: yaklaşık
2: civarında,
1: olarak.
2: 100 bin
1: Evet.
2: civarında.
1: Bayağı önemli bir rakamdan bahsediyoruz ve çok etkili
2: Sadece
1: sonuç verebilir.
2: Yargıtay'ın 3. Ceza Dairesi'nde ki bu dosyalara Yargıtay 3. Ceza Dairesi bakıyor. Yani benim edindiğim bilgilere göre 10 bine yakın dosya var. Yani bu dosyaların içerisinde kaç kişi var bilemiyoruz tabii de. Ama 10 bine yakın dosya sadece Yargıtay 3. Ceza Dairesi'nde var. Bu dosyalar hepsi ele alınacak ve işte durma kararı veya işte tahliye kararı falan verilecek.
0: Peki şimdi 100 bin sayısından bahsettiniz. Yasa aynı zamanda geçici öyle değil mi? 6 ay içerisinde
2: Tabii
0: yani.
2: 6 ay,
0: Yani 100 bin
2: geçici
0: kişiye
2: sayısı.
0: nasıl mesela bunun için bir başka mekanizma düşünüyor musun? Bu çok ciddi bir yoğunluk.
2: İşte yani
0: Bir de özür dilerim, bu 100 bin kişi teker teker kendilerinin başvurması gerekiyor, değil mi? Ben bu yasa kapsamından yararlanmak istiyorum
2: yurt
0: diye.
2: dışında olanlar bakımından yani vekilleri aracıyla başvuru da olabilir. Ama silahlı örgüt üyelerinin bizzat kendilerinin gelip yani sınırdan geçip yetkili güvenlik birimlerine kendilerini deklar etmesi gerekecek. Cezaevinde olanlar bakımından da işte başvuru yapacaklar. Avukatları veya kendileri yani karar veren mahkemeleri eğer kesinleşmişse infaz hakimlikleri bu kararı verecekler.
0: Peki mesela yurt dışından gelenler, bahsettiğiniz örgüt
2: Evet.
0: üyesi olup da yurt dışından gelenler kendilerini teslim ettiklerinde bu 6 ay içerisinde yani gözaltında mı olacak?
2: Yok gözaltı işlemleri yani sadece beyan alınacak ve serbest bırakılacak. Gözaltı işlemi yapılmayacak.
0: Tamam.
2: Eğer tabii ki biraz önce ifade ettiğim gibi yani örgütün yöneticileri ve 81. madde kapsamında olanlar bunun kapsamı dışındalar yani.
0: Yani silahlı çatışmaya katılanlarla
2: Evet.
0: üst düzey yöneticiler hariç şu anda bu
2: Evet
0: yasa
2: yani
0: onları
2: yasa
0: kapsamıyor.
2: öldürme eylemi olarak tarif edilen 81. maddeyi ceza yasasının öyle kabul etti ama anlaşılması bakımından söylüyorum ben.
0: Evet. Ben, Ömer Bey, sizin bir sorunuz yoksa bir şey başka bir konuya geçmek istiyorum.
1: Evet,
0: Yani
1: ben
0: bağlantılı olmak
1: yani
0: üzere.
1: bir tek onunla bağlantılı bir ufak bir satırlık soru sormak istiyorum. Mesela Selahattin Demirtaş'ın ve Figen Hanım'ın gibi durumda onların da başvurması gerekecek mi, yoksa doğrudan doğruya yasanın kapsamı içinde serbest bırakılmaları mı gerekiyor?
2: Ben yani başvurmaları gerekecek. başvuru olmadan mahkemeler resmen ele almazlar. Orada
1: Evet.
2: bir sorun var. Yani Selahattin Demirtaş, yani kendisinin bir örgüt üyesi olarak kabul etmiyor. Yani sonuçta kendisi bir yakalandığında siyasi partinin genel başkanıydı, eş başkanıydı. Dolayısıyla yani bu yasa kapsamı dışında aslında olması gereken Selahattin Demirtaş, Figen Yüksekdağ, Ali Ürkütçü gibi siyasetçiler bakımından Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin kararının mahkemelerce uygulanması ve buna göre gereğin yapılması olmalı. Ama maalesef bugüne kadar yapılmadı Selahattin Demirtaş yönünden. İki tane Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararı olmasına rağmen, hatta üç tane olmasına rağmen uygulanmadı. Böyle bir sorun da var, yani etik bir sorun da var bu
1: Evet,
2: konuda.
1: ben de onu sormak istemiştim zaten. Yani başvurması bir yandan gerekli ve zorunlu sayılıyor. Bir yandan da halbuki hakkında beraat kararları var. Hem Anayasa Mahkemesi'nden hem Uluslararası Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nden. Yani tuhaf bir durum da yok değil burada ama ne yapalım. Tamam. Sen Özdeş ne soruyordun? Pardon.
0: Evet, şimdi bu çerçeve yasa oylamasına aslında gelmek istiyordum. Özgür Özel yeni parti kurulduktan sonra belki de ilk büyük politik yani dönemeç de diyebiliriz. Özgür Özel serbest bıraktı milletvekillerini ve yanlış hatırlamıyorsam 54 yeni parti milletvekili hayır oyu kullandı. Çeşitli gerekçelerle işte hayır oyu kullandı. Bu da çok ciddi bir sayı sanırım. Parlamentoda en yüksek sayı bir partiden hayır oyu kullanılan. Bunun yarattığı tartışmaları soracaktım. Çünkü bu tarz konularda genelde Türkiye'de hani siyasi partiler tek bir şekilde karar verirler. Önemli bir politik ne denir? İçerik olduğu için. Ama yeni parti böyle yapmadı. Siz bu durumu nasıl değerlendiriyorsunuz? Hayır oyu veren arkadaşlarınızla, milletvekilleriyle de görüşüyorsunuzdur. Onların gerekçeleri nedir? Önümüzdeki dönemde bir yani seçim döneminde de şeyi etkileyecek olan bir durum çünkü DEM Parti ile yakınlık belki ittifak olur mu olmaz mı ya da Kürt seçmenden oy isteme falan gibi durumlarda belirleyici olacak bir gelişme çünkü bu.
2: Şöyle ifade edeyim. Tabii yani partinin kurumsal görüşünü ifade eden tek kişi var. O da genel başkan. Yani siyasi parti yasasına göre de böyledir. Fiilen de böyledir. Partinin bizim genel başkanı Özgür Özel'dir. Kendisi bence çok vurucu ve etkileyici bir konuşma yaptı genel kurulda. Yani hayır yani vermesinin meşru nedenleri olan tek parti yeni partidir ifadesini kullanarak partimizin görüşünün evet olacağını ve kendisinin evet oyu kullanacağını ifade etti. Dolayısıyla esas alınması gereken görüş bu görüştür. Partiyi temsil eden kurumsal görüşümüz genel başkanımız tarafından ifade edildi ve fiilen de kendisi oylamaya katılarak yasaya evet oyu verdi. Şimdi tabii ki evet oyu vermeyen arkadaşlarımızın gerekçeleri yani barış karşıtlığı, çatışmanın sürmesi yönüyle değil tabii ki. Yani onunla birbirine karıştırılmaması lazım. Arkadaşlarımız yani hayır veren arkadaşlarımız kendilerini ifade ettiler. Bir, yani Türkiye bu mesele konusunda gerçekten yani müthiş derecede kutuplaşmış durumda. Adalet ve Kalkınma Partisi yani bu yasanın toplumsallaşması bakımından, rıza üretmesi bakımından, sürecin özellikle rıza üretmesi bakımından ve güvenin artması bakımından maalesef aradan geçen işte 20 aylık, 21 aylık süre içerisinde herhangi bir adım atmadığı gibi, demokratikleşme anlamında bir adım atmadığı gibi Türkiye'de siyasal alanı daraltan yani çok açık hukuk aykırılıklara imza attı. Bunların başında da yeni partili arkadaşlarımız geliyor. Yani büyük baskı altında partimizin kadroları, yerel yönetimleri büyük baskı altında partimizin kurumsal kimliği elinden alındı. Yani biz yeni partiyi işte tak sepeti koluna herkes kendi yoluna diyerek kurmadık. Sonuçta yani Türkiye'de hukuk tarihinde olmayacak bir biçimde parti yönetimi, CHP'nin yönetimi bir mahkeme kararıyla el değiştirdi. Yani bir nevi CHP'nin başına bir kayyum atandı. O nedenle CHP'den ayrılmak ve yeni parti kurmak durumunda kaldık ve bunlar Adalet ve Kalkınma Partisi'nin yani bağımsız ve tarafsızlıktan tamamen uzaklaştırdığı ve yürütme organının bir parçasına dönüştürdüğü yargı eliyle yapılıyor bütün bunlar. Yani her gün operasyonlarla karşı karşıyayız. Sadece bu siyasetçilere değil, Türkiye'de muhalif olan herkese karşı bütün bunlar yapılıyor. Bu ortamda hani getiriliş biçimi, yasan hazırlanış biçimi, yöntemi, usulü bakımından da itirazlar oluştu. Arkadaşlarımız kendi seçim çevrelerine göre ve kendi görüşlerine göre oy kullandılar. Bunun bir kez daha altını çizerek söylüyorum. Zaten yani DEM Partili arkadaşlarımız, DEM'le beraber siyaset yapan önemli siyasetçiler, yani yeni partinin bu durumunu anlayışla karşıladıklarını çok açık bir biçimde de ifade ettiler. Hem söyleşilerinde hem de paylaştıkları sosyal medya hesaplarından bunları ifade ettiler. Dolayısıyla hani bizim ilerideki durumumuzu etkileyecek veya bugün içinde bulunduğumuz durumda etkileyecek bir siyasi karşılık yok. Çünkü yani bu durum aslında Adalet ve Kalkınma Partisi'nin bundan çıkaracağı bir ders olması bakımından da çok önemli bence. Yani bizim aldığımız tutum, genel başkanımızın kurumsal olarak evet oyu vereceğin dışında milletvekillerinin işte Adalet ve Kalkınma Partisi'nin yarattığı bu olumsuz ortama aynı zamanda tepki duymaları çok yani anlaşılır bir şey. Yani ben öyle ifade etmek durumunda kalayım. Ki ben görüşümü yani açıklamıştım ve evet oyu kullanacağımı önceden de ifade etmiştim. Bu yönüyle de yani tabii yani bizim üzerimizde de çok böyle acayip baskılar oluşturmaya çalışıldı. Sosyal medya zaten bir yargı organına dönüşmüş durumda
0: Evet.
2: şimdi Türkiye'de. Ama şey yani bu konuşmanın başında da ifade ettiğim gibi şundan herkes müşteri olsun. Yani olsun yani bu silahın kendisinin devreden çıkacak olmasının ne kadar değerli ve anlamlı olacağını ileride göreceğiz ki bu 20 ayda da nitekim gördük yani. Bu silahın vesayetinin başta Kürtler olmak üzere bu toplumun üzerinden kalkması lazım. Kalkarsa önümüzde daha yani mücadele edebilecek daha bir alan olduğunu ben düşünüyorum yani.
1: Evet, daha önce söylediğini de tekrarlamıştık. Çok az zamanımız kaldı Özdeş, sen de kusura bakma araya
2: Tabii de
1: girdim.
2: bakın şunu da ifade edeyim. Bakın yani sadece bu baskı şeye değil, yeni partiye değil. Yani işte bu sabah şimdi dün şeyin Cumhurbaşkanının bir baş danışmanı işte beyanda bulundu. Sabah operasyonlar yapılmış yani. Sonuçta böyle bir Türkiye'deyiz aynı
0: Evet,
2: zamanda.
0: Furkan Vakfı'nı kastediyorsun.
2: Evet. Böyle bir Türkiye'deyiz aynı zamanda. Hani demokratik alan olmazsa ne olacak yani? Sonrası bakımdan ne olacak? Bütün bu soruları herkesin kendisine sorması lazım yani aynı
1: Evet,
2: zamanda.
1: kesinlikle. Peki bir iki dakikamız kalmışken şeyi de sormak istiyorum. Bugün yeni partinin İstanbul'da Çekmeköy Doğa Parkı'ndan Madenler Meydanı'na yürüyüş düzenleneceğini duyurduğunu biliyoruz. Millet iradesine saygı yürüyüşü, adalet, cumhuriyet ve demokrasi ve cumhuriyet için yapılacağı paylaşıldı. Bu konuda da birkaç
2: Şimdi şöyle bakın
1: cümle
2: yani
1: söyler misin?
2: Çekmeköy Belediyesi sonuçta yani CHP listesinden girmiş, seçilmiş bir belediye başkanı vardı orada. Orada ve Tuzla'da. Yani bunlar yani neredeyse doğduklarından beri CHP'li insanlardı yani. Doğduklarından yani beri CHP'li insanlar. Bu operasyonlardan sonra içinde bulundukları durum nedeniyle olsun. Yani ben anlayışla karşılamıyorum hiçbir biçimde.
0: Evet, biraz.
2: Evet, yani AK Parti'ye geçtiler yani. Böyle bu durumlar var. Bakın yani hiçbir dönemde seçilen insanların, yerel yöneticilerin veya milletvekillerinin bu kadar çok yer değiştirdiği başka bir dönem olmamış. Yani geçenler böyle şu andan CHP'ye gelen insanlar değiller. Yani milletvekili yapmış, belediye başkanlığı olmuş insanlar, yani 7 sülalesi CHP'li olan belediye başkanları, 2 dönem 3 dönem CHP'de belediye başkanlığı yapmış olanlar, eski il başkanları, gençlik kolu başkanları falan, yani belediye başkanları bakımdan özellikle söylüyorum. Yani bunları geçiyorlar yani. Dolayısıyla hani bu şeyle izah edilemez yani. İşte görüş değişiklik falan değil. Yani kendilerini bir soruşturmadan, bir ondan sonra bir baskıdan kurtarmak istiyorlar. Yani bu Türkiye'deki siyasi tarih bakımından berbat bir şey gerçekten. Yani berbat. Adalet ve Kalkınma Partililer, yani aklı başında olanlar bakımından söylüyorum. Ya buna nasıl yani böyle sessiz kalırlar falan. Yani neden bu insanlar yani parti değiştiriyorlar, size geliyorlar? Yani AK Parti 25 yılda güllük gülistanlık bir Türkiye yarattığı için mi? Yani tuhaf bir şey. O nedenle yani Çekmeköy'de yapılıyor olmasının da böyle bir anlamı var. Ya millet iradesine sahip çıkıyor şeyiyle, mottosuyla. Bütün yurttaşlarımızı gerçekten bu dayanışmaya, bu desteğe İstanbul'da bekliyoruz.
1: Evet, yani ayrılan Çekmeköy Belediye Başkanı Orhan Çerkes'in de 1 Ağustos'ta AKP'ye geçmesinin ardından da Çerkes'e rozetini de Adalet ve Kalkınma Partisi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan takmıştı bizzat.
2: Aslında
1: Evet.
2: kendisi de oraya girmiş. Kendisinin partisinde olan bir belediye başkanı Çekmeköy'de var. CHP listesinden girmiş, kazanmış bir belediye başkanına rozet takmak ne demektir ya? Vallahi yani.
1: Evet, ilginç bir durum. Belki galiba sürenin sonuna geldik. Çok teşekkür ederiz Sezgin.
2: Ben teşekkür
0: Çok
2: ederim.
0: teşekkürler.
2: Tekrar Diyarbakır'ın sıcağından sıcak sevgiler, saygılar bizi
1: Çok
2: dinleyenlere.
1: teşekkürler
0: Teşekkür
1: Sezgin.
0: ederiz.
1: Evet, bu şekilde de programımızın bu bölümünü de sona erdirmiş oluyoruz. Birazdan Hüsnü Kabul'e geçeceğiz. Orada da ilginç bir içerik bizi bekliyor. Ama ben onu söylemeyi Vasime bırakayım ve şimdi ara verelim.
3: Açık Gazete. Şimdi ve burada.
4: Reklamlar.
5: Wings'te okula dönüş döneminde ayrıcalıkların zirvesindesin. Giyim, elektronik, kırtasiye ve seçili pazar yerlerinde 7.500 TL ve üzeri ikinci harcamadan itibaren 15.000 QR ile ödemelere ek 5.000, toplamda 100.000'e varan 1.000 puan kazan. Sen de 30 Eylül'e kadar cüzdandan kampanyaya katıl. Detaylar wingskart.com.tr'de.
4: Reklamlar bitti.
6: Apaçık Radyo. Açık Gazete.
7: Hüsnü Kabul. Mültecilerden hak temelli sesler. Hazırlayan ve sunanlar Ferhat Kentel ve Vasim Ahmet Siddik.
8: Merhaba herkes. Apaçık Radyo burası. Ferhat Kentel ve ben Vasim Ahmet Siddiki ile birliktesiniz.
0: Merhaba, hoş
1: Merhaba,
0: geldiniz.
1: Hoş geldiniz.
9: Merhabalar, günaydın.
8: Günaydın, günaydın tekrar. Şimdi 2 Ağustos 2026 tarihinde itibaren Hindistan'ın Kuzeydoğu Assam ve Güneybatısında yer alan Kerala eyaletinde şiddetli muson yağmurları yaşanıyor ve bundan dolayı çok ciddi sel yaşanıyor bu bölgede. Ganj Nehri, Himalaya nehirleri, özellikle de Assam ve Bengal'dan geçen Brahmaputra'ya uzanan bu bölgenin hepsinde mevsimsel muson veya monsun yağmurları nedeniyle seller yaşanıyor. Monsun yağmurları biliyorsunuzdur çoğunlukla aslında Batı Afrika, Güney Asya ve Avustralya, Kuzey Amerika ve Güney Amerika'da olur. Özellikle yaz aylarında, Temmuz ayında başlar ve Eylül ayına kadar, hatta bazı bölgelerde Ekim aylarına kadar devam eder. Musun yağmurlar. Şu anda bu musun veya monsun yağmurlar ve seller nedeniyle Kuzeydoğu kısmında Assam'da yaklaşık 2600 köy bu felaketten etkilendi. 170 bin kişi şehirlerin çeperlerindeki tahliye merkezlerinde geçici olarak barınıyor. Ve neredeyse 3 bin kişi hayatını kaybetti. Şimdi biz bu vesileyle özellikle bu yaşanan seller ve devam ediyor şu anda. Ve bu insanların bu tür kırılgan hayatları da devam ediyor. Geçtiğimiz hafta Hindistan'ın Kerala bölgesinde şu an burada da selden etkilen pek çok insan var. Ve oranın yerlisi yani Kerala yerlisi Bilal Cemal ile bu seller üzerine biraz konuşma imkanı bulduk. Epey zor koşullarda bize katıldı. Bu nedenle çok kısa ve özlü, neredeyse 10-17 dakikalık bir sohbet yapmaya çalıştık. Bilal ile o gün telefon üzerinde konuşurken bana bu sel felaketinin sadece Hindistan ile sınırlı olmadığını söyledi ve bunun bir kıta ölçekte bir felaket olduğunu dile getirdi. Ayrıca burada yaşayan insanların hayatlarının son derece savunmasız olduğunu belirtti. Şehirde neredeyse hiçbir uygun altyapı yok. Dereler üzerine inşaat projeleriyle dışarıdan gelen sermaye bölgeye daha da yaşanamaz hale getirdi. Ve bunun sonucunda orada yaşayan bizim gibi diyor Bilal Cemal, Kerala yerlisi. Bizim gibi insanlar her seferinde devlet, hukumet tarafından başka yerlere yerleştirmek zorunda bırakıyor. Şimdi dilerseniz Hindistan'ın Kerala bölgesinde Bilal Cemal'i kulak verebiliriz. Buyurunuz.
9: Bilal,
10: Ya.
9: Bilal, öncelikle bu çok önemli sohbete katılmayı kabul ettiğin için teşekkür ederim. Bizi öncelikle şu anda Hindistan'ın neresinde olduğunu paylaşabilir misiniz? Yani Hindistan'ın hangi bölgesindesiniz? Ayrıca o yer hakkındaki biraz demografik bilgi de verebilir misiniz?
11: Hindistan'ın güneybatı kesimindeyim. Eyaletin adı Kerala. Buradaki insanlar Mayalamca konuşuyor. Kerala'nın yaklaşık nüfusu ne kadar? 36,2 milyon kişi aslında.
10: 36,2 milyon people.
11: Haziran'dan Ağustos'a kadar Güneybatı Musonu adı verilen bir yağmur mevsimi yaşıyoruz. Bu yılın Haziran ayında yağmurlar o kadar da şiddetli değildi. Ancak Temmuz sonuna doğru şiddetini artırmaya başladı. Ve geçen hafta, yani aslında 2 hafta önce, hafta sonuna doğru yağmurlar özellikle de bulunduğum eyaletin güney kesiminde olağanüstü derecede şiddetlendi. Yağış miktarı da normal seviyenin çok çok üzerindeydi. Bu durum alçak arazilerde her zamanki gibi selden etkilenen bölgelerin ortaya çıkmasına neden oldu.
9: Evet.
10: Usual flooding, there are usual flood affecting areas in the lowlands.
11: Ama bu yağmur yüzünden toprak kayması da oluyor. Bir de şöyle bir olgu var. Bunun İngilizce kelimesini unuttum.
10: And there is one phenomena, I forgot the English word for that. Let me translate.
11: Çevireyim bir saniye.
9: Lütfen, sorun değil.
11: Bu toprak kayması biraz farklı. Yani şöyle, daha çok çamur seli gibi. Bir nevi yüksek arazinin patlaması gibi bir şey.
9: Anladım, anladım.
11: Yani toprak, yağmur suyunu tutamadığında patlıyor. Bu da yüksek arazilerdeki yerlerde ani sel baskınlarına neden oluyor. Ama sel uzun sürmüyor. Sel alçak arazilerde kalıyor, sel yüksek arazilerde kalmıyor. Ancak yüksek araziler ya da yüksek arazilere yakın yerler bundan hemen etkileniyor. Bu benim kasabamda da aynen böyle yaşandı. Genellikle şiddetli sellerimiz olmaz. Eskiden seller olurdu. Selin etkilediği belirli bölgeler vardır.
9: Evet.
11: Ama bu seferki memleketimin kayıtlı tarihindeki en yüksek seviyelerden biriydi. Selden yaklaşık 720 aile etkilendi. Evleri sular altında kaldı. Ayrıca lütfen bana bir saniye izin verin.
10: എത്ര രൂപയുടെ നഷ്ടം ബിസിനസ്സിൽ? 300.
11: Kaşi'de o sırada yaklaşık olarak iş yerleri zarar gördü. Yani 720 aile etkilendi ve 100'den fazla iş yeri zarar gördü. Çünkü memleketimdeki ana geçim kaynağı ticarettir. İş dünyası ise zararı, iş dünyasının zararı ise 3 milyon TL olarak tahmin ediliyor.
9: Evet, ben de sosyal medyada ve bazı haber kaynaklarında okudum. Örneğin Al Jazeera'da özellikle Assam eyaletinin kuzeyinde yaklaşık 170 bin kişinin geçici olarak kamplarda sığınmak zorunda kaldığını yazıyordu. Yani özellikle Kuzey Assam eyaletinde.
11: O biraz farklı bir durum, bundan farklı bir durum. Assam'da sel başka bir zamanda meydana geldi. Yani oradaki sel Haziran ayında yaşandı. Bu olaysa yaklaşık 2 ay önce gerçekleşti. Assam tarihsel olarak selden etkilenen bir bölgedir. Assam, Bengal, Brahmaputra nehrinin kıyısında Bengal'e uzanan bu bölgelerin hepsinde mevsimsel sel yaşanır zaten.
9: Tam olarak bu noktada sizden yıkımın boyutları hakkında konuşmanızı istiyorum. Ancak buna geçmeden önce sizin de belirttiğiniz gibi az önce telefon üzerine konuşuyorduk. Bu sel sadece Hindistan'la sınırlı değil, bölgesel bir sel felaketi olarak tanımlıyorsunuz. Bize bölgedeki yıkımın boyutları hakkındaki biraz daha fikir verebilir misiniz? Başka hangi yerler, hangi bölgeler etkilendi?
11: Hindistan'ın diğer bölgelerindeki sel hakkında kesin bir yorumda bulunmak zor. Çünkü her bölgedeki selin nedeni farklı. Benim bölgemdeki selin nedeni güneybatı musonu nedeniyle olağanüstü yüksek yağış miktarı. Ama öte yandan Assam ve Bengal gibi yerlerdeki selin nedeni ise esas olarak Himalaya nehirlerindeki su akışındaki düzensizlik. Assam ve Bengal gibi yerler alçak arazilerdir. Orada pirinç ekimi yapılan alanlar vardır. Bu bölgeler düzdür ve çok geniş taşkın yatakları ile nehir yataklarına sahiptir. Dolayısıyla bu yıl Assam'da selin nedeni olarak gösterilen o şey ani sağanak yağışlar ve yoğun yağışlardır. Komşu bölgelerde ise tepelik alanlarda ve bu durum özellikle küresel ısınma ve Himalayalardaki buzların erimesi nedeniyle giderek daha da sık yaşanıyor. Ganj gibi Himalaya nehirleri özellikle de Assam ve Bengal'den geçen Brahmaputra, sel tarihsel olarak bu bölgelerde her zaman yaşanır. Bu yüzden de zaten o topraklar çok verimlidir.
9: Bir neden daha var. Sanıyorum ki El Nino'yu duymuşsunuzdur.
11: El Nino muson yağmurlarını etkiledi.
9: Ve bu da aslında bilirsiniz iklim değişikliği olarak özetleyebileceğimiz bir neden. Ne de sebep oluyor.
11: Evet, Assam için öyle diyebiliriz. Yani çok emin değilim. El Nino musonu etkiledi. Çünkü Assam daha çok belki... Yani çünkü El Nino çoğunlukla musonu etkiliyor. Zira Assam'da yağmur bulutları ve her şey Bengal Körfezi'nden doğudan geliyor. Ve yanılmıyorsam El Nino Atlantik'te meydana geliyor. El Nino'dan en doğrudan etkilenen hava bölgesi muson bölgesi, yani Hint Okyanusu'dur. Bengal konusunda ise çok emin değilim. Bu açıdan Assam hakkında bir şey söyleyemem, ancak muson için insanlar El Nino nedeniyle muson başında daha az yağış, daha sonra ise yoğun yağış bekliyorlardı ve öyle de oldu. Yani ve bilimsel olarak meteorolojik olarak bir şey söyleyemem ama yağmur bulutları normalden çok daha yüksekteydi. Çok sıra dışı bir yağış oldu. Özellikle de memleketim yüksek bir bölgede yer alıyor. Sel bu tür yerleri etkileyemez ama şaşırtıcı bir şekilde biz de etkilendik.
10: The flood doesn't affect in such places but we got affected surprisingly.
9: Evet, ben de size bunu soracaktım. Sizin eviniz etkilendi mi?
10: Hayır.
11: Benim evim çok daha yüksek bir yerde bulunuyor. Ancak aile üyelerimin evleri etkilendi. Arkadaşlarımın ailesinin evi de etkilendi. Su normal sel alanından 100 metre daha ileriye kadar gitti. The water entered 100
9: meters more than its usual flood area. Yes. Evet, şimdi bir yandan selin bir doğal afet olup olmadığını sorgulayabiliriz. Ancak diğer yandan bunun aslında insan kaynaklı bir afet olduğunu da söylenebilir. Bu bağlamda hükümetin hükümetin tutumu hakkında, özellikle bölgedeki iklim değişikliği konusundaki tutumu hakkında ne düşünüyorsun? Özellikle Hindistan'da.
11: Hindistan'da hükümet politikaları merkezi hükümet ve eyalet hükümetleri arasında bölünmüştür. Dolayısıyla bazı konularda, örneğin nehir kıyılarındaki inşaatların sınırlandırılması veya ekolojik açıdan hassas bölgelerdeki inşaatların sınırlandırılması gibi konular yerel yönetim bölünmüştür. Dolayısıyla bazı konularda, örneğin nehir kıyılarındaki inşaatların sınırlandırılması veya ekolojik açıdan hassas bölgelerdeki inşaatların sınırlandırılması gibi konular yerel yönetimlerin yetki alanı.

0: Normal
1: düzeyindeki her hükümet için ayrı ayrı
0: solo
1: belirlenir.
0: entre
1: Dolayısıyla
0: medio pronto
1: Hindistan genelinden bahsetmek isterseniz bu çok geniş bir konudur. Çünkü her bölgenin farklı ekolojik hassasiyetleri vardır. Benim bölgemde inşaat alanında bazı kısıtlamalar ve ekolojik felaketlere yol açan insan kaynaklı nedenler olmuştur. Ancak bu kısıtlamalar asla il genelinde uygulanmamaktadır. Bunlar bölge genelinde, bölgesel düzeyde ve illerin içindeki alt bölgelerde gerçekleşmektedir. Dolayısıyla bir hükümet belirli bir alanda otel veya tatil köyü inşaatını kısıtladığında, inşaatçılar başka bir yere geçmektedir. Ve genellikle hükümet ancak bir felaket yaşandıktan sonra sıkı düzenlemeler getirmektedir. Örneğin benim memleketimde bile, aslında memleketimizde iki nehir var. Burası iki nehrin birleştiği bir yer. Bu nedenle memleketimizde çok sayıda küçük dere bulunuyor. Bu dereler suyun dengelenmesinde büyük rol oynuyordu. Ancak insanlar derelere ait arazileri işgal edip inşaat yaptıkları için artık bu derelerin çoğu çok çok küçülmüş durumda. Dolayısıyla yükselen su için bir tahliye vanası yok. Bu da bir faktör tabii ki. Ancak bu konuda bile onlar, yani bunun tamamen insan eliyle olduğunu söyleyemeyiz. Elbette felaketin boyutu daha küçük olurdu. Bu tür şeyler daha önce de olduğu gibi mevcuttu ama yine de bu, yani şey, kaçınılmaz bir felaket. Tabii ki bunun boyutu azaltılabilirdi. Ancak hükümet bu konuda tamamen umursamaz davranıyor.
2: Evet, yani insan kaynaklı felaket derken kastettiğim de buydu. Ama size bir şey daha sormak istiyorum. Bu benim son sorum olabilir. Biliyorsunuz şu anda sel felaketlerinden bahsediyoruz. Ancak şimdi hatırlayamadım tam olarak bu Delhi'deki Jantar Mantar'daki öğrenci protestosunun gerçekleştiği tarihlerle aynı zaman mıydı yoksa sel felaket daha sonra mı meydana geldi?
1: Yok, hayır, hayır, hayır. Bizim bölgemizdeki sel felaketi protestodan sonra meydana geldi. Ama sanırım Assam'daki sel felaketi öğrenci protestosu sırasında gerçekleşti.
2: Bence bu konu burada çok kritik bir hal alıyor. Çünkü bir yandan Delhi'de sokaklarda binlerce, milyonlarca öğrencinin doğru ve daha iyi bir eğitim talep ettiğini gördük. Ama diğer yandan Hindistan'da sel felaketleri yaşanıyordu. Ve size şunu sormak istiyorum. Mevcut hükümetin yani BJP'nin, Bharatiya Janata Parti, Modi'nin partisi bu sorunları nasıl ele alıyor? Yani bahsettiğim sorunlar, öğrenci protestoları, tabii ki protesto sona erdi ve öğrenci hakları neredeyse kazandılar ama iklim yıkımı devam ediyor. Yani bu mevcut hükümet bunun için nasıl bir adım atacak? Bu konuda yorum yapmak ister misiniz? Öğrenci protestosu ile neredeyse eş zamanlı olarak sel felaketleri yaşanıyordu. Yani şöyle özetleyebilirim. Burada medyanın rolü de neydi? Medyada neler gösteriliyordu? Öğrenci protestoları sürerken Assam'daki veya sizin bölgenizdeki Kerala bölgesindeki sel felaketlerinde gösterdiler mi?
3: Did they show also the Assam floods while there were student protests?
0: Not that much.
1: O kadar değil. Yani biz bile Sel'in o kadar şiddetli olduğunu hissetmiyoruz. Sadece Assam'dan çok zengin bir milletvekili olduğunu fark ediyoruz. Mağdurlar için çok büyük bir miktarda para da bağışladı. Başka hiçbir şey umurlarında değil. Bir takım zenginler Hindistan'da parayla bu sel felaketinin biteceğini düşünüyorlar ama

0: Konu derin
1: Getirmek
0: ve daha
1: istiyorum
0: çok
1: the students to
0: iklim
1: the
0: felaketiyle ilgili.
1: storm.
0: Ne yazık ki öğrenci protestoları sırasında Assam'daki sel felaketinden hiç bahsedilmedi. Öğrenci protestoları kesinlikle sadece tek bir konuyu gündeme getirmek istiyorlardı. Eğitim Bakanının istifası, başka hiçbir konuyu tartışmaya pek istekli değillerdi. Bu yüzden pek çok kişi stratejik olarak bu olaydan uzak durdu. Hatta Hintli muhalefet liderleri bile, solcu öğrenci hareketleri gibi diğer öğrenci hareketleri ise öğrenci protestoları sırasında çok stratejik bir tutum sergiledi. Çünkü çoğu zaman insanlar, pek çok kişi bunu daha çok üst kasttan gelen liberal gençlerin bir tür hayal kırıklığı olarak görüyor. Unutmayalım. Hindistan'daki kast sistemi henüz bitmiş değil. Her gün Hindistan'daki sokaklarda pek çok şiddet yaşanıyor. Şiddet olayı yaşanıyor. Dolayısıyla şunu söylemek isterim. Belki bu kulağınıza çok tuhaf gelecektir. Ancak Delhi'de jantamantar öğrenci protestolar başka hiçbir konuya tartışmaya istekli değillerdi. Hatta asıl konuyu bile tartışmaya istekli değillerdi. Dolayısıyla pek çok alt kasttan olan öğrenci protestoya karşı sadece ilgisizlik duyuyor. Diğer tüm konularda sessiz kaldıkları için protestodan uzak durdular. Yani uzun süredir sorunlarla boğuşan bu kesimlerden gelen insanlar, evet bu sanki CHP gençlik kanadının bir protestosu gibi, tıpkı Kürt gençlerin İmamoğlu için yapılan CHP protestosuna karşı hissettikleri gibi.
2: Çok ilginç. Peki Bilal, sanırım burada bitirebiliriz ve size çok teşekkür ediyorum. Bu zorlu zamanlarda bizi ayırdığı vakitiniz için.
0: Ben çok teşekkür ederim Vasim.
3: Bilal, hem çok çelişkili, son anda çok çelişkili bir meseleye değindi. Hem de bu zorlu koşullarda bize hem çok yalın bir dilde zihin açıcı bir sohbet gerçekleştirdi. Bölgeden de pek çok bilgiler aktardı. Ferhat, bir şey eklemek ister misin ya da
2: Evet,
3: Ömer abi? Lütfen.
2: Basim, öncelikle seni tebrik ediyorum. Gerçekten çok mükemmel bir röportaj olmuş bu.
4: Ben de öyle, evet.
2: Yani hakikaten böyle işte orası dünyanın kaç, 1,5 milyar nüfus, işte 3 milyon kilometreden fazla işte yüz ölçümü falan olağanüstü böyle bir memleket ve orası kabaca kaba fikirlere sahibiz falan ama o ayrıntıların içine girmek işte bir yandan iklim, bir yandan klasik muson felaketleri ve bir yandan siyasi protestolar gibi çok ayrıntıları yakalamışsın Bilal'le birlikte. Gerçekten çok teşekkür ediyorum kendi adıma. Seninle program yaptığım için de gurur duydum.
4: Ben de katılıyorum buna. Şey de
2: Estağfurullah.
4: çok ilginç diye bu Eğitim Bakanı'nın da istifasıyla sonuçlandı ayaklanma yani.
3: Evet. Tam da çelişki burada burası Bilal'in belirttiği gibi yani bu iklim bu yani selin devam etmesi eş zamanlı olarak devam etmesi bana çok çarpıcı geldi ve
2: Evet.
3: çok da bununla ilgili kimse çok ilgili değildi diyor
2: Evet
3: Bilal.
2: evet yani protestolarda yani lafı bile geçmemesi mesela ne kadar ayrı dünyalar oluyor sonuç olarak. Kast sistemi, kasta işte üst kastlardan mutsuz gençlerin hareketi falan gibi hayal etmediğim benim en azından kendi çapımda işte hiç düşünmediğim bir takım unsurlar devreye giriyor. Ekolojik mesele nasıl ayrı işte parayla bir zenginin yaptığı yardımlarla ne derler işte bu, bütün bu felaketin aşılabileceği düşüncesi bir yandan çok gerçekten parça parça bir
3: Evet,
2: zihinsel
3: evet,
2: harita
3: evet.
2: çıkıyor.
3: Evet, evet, evet. Gerçekten aynen öyle. Şimdi bu vesileyle eğer eklemek istediğiniz başka şeyiniz yoksa ben bir çok küçük bir parça seçtim. Mita Nag'dan bir sitar dinleyerek bu yayını biraz toparlayabiliriz eğer dilerseniz. Ve şunu da belirtmek isterim dinleyicilerle de. Özellikle Hindistan'da devam eden bu sel felaketiyle ilgili Reportajlar devam edecek bir ya da iki kişiyle daha konuştum, konuşmaya devam ettiğim iki kişi daha var. Umuyorum ki onlarla birlikte de biraz daha derinlemesine bu konuyu konuşabiliriz diyeyim ve bu
2: Sadece
3: şekilde.
2: pardon,
3: Ha,
2: basit bir
3: lütfen.
2: tıkır. Çok küçücük bir not ama en son Bilal bitirirken o dipnotu da çok hoş oldu değil mi? Sizdeki işte Türkiye'deki Kürt
3: Evet,
2: gençlerin
3: doğru.
2: imam olduğu.
3: Değinmek çok istememiştim ama evet. Biraz evet. Çok başka bir, bilmiyorum bu konu belki Ferhat, sen veya Umar abi veya Özdeş, siz daha bunun üzerinde bir yorum yapabilirsiniz. Bu
2: Yok yok
3: çelişki
2: sadece.
3: var mı sizce?
2: Yok
3: Bir
2: canım, hayır
3: çelişki
2: tabii ki yok yani, tabii ki
3: bizde
2: yok.
4: çelişki olur mu?
3: Evet, tamam. O halde Mita Nag'den bir sitar dinletisi, çok kısa, 1-2 dakikalık dinliyoruz. Herkese çok teşekkür ederim. Gününüz güzel geçsin. Önümüzdeki hafta Çarşamba günü tekrar görüşmek dileğiyle.
4: Çok
3: Görüşmek
4: teşekkürler.
3: üzere.
4: Hoşça kal.
3: Hoşça kal.
4: Görüşmek üzere.
3: Görüşmek üzere.

0: Hüsnü Kabul. Mültecilerden Hak Temelli Sesler. Hazırlayan ve sunanlar Ferhat Kentel ve Vasim Ahmet Siddiki.
1: Evet, Hüsnü Kabul'ün bitmesinin üzerinden biz de Açık Gazete'ye de son veriyoruz. Çok yoğun, adeta soyut düzeyde olgularla, olaylarla geçiyor. Çelişkileri de barındıran çeşitli konuları ele alıyoruz. Bunların pek çok programımızda hem müzik olarak hem de siyasi, sosyal değerlendirmeler olarak çeşitli yerlerinde Apaçık Radyo'nun duyabilirsiniz tabii ve bunların da en iyi şeyi sevgili günlükte her gün kim, nerede, neyi konu ediniyor, hangi müziğe yer veriyor, bunları da duyma imkanınız var. Bizden sonra sevgili günlük programına da kulak vermeyi ihmal etmeyin diye ufacık bir uyarıda şeyde bulunayım ve bu şekilde de programımızı bitirmiş olalım. Ben Deniz Ömer Madra, Özdeş Özbay ve Andrei Gritku'dan oluşan ekiple birlikteydiniz. Bizi dinlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Hepinize günaydın.
2: Günaydın.
3: Günaydın.

0: come true. Appetite for it. Oh yeah. Kainatın tüm titreşimlerine
1: Apaçık Radyo. Reklamlar.
2: 1-1-2.
1: Acil çağrı merkezi. Acil durum nedir?
3: Evimin karşısında yangın çıktı. Acil itfaiye istiyorum.
4: Trafik kazası yaptım. Araçtan çıkamıyorum.
5: Arkadaşım kalp krizi geçiriyor. Acil ambulans lazım.
6: Hattan ayrılmayın. Sizi yönlendiriyorum.
7: Artık Türkiye'nin her yerinden tüm acil durumlarda çağrı merkezlerimize tek numaradan ulaşabilirsiniz. 112 112.
1: Reklamlar bitti. Kainatın tüm seslerine, renklerine ve titreşimlerine Apaçık Radyo.
8: Destekleri için Apaçık Radyo dinleyicileri Belma Kaynar ve Haluk Kaynar'a teşekkür ederiz.
1: Sevgili Günlük. Hazırlayan ve sunanlar Didem Gençtürk, İlksen Mavi Tuna ve Nazlı Zaman. Bugün radyomuzda.
9: Sevgili Günlük, bugün radyomuzda ne var ne yok?
10: Günaydın Didem, herkese günaydın.
9: Herkese günaydın. Fontaine's DC seçmişsin yine açılışı.
10: Evet, 19 Ağustos Çarşamba gününe sevgili Günlük'te Fontaine's DC dinleyerek başlayalım dedim. Çünkü Dopamine Chamber diye bir albüm yayınlayacaklar 16 Ekim'de. Albümü yayınlamadan önce içinden şarkılar, single'lar yayınlıyorlar. Bu da o albümden ilk gelen şarkı, dün yayınlandı, Marianne.

0: Fontaines DC'den dinledik Marian ve sevgili güneye başlamış olduk. Bugün yani 19 Ağustos Çarşamba radyomuzda ne var ne yok anlatmaya başlıyoruz.
1: Evet, bizden hemen sonra saat 10.30'da Açık Yeşil var. Her hafta olduğu gibi Ümit Şahin ve Ömer Madra gezegenden iklim krizine dair son gelişmeleri ne var ne yok anlatacaklar. Radyonuz açık olsun, bizden hemen sonra yayındalar.
0: Evet ve saat 11'de yeryüzlerinde ile devam ediyoruz. Bu hafta yeryüzlerinde de 20. yüzyılın başlarında İstanbul'un önemli ticaret hanlarından biri olan Ömer Abed Han'ının arşivinden yola çıkarak bir iş hanının bize dönemin ticari ilişkileri, toplumsal ağları ve mekanın kullanım biçimleri hakkında neler anlatabileceğini konuşuyormuşuz. Salt Araştırma'nın dijital koleksiyonunda yer alan bu arşivin yanı sıra yıllar sonra ortaya çıkan günlüklerden hareketle farklı arşiv malzemelerinin birbirini nasıl tamamlayabileceğini de konuşacaklarmış. Konuğumuz da sanat tarihçisi, arşiv uzmanı Nurtaç Buluç olacak. Kendisi aynı zamanda Mustafa Ergül ile birlikte kentin seramik ve mozaik panolarını, rölyeflerini belgeleyerek bir kent hafızası arşivi oluşturan Şehrin Panoları projesini de yürütüyormuş. Instagram hesabı da büyük ilgi görüyormuş bu arada. Not olarak bize bırakmış yeryüzlerinde ekibi. Bugün saat 11'de yeryüzlerinde de programı dinleyebilirsiniz.
1: Evet, bu Ömer Abed Han enteresan bir han. Aynı zamanda pek çok Türkiye'de çekilmiş filme de konu olmuş, bir mekan olmuş bir yer. Bununla ilgili detayları saat 11'de yeryüzlerinde programında dinleyebilirsiniz. Saat 12'de Walkman var. Akif Burakatlar'ın sadece 80'ler çaldığı programda bu hafta Scorpions'ın Still Loving You'sundan Christopher Cross'un Sailing'ine, Cyndi Lauper'dan Tina Turner'a, The Beach Boys'tan Donny Iris'e, Michael Stanley Band'e uzanan bir akış var. Büyük hit şarkıların yanı sıra 80'lerin biraz kıyıda köşede kalmış güzellikleriyle çarşamba gün ortasında keyifli bir pop rock seçkisi bizleri bekliyor.
0: Evet ve saat 13'te de Tuna'nın beri yanıyla devam edeceğiz. Muammer Ketencoğlu bu hafta Doğu Slovakya'da gerçekleştirilen Saga Krasi adlı kültürel koruma projesini ele alıyormuş. Bölgedeki Rusin ve Ukraynalı azınlıkların eski şarkılarını ve geleneklerini derleyerek kayıt altına almayı ve gelecek kuşaklara aktarmayı amaçlayan projeden örnekler dinletecek bize Muammer Ketencoğlu. Ayrıca Saga Krasi serisinin ilk bölümü olan bu program gelecek haftada devam edecek demiş.
1: Evet, saat 14'te Yeşilçam Arkeolojisi bizi bekliyor. Utku Oler'in hazırladığı programda bu hafta Tarık Akan'ın en sevdiği 15 filmi konuşacakmışız. Tarık Akan'la birlikte kurdukları sosyal medya hesaplarıyla değerli sanatçımızın anısına yaşatanları başında gelen Murat Attatoğlu'yla listeyi derinlemesine konuşacak ve listede neler, nasıl derlendiğini öğrenecekmişiz. Tarık Akan'ın en sevdiği 15 filmi merak ediyorsanız saat 14'te Yeşilçam Arkeolojisi'ni dinleyebilirsiniz.
0: Evet ve saat 14.30'da da Alla Turka var. Ülkemizde konserler vermiş ünlü topluluklardan biri olan yarım yüzyılı aşkın tarihinde başta Deutsche Grammophon olmak üzere birçok prestijli etiket altında referans albümlere imza atan Orpheus Oda Orkestrası'nın albümlerinden bir seçkiye yer verilecekmiş bugün Alla Turka'da.
1: 15.30'da Altın Saatler var ve malum 17 Ağustos haftası ve Profesör Doktor Alper İlki ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Oktay Özel'le 17 Ağustos'un 27. yıl dönümünde, 27 yıl geçtiğini böyle fark etmek çok enteresan oluyor, İstanbul'un deprem riskinin azaltılması sorununu konuşacaklar. Saat 15.30'da 1999'un 17 Ağustos'unda meydana gelen bu depremin yıl dönümünde İstanbul'un deprem riskinin azaltılması sorunu masaya yatırılacak.
0: Evet ve saat 16.30'da da Sakat Muhabbeti dinleyeceğiz. Sakat Muhabbet'te bu hafta Eğitimde Görme Engelliler Derneği üyelerince hayata geçirilen EGET Podcast'in ya da onların tabiriyle EGET Cast'in iki gönüllüsünü Yasemin Tüney ile İbrahim Koç'u konuk ediyormuş Alper Tolga Akkuş. Ve aslında bu kelimenin tam anlamıyla bir iadeyi konukluk oluyormuş çünkü Eget Kast'ın engellilik bağlamında içerik üretenler serisine Alper Tolga Akkuş da konuk olmuş birkaç gün önce. Fırsat bu fırsattır demişler ve madem öyle şimdi sıra sizde demiş Alper Tolga Akkuş ve bizim Sakat Muhabbet'e de konuk olmalarını rica etmiş ve bugün de programı yapıyorlar. Eget'in hayata geçme süresini, derneğin çalışma prensibini ve çeşitli yürütme organlarını konuştuktan sonra daha da geniş bir perspektifle Eget Podcast'i dile getiriyorlar. Bu bölümde Eget Kast'ın gözünden Sakat Muhabbet değerlendirmesi almayı da ihmal etmemişler.
1: Evet, saat 17'de Dünyanın Cazı var ve her çarşamba olduğu gibi Leyla Diye'nin Gücük mikrofon başında olacak. Çok da değerli bir konuğu var. Basçı, besteci İlkin Deniz'i stüdyoda canlı olarak ağırlayacak ve yepyeni albümü Old Town Stories'i konuşacaklar. Bu albüm plak formatında sadece 100 adet basılmış ve dijital ortamların hiçbirinde yok. Yani bu albümü dinlemek istiyorsanız bu akşam saat 17'de radyonuz açık olsun ki bu albümden parçaları albümün yaratıcısı İlkin Deniz'den dinleyebilin.
0: Evet, saat 18'de de Gezegenin Geleceği'yle devam edeceğiz ama devam etmeden önce bir müzik arası daha verelim. Wedlake dinleyeceğiz bu sefer de. Wedlake'den Chaise Longue.

0: Wetlag'den dinledik Şezlong.
1: Evet, tüm gün boyunca şezlongda yatmayı anlatan
0: evet, ya da işte sahneden sonra backstage'de gelecek misin diyor kulise, çünkü bir şezlongum var. Direkt şey, giyinme odamda.
1: Hadi devam edelim. Bugün radyomuzda ne var ne yok anlatmaya. Saat 18.10'da Açık Dergi var. İlk sen Mavi Tun'un hazırladığı programı dinleyebilirsiniz. Ve saat 18.50'de Tarlanın, Pazarın, Sofranın geleceği programı var. Duygu, Emel, Fırat, Mehmet ve Oya'nın hazırladığı programda bugün konuğumuz Mine Pakkaner olacak. Ve onunla agroekolojik üretimin geleceğinde küçük üreticilerin yerini ve taşıdığı önemi konuşacağız. Küçük üreticilerin sürdürülebilir ve ekolojik üretimdeki rolünü, tüketim tercihlerimizin üretim süreçleri üzerindeki etkisini ve küçük üreticileri desteklemek ve iklim krizine karşı bireysel olarak neler yapabileceğimizi konuşacağız saat 18.50'de.
0: Evet, ve saat 19'da Dönemler Arası Kanonlar ve Karşı Sesler programı başlıyor. Bu bölümde Hatimet bölümü Doktor Çisel Karacabey'e emanet etmiş. Karacabey'e emanet etmiş ve bu bölümün konusu Peter Kuzağ'ın bir radyo projesi olarak başlayan Favorite Sounds projektinden Yana Vindere'nin insan kulağının erişemediği ses dünyaları olacakmış. Geçen haftanın konuğu olan ve bu hafta için bölümün konuşmasını üstlenen Çisel, hangi sesler önemli, sevilen ya da kayda değer bulduğumuz o sesler hangileri, sesin hafıza, duyular ve kent yaşamıyla ilişkisi nedir, bunları konuşacakmış. Yarasaların ekolokasyonundan Steven Feld'in akustomoloji kavramına bakıp bölüm sonunda sualtı seslerini dinlerken şu sorunun peşine düşelim demişler. Biz duymuyorsak bir ses gerçekten yok mudur?
1: Var.
0: Bu bizim için epey önemli bir mesele. Çünkü ben bazen böyle çok tiz, ince sesler duyuyorum. Frekansı düşük sesler. Atalay onları duymuyor. Atalay gerçekten var.
1: Ama bununla ilgili sosyal medyada neyleri de var ya. Hani şu sesi şu kadar duyuyorsunuz. Şunu ya da şu kelimeyi şöyle mi duyuyorsunuz yoksa böyle mi duyuyorsunuz gibi.
0: O bizim hayatımızın bayağı bir meselesi, evet, bu işte. Mikrofonda duyduğumuz sesler.
1: Tabii bunun...
0: O ses nasıl geliyor?
1: Ayarlanması, orada bir dip ses var mı, ne var, işte basları mı, midleri mi, tizleri mi, kim neyi nasıl duyuyor, bunlar büyük meseleler. Evet, saat 19.30'da ise Hüsnü Kuruntuvar, Esra Önel'in hazırladığı programın yeni bölümünde güzel, mutlu ve başarılı, güzellik, mutluluk ve başarının nasıl tek bir tanımlanmış insan paketine dönüştüğünü irdeleyecek Esra Önel.
0: Evet, ve saat 20'de Ahengi Hengame var. Jamaica cazının izini sürüyoruz, sürmeye devam ediyoruz.
1: Evet, Cedric In Brooks'u dinleyeceğiz. Senor saksafoncu Brooks'un reggae, etiyo caz, yani Etiyopya cazı, afro ve afro sazalarla şekillenen caz örneklerini dinleyeceğiz bugün Ahenge Hengame'de.
0: Evet, ve saat 22'de de Ayın Karanlık Yüzüyle devam edeceğiz. Yosif Alay bu bölümde sanatçı Midlake'den Trials of One Occupant'ı dinletecek bize, albümünü dinletecek.
1: Evet, 23'te caz portreleri bizi bekliyor. Mustafa Aykın'ın hazırladığı programda 212. portremiz Steve Sivell'in 5. örneğini dinleyeceğiz. 10 Şubat 2008'de New Sonic Stüdyo'da Brooklyn'de gerçekleşen albümü Planet Dream'i dinleyecekmişiz.
0: Evet, ve gece yarısından sonra saat 1'de de Noy'la devam edeceğiz. Noy'da bu hafta bağımsız sahneden taptaze tekliler dinlemeye devam ediyoruz. Haftanın dikkat çeken isimleri Beauty Queen, Human Barbie ve favorilerinden olan Selim Vesaire'nin Scotch Miss, Air Hockey, Space Ecuador gibi isimlerin yanı sıra yine sürpriz isimler de bizi bekliyormuş.
1: Evet, hadi hatırlatmalarımızı yapalım ve yepyeni, taptaze çıkacak bir albümden bir parça dinleyelim. Yani albüm tam olarak bir gün 13 saat sonra çıkıyor.
0: Ya bunu bir mecra saymamızı çok kolaylaştırıyor. O yüzden o mecrayı biraz seviyorum. Neyse, evet, tamam, o zaman hatırlatmalara geçiyorum. Apaçık Radyo'nun bir YouTube kanalı olduğunu hatırlatalım. Ve YouTube kanalımızda her hafta Cuma günü saat 17'de yeni bir söyleşi, yeni bir Açık Dergi Portreler bölümü yayınlıyoruz. Ve bu bölümde de neler olacağını hafta içi genelde duyuruyoruz. Yarın bu bölümde ne konuşacağımızı sosyal medya hesaplarımızdan öğrenebilirsiniz. Ama Cuma gününe gelmeden ya da yarın olmadan önce hemen şimdi Apaçık Radyo'nun YouTube kanalına abone olabilir, bildirimleri açabilir ve videoları beğenebilirsiniz.
1: Evet, geçtiğimiz hafta Ceren Kaçar konuğumuzla, oyuncu, müzisyen dostumuz Ceren Kaçar'la epey derin bir sohbete girildi. İstanbul'da bir genç olmak, İstanbul'da genç bir kadın olmak, müzisyen olmak, oyuncu olmak ve pek çok şey konuşuldu. Bu bölümü izleyebilir, dinleyebilirsiniz. Ondan önce de Büyük Ev Abluka da vardı aslında. Bu da önemli malum. Bu canlı performansı izleyebilirsiniz. Bunun dışında iki tane önemli malum bizim bültenimiz var. Salı günleri 2'de yayınlanan Hikayenin Sonu Kop 31 ve cumartesi günleri saat 2'de yayınlanan Açık Bülten. Bunların her ikisine de açıkbulten.substack.com adresinden abone olabilirsiniz. Abone olmuşken burada kendinize bir hesap açıp pek çok yazarın, yani ben bugün mesela Arunda Troy'un da bir Substack hesabı olduğunu fark ettim ve epey heyecanlandım açıkçası. Buradan izleyebilirsiniz. Yani burası bayağı keyifli bir yer olma yolunda ilerliyor. Biz de çok uzun süredir buradayız. Sosyal medya hesaplarımızdan bizi takip edebilirsiniz. Apaçık Radyo, apaçıkradyo.com.tr mail adresi üzerinden bizlere ulaşabilirsiniz. Her sorunuz programcılarımıza iletiliyor. Biz cevaplamaya çalışıyoruz. Buradan bize erişebilirsiniz. Son parçamızsa Afghan Wings grubundan olacak. Çok taze bir albüm yayınlıyorlar. Az önce belirttiğim gibi bir gün 13 saat sonra yayınlanacak. Bu albümden sadece 4 parça yayınlamışlardı. 4. ve son yayınladıkları parçayı dinleyeceğiz şimdi. Self Control bu arada albümün adı. Ve oradan dinleyeceğimiz parça My Lover. Teknik masada Andrei Gritsku vardı. Ona teşekkür ederiz. Bizi dinlediğiniz için size teşekkür ederiz. Yarın görüşmek üzere.
0: Hoşçakalın.

0: Sevgili Günlük. Hazırlayan ve sunanlar Didem Gençtürk, İlksen Mavi Tuna ve Nazlı Zaman. Bugün radyomuzda.
1: Destekleri için Apaçık Radyo dinleyicileri Belma Kaynar ve Haluk Kaynar'a teşekkür ederiz.
2: Yalnız

0: Apaçık Radyo.
1: Ahengi Hengame.
2: Soul, funk ve caz. Hazırlayan ve sunanlar Esra Kaliber, Alper Kaliber ve Altuğ Kılınç. Perşembe akşamları 20'de Apaçık Radyo'da.

0: Reklamlar.
1: Kendime sordum. Sigara içip ciğerlerinden olmak mı? Nefes alıp sağlıklı yaşamak mı? Tabii ki cevabım sağlıklı yaşamak oldu. İyi de oldu.
2: Sigarayı bıraktığımdan bu yana kaliteli uyuyorum. Uykudan dinlenmiş şekilde uyanıyorum. Günüm de iyi geçiyor.
3: Bir kadın olarak sağlığımı da, güzelliğimi de önemsiyorum. O yüzden sigara içmiyorum.
4: Sigara içtiğim dönemde bırakırsam yerine ne koyarım diye düşünürdüm. Bu kaygının yersiz olduğunu anladım. Yeni hobiler edindim. Sigara vazgeçilmez değilmiş.
3: Mekanların güzel yerlerinin sigara içilmeyen alanlar olduğunu sigarayı bırakınca fark ettim.
5: Kendiniz ve sevdikleriniz için sigarayı bırakın. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
0: Reklamlar bitti.
6: Noy. Türlerden bağımsız yeni sesler.
7: Noy.
6: Hazırlayan Selin vesaire.
8: Çarşamba geceleri 1'de Apaçık Radyo'da.
9: Must a man walk down before you call him a man? Yes.
10: Bir İrlanda türküsü. Dağ kaç köyden sürülsün insan, adam oluncaya dek. Dağ kaç köyden sürülsün insan, adam oluncaya dek. Dağ kaç derya dolaşsın martı, bulsam diye bir tünel. Dağ kaç toptan atılsın gülle, harp toptan kalkıncaya dek. Cevabı dostum rüzgarda bunun, cevabı esen rüzgarda. The Ansible Frame is blown in the wind. The Ansible Frame is blown in the wind.
11: Şimdi ve burada. Apaçık Radyo.
2: Can Yücel.
12: Desteği için Apaçık Radyo dinleyicisi Rauf Kösemen'e teşekkür ederiz.
13: Açık Yeşil. Hayatın, politikanın ve sokağın çevre ekoloji gündemi. Hazırlayıp sunanlar Ümit Şahin ve Ömer Madra.
2: FİBA, Yenilenebilir Enerji sunar.
14: Apaçık Radyo'da Açık Yeşil başlıyor. Ben Ümit Şahin.
15: Ben de Ömer Madra.
14: Ve destekçimiz Rauf Kösemen'e teşekkür ediyoruz programa başlarken. Bugün yine yangın bülteni olarak başlayacağız mecburen. Çünkü Avrupa'da yeni bir orman yangını dalgası yaşandı. Geçen hafta boyunca, son bir hafta boyunca. Hem de sadece güneyde, Fransa'da ve İspanya'da değil, Belçika'da bile, hatta Belçika tarihin en büyük orman yangınıymış. Zaten
15: 100 yılın en büyük yangını.
14: 100 yılın değil mi? Ben yani Belçika'da daha önce orman yangını duymadım. Yani
15: evet, ben de.
14: Yansıdığını hatırlamıyorum. Buralara yayılmış durumda. Nerelerde var? İspanya, Fransa dışında Yunanistan'da da ciddi bir yangın var.
15: Hırvatistan'da var. Evet, çok büyük.
14: Hırvatistan'da var. Hatta Yunanistan'da iki can kaybı var. Söndürme çalışmaları sırasında. Belçika'da da bir can kaybı var hatta galiba. Yine yangını evet. Söndürmeye çalışan askerlerden biri hayatını kaybetti. Ve yaklaşık 1400 hektarlık bir alan pardon, 1400 değil, 3000 hektarlık bir alan, 3000 hektarlık. En son 2011'de 1400 hektarlık bir yangın olmuş Belçika'da. Onun iki katından fazla bir alan, 3000 hektarlık bir yangından bahsediliyor. Hırvatistan'da 2500 kişinin tahliye edilmesinden bahsediliyor falan. Almanya'da da biraz etkilenmiş Belçika'daki yangınlardan. Dolayısıyla Avrupa'nın her yerine yayılmış çok ciddi bir yangın felaketi var ve yılbaşından bu yana 2026 yılı içerisinde yanan alan 600.500 hektara çıktı. Son 17 Ağustos tarihli güncelleme 600.000 hektarı geçti. Toplam 1706 yangın var yılbaşından bu yana. Rekor 950.000 hektarla 2025'teymiş. Yani 17 Ağustos itibariyle rekor 950.000 hektarmış. Yani 2025'i henüz yakalamamış geçen seneyi ama
15: ama daha epey bir şey var. Yani iki şey var. Bir tanesi daha yazın bitmesine epey var. İkincisi de bir de çok ciddi bir El Niño
14: Evet, El Niño da geliyor.
15: Epey bilgi geliyor. Uyarı.
14: Evet, bu arada Avrupa'ya tekrar döneceğim ama dönmeden karşılaştırma olsun. Kanada'ya da bir kontrol edeyim dedim. Kanada'da 18 Ağustos itibariyle, yani dün itibariyle 4.118.641 hektar olmuş yani. 4 milyon hektarı geçmiş durumda. Kanada'da toplam aktif yangın sayısı 582. Yani şu anda 582 tane orman yangını var Kanada'da. Toplam orman yangını sayısı da 4800 olmuş. Büyük bir hızla artıyor. Bu son 10 yıllık yanan alan ortalaması 3.800.000 hektar. Son 10 yıl ortalamasının üzerinde son 25 yıl ortalaması da 2.800.000 hektarmış. Yani bunun neredeyse iki katına yaklaştı. Yanan alan Kanada resmen ne kadar zaman sonra bu ormanlar biter diye merak etmeye başladım artık. O kadar.
15: Ve dünyanın en eski, en yaşlı ağaçlarının bulunduğu boreal ormanlarda oluyor. Ve bir de yerlilerin bulunduğu yerde Kanada'nın orijinal sahiplerinin, asıl sahiplerinin diyelim olduğu yerlerde de yeniden petrol çıkartma faaliyetleri de hem Mark Carney Kanada Başbakanı hem de Donald Trump tarafından da kuvvetle
14: yangına körükle gitmek desek herhalde deyim olmaktan çıkacak gerçek bir şey olacak.
15: Kesinlikle.
14: Bu.
15: Kesinlikle öyle yani. Ve evet. Yani çok büyük İngiltere'de de bu sıcakların yangınlar bir yana.
14: Yangın İngiltere'de de çıktı bu arada. Söylemedik ama İngiltere'de de orman yangını oldu.
15: Ve bir de İngiltere'de hiç alışılmamış olan bir şeyden de bir Guardian haberi vardı. Pippa Neal ve Sefire Ahmet'in ortak imzasıyla yapıldı. Yani Britanya'nın, İngiltere'nin en eski bu ağaçları kuraklıktan dolayı çok ağır şekilde etkilenmeye başlamışlar ve hiç şey değil yani. Arboricultural Association diye bir kuruluş var ağaçlar üzerinde. Onun baş yöneticisi John Parker açıkça sıcaklık stresinin ve kuru havanın, kuraklığın net olarak görünüyor demiş ve pek çok çok tanıdık şeyler, parklar her bir yerde, Shropshire'de, Suffolk'ta, Devon'da, Somerset'te, Essex'te ve ta böyle eski kadim ormanlardan kalma ağaçların da dayanamadığı sıcak havaya ve ölmeye başladığı da belirtiliyor. Çok önemli yani.
14: İngiltere'de iki aydır yağmur yağmıyor ülkenin büyük bir kısmına. Ki İngiltere'yi düşünün yani yağışlı havasıyla bilinen bir ülke. Yaklaşık ülkenin %70'inden fazlası için resmi olarak kuraklık ilan edildi İngiltere'de. 2 ay yağmur yağmıyor. Bir kez daha tekrar ediyorum. Ve söz konusu bölgelerde 45 milyon kişi yaşıyormuş. 27 milyon kişinin yaşadığı bölgelerde de su kullanımına kısıtlamalar getirilmiş durumda. Ya İngiltere'de bile durum bu. Bu arada bir haber vardı. Heather Stewart'ın Guardian'da bir rapordan yola çıkan Avrupa'da Triodos diye bir şeyin kuruluşun yaptığı tahmin Avrupa çapında sıcak dalgalarının neden olduğu Triodos şeymiş bir Hollanda bankasıymış pardon. Onun yaptığı yazdığı rapora göre bu sene sıcak dalgalarından dolayı Avrupa Birliği 180 milyar avro kaybetmiş. Toplam gelirinden 180 milyar avroluk bir maliyeti var. İngiltere'de de, bu İngiltere hariç, İngiltere'de ise Temmuz ayı sonuna kadar toplam maliyet 4,5 milyar sterline ulaşmış. Sıcaklıkların 30 dereceyi aşması halinde, aştığı günlerde özellikle, başta enerji üretimi olmak üzere her şey ciddi biçimde etkileniyor. Bunu geçen hafta da biraz konuşmuştuk. Fransa'daki işte nükleer santrallerin kapanması, susuzluk nedeniyle %15'i devre dışı kalmış ülkenin nükleer enerji kapasitesinin, ki biliyorsunuz %60 civarında hala nükleerden elde ediyorlar elektriği. Bunun %15'i devre dışı kalmış. Fransa toplam gayri safi yurt içi hasılasında %1,5'a yakın bir düşüşle Avrupa'da en kötü etkilenen ülke olarak görünüyor. Almanya'da işte Ren Nehri'ndeki su seviyesinin düşmesi, Tuna Nehri'ndeki su seviyesinin düşmesi.
15: Tuna'daki durum anlatılamaz bir şey. Evet. Avrupa'nın en uzun nehri ve bütün nükleer santral ne varsa her şey açığa çıkıyor.
14: Romanya ve Macaristan'da nükleer santraller kapandı. Artı hidroelektrik santraller Polonya'da galiba. Polonya'da mıydı?
15: Galiba Polonya'daydı.
14: İlkede ve kapanmak zorunda kaldı. Evet.
15: Yani olağanüstü eskilikte kadim şeyler, eski yüzlerce yıllık şeyler açığa çıkmaya başladı. Yapılar filan böyle.
14: Eski gemiler, İkinci Dünya Savaşı'ndan kalan.
15: Ondan çok daha eskisi de daha sonradan çıkmaya başladı. Çok tuhaf manzaralar var. Ama beni şey de çok etkiledi, bu meşe. Yani 400 yıldan yaşlı ağaçlara kadim ağaç deniyor. Ve en yani 3300 6 metreden yüksek 3300 meşe ağacı varmış İngiltere'de ve 9 metreden yüksek olan da 114 ağaç varmış, ama çok ciddi bir şekilde kayba uğramaya başlamışlar, ölmeye doğru gidiyorlar kuraklık stresinden ve özellikle de en eski arta kalanların en çok etkilendiği, kurtulanların daha önceki sıcaklık ve kuraklıklardan. Yani çok vahim bir durum var, ama herkese göre de aynı şekilde cereyan etmiyor bu. Mesela işte bir ilginç şey vardı. George Monbiot'un, daha doğrusu önce dün günün sözü haline getirdiğimiz bir şeyden bahsetmek istiyorum. İnkarcıların inanılmaz bir şeyi var. Yani Birleşik Krallık'ta aşırı sağcı Reform Partisi'nin başkan yardımcısı Richard Tice, iklim değişikliği diye bir şey yoktur dedi. Ki ileride seçim kazanırsa
14: sıcakların keyfini çıkarın dedi hatta.
15: Evet ya, yani insanların yeni sıcak dalgalarının keyfini çıkarması gerektiğini basın toplantısında söyledi. Üstelik de yani o sıralarda şey oldu, yani hasta bakıcılar, hemşireler falan düşüp bayılıyorlardı klima takılmadığı için. Ameliyat sırasında falan, yani böyle bir şey. Yani iklim, şu tam lafını da çevirdim söyleyeyim izninle. İklim değişikliği daima olmuştur diyor. Her zaman da olacaktır. Belki daha da akıllıca olan, onu durdurabileceğinizi kibirli bir şekilde düşünmektense ona uyum sağlamak. Hava biraz ısındığında bunun tadını çıkarın diyor, senin de dediğin gibi Ümit. Hele bu İngiliz şarabıyla, İngiliz köpüklü şarabının daha da kaliteli hale geleceği anlamına geliyorsa, bu da Fransızlarla boy ölçeceğimiz, rekabet edebileceğimiz anlamına geliyor ki bu da harika bir şey demiş.
14: Ama alay etmiş resmen, yani bu ciddi bir şey mi şimdi? Bu ciddi bir politik açıklama mı yoksa resmen?
15: Yok, çok ciddi bir politik açıklama. Taktik olarak bunu benimsiyorlar yani.
14: Ve bunun gibi değil yani bu.
15: Evet, tam söylediğin, o zaman ben biraz daha devam edeyim izninle. Bu hayal gibi görünen inkar politikasının George Monbiot'un birkaç hafta önce 1 Temmuz'da yayınlanan yazısını dinleyicilerimizden Bahar Özay da çevirdi bizim için. Yani şey diyor, sağ siyaset sıcak hava dalgalarının gerçek tehlikesini inkar ettiğinde kendinize şunu sorun diyor George Monbiot. Kimin çocuklarının hayatını riske atmayı göze alıyor sağcı siyaset diyor. Yani aşırı sıcakların sınıfsal boyutu son derece gerçek ve tehlikeli. Ancak bu durum milyarderlerin kontrolündeki basının kendi gündemini yaymasına engel olmuyor diyor. Ve böyle şeyler var. Telegraf, asıl sağcı milyarderlerin sahipliğindeki Telegraf gazetesinde sıcak hava hakkında abartılı uyarılar toplumu çocuk yerine koyuyor diye başyazılar yayınlanıyor. Yani sıcakların tehlikesini görmezden gelen ve sıcaklıkların yol açtığı gereksiz ölümleri göze alan o meşhur bulldog ruhuna ne oldu? Kriket, ılık bira, aşırı ölüm olanı, işte milli karakterin işaretleri böyleydi diyor. Ta mesela Telegraf gazetesinde.
14: Şeydeki yazıda mı?
15: Evet.
14: Yazısını diyor değil mi?
15: Telegraf gazetesinde öyle demiş. Telegraf 1976'da sıcak hava dalgası histerisi bir gün bile sürmezdi demiş. O yıl yaşanan sıcak havası dalgasında, hava dalgası sırasında kendisi de bunu 2 ay süren keyifli bir eğlence olarak hatırlıyormuş kadın, yazar. Okullar sıcaklık nedeniyle kapanmıyordu o zamanlar. Çocuklarla öğretmenler kahramanca sıcaklığı 30 dereceyi bulan sınıflarda bunalıyorlardı filan diyor. Ama yani inanılmaz bir dizi şey toplamış George Monbiot ve sonunda, uzatmayayım, sonunda yıllardır uygulanan kemer sıkma sıcaklığı 30 dereceyi bulan sınıflarda bunalıyorlardı filan diyor. Ama yani inanılmaz bir dizi şey toplamış George Monbiot ve sonunda, uzatmayayım, sonunda yıllardır uygulanan kemer sıkma politikaları nedeniyle

0: Dolayısıyla koşullarını kendi lehlerine böylesine açık bir şekilde düzenledikleri tırnak içinde rekabet kavramını kutsallaştırmalarına da hiç şaşmamak gerek diyor. Böylece de bugün de her zaman olduğu gibi zenginler yoksullara ders veriyor, onların yaşamlarını iyileştirip koruyabilecek son derece yetersiz önlemlerin bile kaldırılmasını talep ediyorlar ve dayanıklı olmalıyız şeklindeki iddiaları her zaman onların yani yoksulların dayanıklı olması gerekiyor anlamına geliyor gibi görünüyor diyor. Yani geriye dönük bir cehalet, bir tür gazeteciliğin olağan hali ancak bunda aynı zamanda neşeli ve züppece bir acımasızlık unsuru olup olmadığını da düşünmeden edemiyorum diye bitiriyor Monbiot. Benim durumum iyi. O halde bırakın ayak takımı da hak ettiğini bulsun.
1: Tam olarak da böyle zaten.
0: Değil,
1: Evet.
0: çok iyi bir yazı
1: Böyle
0: yani.
1: düşündükleri
0: Apaçık
1: %100.
0: ortada.
1: Bunun çünkü bu lafları ederken keyfini çıkarın falan derken aynı zamanda da İngiltere'de sadece Mayıs ve Haziran ayındaki sıcak dalgalarında ki daha Temmuz, Ağustos dahil değil buna 2877 kişinin öldüğü açıklanmıştı. Adam bunu bile bile bunu söylüyor yani. Bu rakamı bilerek bir partinin genel başkan yardımcısı bunu söylüyor, değil mi?
0: Evet ve kazanma
1: İşte o
0: ihtimali de
1: yüzden
0: var.
1: diyorum, o yüzden diyorum
0: Başkan
1: alay
0: baş
1: ediyor aslında
0: evet.
1: yani herkesle ve aslında
0: Bay baş
1: yoksullarla alay ediyor.
0: başbakan yardımcısı olması ihtimali olan birinden bahsediyoruz.
1: Yakışır, evet.
0: Çok
1: Evet.
0: acayip yani.
1: Şimdi 1-2 dakika şu Avrupa'daki bu aşırı sıcakların nedenine dair ufak bir not eklemek istiyorum araya. Bu şeyin Kopernikus'un Avrupa'nın iklim değişikliği bilim kuruluşunun bir raporu var. Geçen sene sonunda yayınlanmıştı ama burada çok net bir şekilde Avrupa neden Avrupa bu kadar etkileniyor? Yani diğer kıtalardan daha mı fazla ısınıyor ki gibi düşünülebilir. Evet, diğer kıtalardan daha fazla ısınıyor. Toplam küresel ısınmanın iki katına yakın bir hızda ısındığı, yani küresel ısınma 10 yılda 0,27 dereceyken Avrupa'nın ısınması 10 yılda 0,56 derece. Yani
0: Evet.
1: neredeyse iki katı bir hızla ısınıyor. Bunun nedenlerini yazmış ve diğer kıtaların ısınma hızını da yazmış 10 yıllık. Mesela bunlardan en düşük olan Güney Amerika, Orta ve Güney Amerika 0,27 derece yani küresel ortalama kadar ısınıyor. Avustralya ve Güneydoğu Asya'da 0,23 küresel ortalamadan daha az. Ama özellikle Asya ve Asya 0,46 derece, Avrupa'da 0,56 derece. Bu iki kıtada çok büyük bir ısınma var. Bunun nedenlerini belki söylemek ilginç olabilir. Çünkü hani bu sadece coğrafi bir şey değil. Coğrafyanın da tabii ki etkisi var. Örneğin bir bölümü Arktik'in ısınmasından da etkileniyor. Arktik bölgelerde Avrupa kıtasının bazı bölgeleri Arktik'in içine giriyor. Ayrıca Arktik'teki aşırı ısınma ki o zaten olağanüstü. Yani 10 yılda 0,75 derece ısınıyor Arktik bölgesi, Kuzey Kutbu bölgesi. Ondan da etkileniyor ama onun ötesinde iki şey bana ilginç geldi. Birincisi Avrupa'da diğer kıtalara göre, özellikle Asya'ya göre tabii, hava kirliliğiyle mücadelenin daha fazla olması, aerosollerin güneş ışınlarını bloke etme etkisini ortadan kaldırdığı için Avrupa'nın fazla ısınmasında hava kirliliğinin az olmasının bir etkisi olduğu söyleniyor. İkincisi de azalan kar örtüsü. Yani daha az kar yağdığı için bu da bir
0: Evet,
1: tür
0: o
1: pozitif geri besleme. Daha az kar yağdığı için daha fazla güneş ışığını emiyor tabii ya da enerjiyi emiyor kara yüzeyleri Avrupa'da. Bu da ısınmayı arttırıyor. Onun dışında çeşitli hava olayları ve coğrafyanın etkisinde olduğu söyleniyor. Oldukça enteresan. Buna da bakılabilir Kopernikus'un web sitesinden.
0: evet, bir de tabii yani şeyi de ekleyelim buraya, yeni araştırmalar da peş peşe çıkmaya devam ediyor. Yani World Weather Attribution'ın yaptığı araştırmaya göre karbon salımları Karbon kirlenmesi diyorlar işte.

0: de Avrupa'da bu yaz hakikaten akıl almaz bir büyüklükte suların, kıyı sularının ısınmasına yol açmış. Bazı yerlerde kıyılardaki sular, deniz suları normalin 6 derece üzerindeymiş. Santigrat. Yani ne diyeceğini insanı şaşırdı. Artık pek bir şeye de şaşırmıyoruz ama
1: Evet.
0: yani bu denizlerdeki sıcak dalgaların artışı karbon salımına bağlı. Yani başka bir yerde yani mümkün olamazdı başka bir şekilde endüstri öncesi iklimde ama şimdi hep pek çok yerde görülüyor ve artacağı da benziyor diye çok hızlı bir analiz yapılmış. Çok ciddi yani.
1: Evet.
0: Akdeniz'de 2 derece işte Biscay Körfezi'nde İberya Yarımadası'nda 1,3 derece artmış ama denizlerdeki durum feci yani o deniz canlılarının da çok büyük tehlikeye atıyor yani.
1: Evet, iki kısa haberle toparlayalım çünkü bugün programın sonunda bir de doğum günü kutlaması yapacağız. Ona geçmeden önce bir ilginç haber, yeni haber var. Türkiye'deki ilk deniz üstü rüzgar santrallerinin YEKA yarışması açıklandı. Yani yenilenebilir enerji kaynak alanları yarışması, bir tür ihale süreci diyelim. Yarışma süreci yapılacak. 2027'de yapılacakmış. Nerelerde olacağı tabii önemli. Saros Körfezi, Gökçeada, Bozcaada ve Edremit açıklarında 4 ayrı bölgede deniz üstü rüzgar enerjisi sahası belirlenmiş ve bunlara yönelik bir işte şartname hazırlanmış falan. Bu ilginç. Önümüzdeki günlerde özellikle COP civarında falan haber olacaktır diye düşünüyorum.
0: Evet.
1: İkincisi de Birleşmiş Milletler'in COP'larından bir diğeri. Yani bizim bu COP 31 değil ama çölleşme COP'u Moğolistan'da yapılıyor. O da başladı. 17 Ağustos'ta Pazartesi günü başladı. 17.'si yapılıyor. Çölleşme COP'ları daha az ilgi çeken COP'lardandır. Yani taraflar konferanslarındandır. Ama burada özellikle Suudi Arabistan'ın iklim haberinden okuyorum. Suudi Arabistan'ın desteğiyle ve aslında finans sağlamak istemesiyle birlikte bir önceki COP orada olmuştu. Burada da özellikle finansman tartışması epey ilginç gidiyor. 12 milyar dolarlık bir kaynak çölleşen ülkelere yardım için ve kırılgan ülkelere yardım için 12 milyar dolarlık bir kaynaktan bahsediliyor deyip burada toparlayalım. Bugün Can Yücel'i anacağız ve onun 100. doğum gününü kutlayacağız aslında. Çünkü şair, Türk şiirinin en önemli ustalarından Can Yücel 21 Ağustos 1926'da İstanbul'da doğmuştu. Yani 2 gün sonra doğum günü,
0: İki gün sonra 100. doğum günü,
1: yüzüncü
0: evet.
1: doğum günü. Biz de onu şimdi Can Yücel'in çok sayıda tabii bestelenmiş şiiri var. Özellikle Yeni Türkü'nün bestelediği şiirler var. Bunlardan çoğu da ilginç, hepsi değil ama çoğu ilginç bir şekilde ilk şiir kitabındandır. Yazmadan 1950'de yayınlanan. Şimdi çıkardım kitabı saydım. Dört şiirini, buradaki dört şiiri Yeni Türkü bestelemiş. Bunlardan açık yeşile en uygun olanı seçtim. Yeşil Şiir. Yeşil Şiiri, Yeni Türkü galiba Güne Bakan albümündeydi. Kontrol etmedim ama öyle olması lazım. 1980'lerde yani Yeşil Şarkı adıyla besteleyip yayınlamıştı. Şimdi Can Yücel'in 100. doğum gününü Yeşil Şiir'le, Yeşil Şarkı'yla kutlayalım Yeni Türkü'den.
0: Günaydın Can Yücel
1: Günaydın.
0: diyelim.
1: Günaydın diyelim. Gelecek hafta görüşmek üzere. Hoşça kalın.
0: Hoşça kalın.

0: Açık Yeşil. Hayatın, politikanın ve sokağın çevre ekoloji gündemi. Hazırlayıp sunanlar Ümit Şahin ve Ömer Madra.
1: FİBA, Yenilenebilir Enerji sundu.
2: Desteği için Apaçık Radyo dinleyicisi Rauf Kösemen'e teşekkür ederiz.
3: Ben kısa bir şey söylemek istedim. Şu anda Türkiye'de de dünyada da çok zor bir süreçten geçiyoruz hep beraber. Bu süreçte özellikle kendimizi iyi hissettirecek, iyi tutacak yaşam alanlarını oluşturmak ve tutmak çok önemli diye düşünüyorum. Her zamankinden daha önemli. Dolayısıyla enseyi karartmadan çalışmaya devam ediyorum.
4: Apaçık Radyo.
5: What?

0: When you hear the rhythm, start to move.
1: Headroom. Ritmin nefes aldığı yer.
2: Hazırlayan Selahattin Çolak.
1: Cuma günleri 12'de Apaçık Radyo'da.
2: Sinefil. Hazırlayan ve sunanlar Melis Behlil ve Yeşim Burul.
3: Cuma günleri 15.30'da Apaçık Radyo'da.

0: forever. Kentin köpüğü. Let me take you down, 'cause I'm going to Strawberry Fields. Hazırlayan ve sunanlar Aysim Türkmen, Funda Dönmez Ferhanoğlu ve Murat Güvenç.
1: Yeryüzlerinde Kentin Köpüğü'nden herkese merhaba. Bu hafta 20. yüzyıl başlarında İstanbul'un en büyük ticaret hanlarından biri olan Ömer Abed Han'ı bu hanın arşivinden yola çıkarak konuşacağız. Salt Araştırma dijital koleksiyonlarının bir parçası şu an bu arşiv ve içerisinde hanın gelir ve giderleri, handaki kiracılar, kira bedelleri, ödeme koşulları, tarihlerini gösteren kayıt defterleri ve de bunun yanında Abed ailesine ait çeşitli belgelerden oluşan bir arşiv bu. Karaköy'de bulunan Ömer Abed Han, 2. Abdülhamid'in mabeyn katibi İzzet Ola Paşa tarafından 1909'da Mimar Alexander Valori'ye yaptırılıyor. İzzet Ola Paşa, 2. Abdülhamid'in en yakınındaki isimlerden biri. 1890'dan 1908'e kadar Yıldız Sarayı'nda görev yapıyor. Bugün Ömer Abed Han'ı ve arşivini konuşurken bu arşivin saltta olmayan ama önemli bir parçası olarak kabul edebileceğimiz İzzet Ola Paşa'nın günlüklerinden de bahsedeceğiz. İzzet Ola Paşa Yıldız Sarayı'nda görev yaptığı dönemde sarayda olup bitenleri, kendi tanıklıklarını ve yaşadıklarını günlüklere kaydediyor. Bu günlükler 5 defterden oluşuyor ve günlükleri 1908'den sonra İstanbul'dan ayrılırken yanında götürüyor. Ölümünden sonra kızı bu defterleri Lozan'da bir banka kasasına koyuyor ve günlükler 86 yıl boyunca burada kalıyor. Hatta zamanla unutuluyorlar. Paşa'nın torununun oğlu Ahmet Semih Mümtaz yıllar süren aramalardan sonra defterleri 2010 yılında buluyor. Defterler toplam 546 sayfadan oluşuyor. Bu günlükler daha sonra Paşa'nın da vasiyeti doğrultusunda ölümünden yaklaşık 100 yıl sonra yayımlanıyor. İş Bankası yayınlarından çıkmış ama baskısı yok şu anda sanırım. Biz de bugün bir iş hanının arşivine bir yandan kira defterleri, mektuplar, dilekçeler, planlar ve diğer belgeler üzerinden, diğer yandan da bu yapıyla ilişkili ailenin hikayesini takip etmeye çalışarak bakacağız aslında. Ve bu tip bir arşiv malzemesi üzerinden bir dönemin İstanbul'undaki ticari ilişkiler, toplumsal ağlar ve mekanın kullanım biçimleri hakkında neler öğrenebileceğimizi konuşacağız biraz da. Bugün konuğumuz sanat tarihçisi ve arşiv uzmanı Nurtaç Buluç. Nurtaç Hanım'ı aslında bir başka çalışmasıyla da tanıyoruz. Şehrin Panoları. 2019 yılında Mustafa Ergül'le birlikte başlattıkları Şehrin Panoları projesi özellikle 1950'lerden itibaren apartman, otel, işhanı, banka ve hastane gibi yapılarda karşımıza çıkan seramik ve mozaik panoları, rölyefleri belgeleyen bir kent hafızası arşivi. Bu çalışmalarında panoları yalnızca birer sanat eseri olarak değil, bulundukları yapılar, sanatçıları, mimarları, tarihleri ve kent içindeki konumlarıyla birlikte kayda geçiriyorlar. Bir envanter çalışması yapıyorlar aslında ve bu yolla da panoların hikayelerini bilinir ve görünür kılmaya çalışıyorlar. Instagram'da da eminim karşınıza çıkmıştır. Hoş geldiniz Nurtaç Hanım.
2: Hoş buldum. Çok teşekkür ederim davetiniz için.
1: Biz teşekkür ederiz. Birazdan iş hanının arşivinin bize neler anlatabileceğini ve de böyle bir arşivin nasıl okunabileceğini konuşacağız. Ama öncesinde her zaman olduğu gibi bir soruyla başlayacağım hocam. Evet. 20. yüzyılın başlarında Karaköy'ü ve Galata'yı düşündüğümüzde bir iş hanı bu bölgenin ekonomik ve toplumsal hayatı içinde nasıl bir yere sahipti ve kimleri, hangi ekonomik faaliyetleri ya da ne tür ilişkileri bir araya getiriyordu? Biraz bunu konuşarak başlayalım isterseniz.
3: Yani bu Fundacığım sorun çok ayrıntılı yanıt gerektiriyor ama ben bu giriş kısmını hem de konuğumuza zaman bol bol zaman bırakabilmek açısıyla sadece telegrafik bazı noktalara değinerek bitirmek istiyorum. Yani şimdi senin sorunda 20. yüzyılın başındaki Karaköy'den bahsediliyor.
1: Evet.
3: Şimdi burada önemli olan şey şu. İstanbul'un nüfusu Tanzimat dönemine kadar böyle 400 bin ila 350 bin ila 600 bin arasında dalgalanmış durmuş. Yani İstanbul'un fethinden 1833'e kadar İstanbul böyle 600 binlere çıkmış, 400 bin, 380 binlere düşmüş ama hiçbir zaman milyon olmamış. Şimdi 1838'de İngiliz Ticaret Anlaşması, ondan sonra Tanzimat'la beraber İstanbul tarihinde, uzun tarihinde, yani belki orta çağlardan beri ilk kez müthiş bir büyüme dönemine giriyor. Ve 1839'dan, yani Tanzimat'tan 20. yüzyıl başına geldiği zaman nüfusu 4 kat artıyor. Yani çöken bir imparatorluğun acayip gelişen bir başkenti ile karşı karşıyayız. Bu dönemde İstanbul'un nüfusu da 1838'de 33 yılında 330 binden 1907 yılında 1 milyon 200 bin seviyelerine geliyor. Yani kentin nüfusu 75 yılda 4 kat artıyor. Bu tabii İstanbul'un dış ilişkileriyle doğrudan ilişkili. Ve bu dönemde hep biliyoruz ki işte bu dönem Beyoğlu yakasının tarihinde hiç olmadığı bir biçimde geliştiği bir dönem. Bu eski Beyoğlu Galatasaray surları yıkılıyor, İstiklal Caddesi oluşuyor, aynı dönemde tünel inşa ediliyor ve Karaköy bir liman bölgesi olarak öne çıkıyor. Ve bu öne çıktığı zaman İstanbul'un merkezi iş yapısı, iş bölgesi ikili bir yapıya sahip oluyor. İstanbul yakasında daha çok böyle geleneksel ticaretin hanları var. Şeyde ise Karaköy yakasında ise daha çok böyle yeni gelişen dış ticari ilişkilerin, finans, bankacılık, deniz nakliyatı gibi işlerde çalışan büyük şirketlerin iş yerleri var. Ve buradaki hanlar da aslında mimari özellikleri itibariyle İstanbul yakasındakilere çok az benziyorlar. Buna benzeyen bazı hanlar var ama onların çoğu da 1918'den sonra yapılmış. Bunları da Ethem Eldem'in Galata Voyvoda Caddesi kitabından açıkça izlemek mümkün oluyor. Yani Galata hanları ki son zamanlarda Ayşe Özil'in bir şeyinde de kullanılıyor. Projesinde de ediliyor. Yani burada bu Galata Ömer Abis Han'da bu Galata'da oluşan yeni iş merkezinin çok hayati bir parçasında yer alıyor ve bu Han'ın önemini anlatmak için size şöyle bir şey söyleyeyim. Yani Galata yakasındaki mekan organizasyonunu şekillendiren en önemli faktörlerden bir tanesi Galata Köprüsü. Yani bütün Galata yakasındaki akımlar aslında bir huni gibi köprüye yöneliyorlar. Hı hı. Köprü geçtikten sonra da karşı yakada dağılıyorlar. Yani İstanbul yakasına dağılıyorlar. Her iki yakada da önemli hanlar var. Ömer Abit Han'da işte bu hanlar sisteminin, borsa sisteminin çok önemli bir parçasını oluşturuyor. Zannediyorum buna bu kadar yeterli başlangıç açısından.
1: Evet, Girişte de bahsettiğim gibi Ömer Abethan'la ilgili aslında birbirini tamamlayan iki önemli kaynakla karşı karşıyayız. Bir tarafta Ömer Abethan'da muhafaza edilmiş ve büyük bölümünü İzzet Olapaşa ile ailesinin üç kuşağının yaklaşık 60 yıl boyunca sürdürdüğü resmi yazışmaların oluşturduğu bir han arşivi var. Aslında bu da kendi içinde biraz ikiye ayrılıyor gibi anladım ben. Çünkü ailenin avukatı da, avukatın ofisi de bu handa ve aileye ilişkin tüm belgelerde bu avukatın takip ettiği belgeler ve ona ayrıca ulaşıyoruz. Bir de hanın kendi işleyişiyle ilgili belgeler var. Diğer tarafta ise İzzet Olapaşa'nın Lozan'da bir banka kasasında bahsettiğim bu günlükleri bulunuyor. Nurtaç Hanım, siz 2018'de Ömer Abethan arşivinin kataloglama sürecine başladığınızda bu iki kaynağın birbirine bağlanacağını biliyor muydunuz? Ve de arşiv üzerinde çalışırken günlüklerin varlığından nasıl haberdar oldunuz? Yani kısaca bize biraz bu arşivle tanışma hikayenizi anlatır mısınız?
2: Ömer Abethan Arşivi benim hem mesleki hem de araştırma pratiğim açısından çok özel bir yere sahip. 2018 ile 2022 arasında SALT araştırmada çalıştım. Mesleki hayatımda da katalogladığım ve yakından tanıdığım ilk arşiv Ömer Abethan Arşivi oldu. Bugün geriye dönüp baktığımda benim için yalnızca ilginç bir belge topluluğu değil, bir arşive nasıl bakmayı öğrendiğim, belgeler arasında ilişki kurmayı, bir ismin peşinden gitmeyi ve küçük bir ayrıntının daha geniş bir tarihsel bağlama nasıl açılabileceğini ilk kez güçlü bir biçimde deneyimlediğim bir arşiv olarak tanımlayabilirim. Çok kısa sürede de şunu fark ettim. Aslında yalnızca bir hanı kataloglamıyordum o çalıştığım süre boyunca. Bir binanın içinde yıllar boyunca birikmiş bir ilişkiler ağını katalogladığımı fark ettim. Burada SALT Araştırma ve Programlar Yardımcı Direktörü Lorenz Sanatar Baruh'u da anmadan geçmek istemiyorum.
1: Evet, çok sevgiler Lorenz Hanım'a da.
2: Evet, daha yolun en başındayken Ömer Abethan Arşivi ile arşivi bana öğreten, gösteren ve çalışma yöntemimi şekillendiren isimlerden biri Lorenz Hanım'dır. Kendisine ve SALT Araştırma ekibine buradan da tekrar teşekkürlerimi ve sevgilerimi de iletiyorum. Çalışmaya başladığımda Han Arşivi ile İzzet Holopaşa'nın günlüklerinin bu şekilde birbirine bağlanacağını açıkçası ben de bilmiyordum Funda Hanım. Benim arşivle ilişkim önce daha teknik, yani kataloglama işi olarak başladı. Ardından ilk aşamada önümde hanın farklı dönemlerinden kalmış defterler, evraklar, mektuplar, kira listeleri ve çeşitli büro belgeleri vardı. Arşivi SALT'a geliş hikayesini de Lorenz Hanım'dan öğrenmiştim. Hanın sahipleri değiştikten sonra içerideki bazı kiracılara ait belgeler atılıyor dışarıya. Malzeme daha sonra bir sahafın eline geçiyor ve SALT tarafından sahaftan satın alınarak koleksiyona kazandırılıyor. Bu bilgi arşivin yapısını anlamak açısından da önemli. Çünkü karşımızda bir aile tarafından bilinçli bir biçimde düzenlenmiş ve kuruma devredilmiş, bağışlanmış klasik bir aile arşivi yok. Farklı kişi ve büroların aynı binada bıraktığı, Ömer Abethan'da bıraktığı 20'lerden 70'lere kadar uzanan belgelerin bir kolinin içinde bulunan bir belge bütünü var aslında. Kataloglama ilerledikçe bazı isimlerin sürekli tekrar ettiğini fark ettim. Özellikle İzzet Holopaşa çocukları, torunları, ailenin vekilleri ve avukatları belgeler arasında bir omurga oluşturuyordu. O noktada da katalog bilgisinin ötesine geçip bu kişilerin kim olduklarını araştırmaya başladım. İzzet Holopaşa'yı araştırırken günlüklerin varlığı karşıma çıktı. Bu da tam olarak 2018'de günlüklerin yeniden gündeme geldiği ve yayına hazırlandığı dönemmiş. Dolayısıyla benim arşivi kataloglamaya başladığım tarih 2018 Şubat ile günlüklerin kamusal olarak yeniden ortaya çıkış tarihi sanıyorum Haziran 2018. Biraz aynı zamana denk geldi. Bu da ilginç bir tesadüftü benim için. Sizin de bahsettiğiniz gibi bu 5 defter İbrahim Küreli tarafından çevriliyor. Ailenin 3. kuşak torunu tarafından, Ahmet Semih Mümtaz tarafından yayına hazırlanıyor. Seniye Hanım ile yazar Semih Mümtaz'ın torunlarından olan Ahmet Semih Mümtaz Bey de uzun yıllar bu defterin izini süren kişi. Ben de katalogdama sırasında kendisine sosyal medya aracılığıyla bir şekilde ulaştım ve görüştüm. Bana hem ailenin tarihini hem günlüklerin nasıl bulunduğunu Han'la da ilgili bilgiler aktardı. Aslında günlükler Ömer Abethan arşivinin bir parçası değil tabii ki. Ancak aynı aileye ilişkin farklı kaynak grubunu yan yana getirmemize imkan veriyor. Arşiv daha çok bizim safta çalıştığımız arşiv. Aileyi daha çok mülkiyet, kira, miras, vekalet, mahkeme ve vatandaşlık ilişkileri üzerinden gösteriyor. Günlüklerde sizin bahsettiğiniz gibi İzzet Ölapaşa'nın Yıldız'da gördüklerini anlatıyor. İkinci meşrutiyetin ardından ülkeden ayrılırken de bu defterleri yanında götürüyor. 2010 yılında banka kasasının süresinin sona ermesiyle aileye ulaşıyor ve günlükler yeniden ortaya çıkıyor.
3: Evet, şimdi Ömer Abethan arşivinin kendi içinde de oldukça farklı nitelikte belgeler içerdiğini demin söylediniz. İşte kira defterleri, gelir gider kayıtları, mektuplar, dilekçeler, noter kayıtları, planlar. Yani burada acayip böyle zengin, çok çeşitli ve böyle türdeş olmayan dokümanlar var. Bu çeşitlilik bize hem tek bir hikaye hem de kenti farklı katmanlarıyla, ilişkileri farklı katmanlarıyla görme imkanı veriyor. Yani burada böyle tek bir hikayeden çok aslında birbiri üzerine binen böyle çok fazla ilişkiler var. Bu arşivi böyle çok farklı belge türlerinden oluşan bir bütün olarak, yani bir palimpsest olarak ele aldığımızda sizce acaba işe nereden başlamalıyız? Hangi temalar önemli? Belgeler arasında nasıl bir ilişki kurulabilir? Anın hem mekansal hem ekonomik hem toplumsal tarihini okumaya yardımcı bir dönemleme yapılabilir mi? Yani sizin bunu keşfettiğinizden bugüne kadar gelen çeşitli dönemlere tanıklık ediyor mu? Bu belgeler hiç farklılaşıyor mu? Ve acaba böyle bir arşiv bir seferde değerlendirilebilir mi, yoksa artık daha yapılacak çok iş mi var? Daha çok araştırmaya nasıl diyeyim, görgül temel oluşturabilir mi? Bu konudaki soruları, böyle yüzlerce soru sordum. Bu konular hakkında bize neler söyleyebilirsiniz?
2: Aslında benim de çok yanıtlamayı istediğim arşivler üzerine yanıtlamak istediğim bir soruydu. Sormanıza da çok sevindim Murat Hocam. Bu sorunun çok geniş ve uzun bir cevabı olabilir ama ben olabildiğince kısa tutup yanıt vermeye çalışacağım. Ben de aslında süreci yolun sonunda anladım. İçindeyken de fark etmeden bitince ve ben de SALT arşivde açılınca ve daha sonra SALT blog'daki yazımla sindirerek fark ettim. Ben böyle bir arşivde önce belgeleri tek bir anlatıya zorlamak yerine belge gruplarının hangi işlevlerle üretildiğini anlamaya çalışıyorum. Çünkü bir kira defteriyle bir mahkeme dilekçesi tabii ki bizlere aynı şeyleri söylemez. Bir mimarın planla bir mektubun bilgi üretme biçimi de farklıdır. İlk aşamada arşivin belgelerin hangi kişi ya da büro faaliyetleri sonucunda aynı yerde biriktiğini anlamak gerekiyor. İkinci aşamada seri oluşturan kayıtları ayırmak önemli. Yani Ömer Abetan'da özellikle kira, gelir gider ve tahsilat defterleri bize uzun bir dönemin iskeletini oluşturuyor. Hangi yıllarda hangi kiracıların bulunduğunu, kira bedellerini, bazı işletmelerin ne kadar uzun süre kaldığını, mülk sahiplerin gelir dağılımını takip edebiliyoruz bu uzun kayıtlarda. Katalogda da 38 kayıt defterinin bulunması bu açıdan çok önemli. Çünkü tek tek belgelerin ötesinde süreklilik gösteren kayıtlar üzerinden yapının işletme tarihini okuyabiliyoruz. Ardından hukuki belgeler devreye giriyor. Dilekçeler, mahkeme kayıtları, noter evrakı gibi belgeler. Mülkiyetin kimler arasında dağıldığını, kiracı mülk sahibi ilişkilerini ve Abet ailesinin vatandaşlık ile miras meselelerini gösteriyor. Böylece hukuki evrak ekonomik kayıtların arkasındaki mülkiyet yapısını da aslında bize açıklamış oluyor. Mektuplar ve ticari yazışmalar ise Han'ın coğrafyasını genişletiyor. Sizin en başta verdiğiniz sorunun yanıtını da aslında biz küçük işletmelerde ve kayıt defterlerinde görebiliyoruz. Örneğin Abdülgani Bey'in Costa Rica'daki Carmona adlı bir tütün firmasıyla yaptığı ticareti görebiliyoruz. 1934 tarihli yazışmalar bunlar. Bu belgeler Ömer Ebatan'daki bir büronun uluslararası ticaret ağlarına nasıl bağlandığını gösteriyor. Bina ölçeğinde başlayan bir araştırma aslında o dönemin Galata Liman ekonomisine ve uluslararası ticaret ilişkilerine kadar açılan bir aslında çok dallı ağaca dönüşüyor. Mekansal tarih açısından planlar ve yapı ile ilgili resmi belgeler de önemli. Aram Kalfa'nın 1924 tarihli planı ilk bakışta Ömer Abetan'ın kendisine ait gibi bize gelmişti. Ömer Abetan'ın çizimi gibi geldi. Fakat diğer belgeleri de okumaya başladıkça bu Abdülgani Bey'in aslında Çamlıca'daki köşküyle ilişkili olduğunu anladık. Yine başka bir belgenin referansıyla. Yani ben bu çalışma yöntemini 3 aşamada şöyle özetleyebilirim. Önce belgeyi kendi işlevi içinde tanımlamak, kataloglamak. Sonra aynı kişi, kurum, tarih ve adresleri birbirine bağlamak. Son olarak da arşivin dışındaki kaynaklarla karşılaştırmak. Son bir örnek daha vereceğim. İstanbul yine aynı arşiv içinde İstanbul Tapu Kadastro Müdürlüğü'ne yazılan 1928 tarihli belgeyi biz 1924 tarihinde imzalanan Lozan Anlaşması'nın ikinci bölümündeki maddeleri araştırıp okumadan bağlamını kuramayız. Bir başka önemli nokta arşivin eksik olduğunu da kabul etmek. Bugün elimizdeki Ömer Abatan arşivi yalnızca 183 belge, 38 kayıt defterinden oluşuyor. Fakat bu Han'ın onlarca yıllık tarihinde üretilmiş bütün bir evrak değil. Dolayısıyla belgelerden tarihsel bir model kurabiliriz mikro ölçekte. Ancak bunu her zaman bugüne ulaşabilmiş örnekler üzerinden yaptığımızı da unutmamak gerekiyor. Bulunacak her yeni belge bugün hala bu arşivi dönüştürebilir, genişletebilir, yeni bilgiler de bize açabilir.
1: Ben şimdi çok güzel tarif ettiniz ve anlattınız ve aklıma buradan bir soru daha geldi. Asıl soruma geçmeden önce onu sormak istiyorum. Bu 38 tane kayıt defteri var Han'a dair. Han'la ilgili bu tüm bilgileri içeren bu kayıt defterleri Han'da kim tarafından tutuluyor? Nerede saklanıyor? Nasıl bir işleyiş var burada Han'ın içinde? Bunu şey yapabilir misiniz? Anlatabilir misiniz biraz?
2: Han'ın şu anda aslında 2022 yılında yayınlanan bir habere baktığımda ben de son dönemlerde Han'la ilgili güncel bilgilere erişemedim. Deprem riski nedeniyle şu anda aslında bazı kiracıların, orada oturanların oradan biraz atılmalarıyla ilgili problemler var. Aslında birçok işletme şu anda Han'dan ayrılıyorlar. Bunu gazete haberlerinde öğrendim. Şu anda kime bağlı olduğunu ben de net bir şekilde bulamadım. Parça parça şekilde farklı işletmelere ait olduğu da ortada var. Ya da tek bir firmaya bağlı olduğunu da söyleyenler var. Yani şu anda Abet ailesinin ne kadar bir hissesi var son güncel durumda bunun da bilgisini maalesef bilemiyorum.
1: Evet, ben aslında şunu sormak istemiştim. Bu kayıt defterleri vakti zamanında kim tarafından tutuluyor? Yani Han'da bununla ilgili bir görevli mi var? Yani kimin inisiyatifi altında Han'da defterler tutuluyor? Ve
2: Kayıt
1: bu
2: defterleri
1: her yani bütün Han'larda olan bir uygulama mıdır? İşleyişle ilgili nasıl bir şey? Bunu merak ettim.
2: Kayıt defterleri tam şu anda tanımını hatırlayamasam da bu kaydı gerçekleştiren her handa görevli bir defter kayıtçı kişi tarafından tutulduğunu ben de araştırırken anımsıyorum. Bir de aynı zamanda kayıt defterlerinin çoğu avukatlık büroları çok fazla varmış Ömer Abetan'ın içinde ve onların da sayesinde bu gelir gider defterleri gelen giden isimler Ömer Abetan'da bu hukuk bürolarının avukatların sayesinde tutulduğunu biliyoruz. Ama onun dışında Karaköy'de Galata'da Murat Hocam belki daha iyi yanıtlayacaktır. Ben de yanlış hatırlamıyorsam araştırdığım dönemde hafızamda böyle kaldı. Defter kayıtlarını tutan bir han başı, o bir oda
1: Oda
2: başı
1: başı.
2: olduğunu
1: Evet. Buna
2: anımsıyorum.
1: Anıyorum Oryantal'de de çok sık denk geliriz böyle İşte Han'da hangi bürolar var, hangi işletmeler var onları gösterir. Bir de odabaşının ismi geçer.
2: Evet,
1: Demek
2: odabaşı da
1: yani
2: tutuyor.
1: odabaşının, evet anladım.
2: Ama aynı zamanda yine Abed ailesinin avukatları da var Han'da hala çalışan. Yani onun işlerini yapan. Bu hukuk bürolarının da bu oda başına destek olup listeyi tuttuklarını
1: Ha,
2: düzenlediğini
1: bu
2: de
1: bilgi çok
2: kayıtlarda
1: önemli.
2: fark
1: Evet.
2: ettim.
3: Yani bu oda başları aslında şimdiki apartman yöneticisinin şeyleri gibi, iş yerleri karşılığı gibi Osmanlı döneminde. Yani
2: Evet.
3: böyle oda başı çok sıradan bir iş değil. Yani belli bir statüsü var ve o bir aidatları topluyor ama aynı zamanda hani dış dünya ilişkilerini yönlendiriyor. Önemli bir şahsiyet yani.
1: Evet, tamam. Şimdi asıl soruma geçmek istiyorum. Bu belgeleri okumaya, incelemeye başladığımızda karşımıza yalnızca böyle bir hanın değil, aynı zamanda ailenin de hikayesi çıkıyor. En başta da biraz bahsetmiştik. İzzet Ola Paşa'nın çocuklarından ve torunlarından başlayarak üç kuşağın hikayesini de yine belgeler üzerinden takip edebiliyoruz. İkinci Meşrutiyet sonrasında aile farklı ülkelere dağılıyor, mallarına el konuyor ve sonrasında da uzun süre devam eden bir mülkiyetlerle ilgili bir hukuk mücadelesi de sürecin içinde. Biraz da bize bu arşivin merkezindeki aileden de bahseder misiniz?
2: Bence Abed ailesi Han'ın ana omurgasını oluşturuyor
1: Hı
2: bu
1: hı.
2: arşivde. Arşivin en önemli taraflarından biri Osmanlı'nın son döneminden erken cumhuriyete geçişi bir ailenin yaşadığı hukuki süreç üzerinden takip edebilmemiz. Burada da yalnızca bir Han'ın mülkiyet tarihini ya da bir aile soy ağacını da okumuyoruz. Siyasal rejimin, vatandaşlık tanımının ve hukuk düzeninin değişmesinin yurt dışına dağılan bir ailenin İstanbul'daki mülkleri üzerindeki haklarını nasıl etkilediğini görüyoruz. Hikayenin başlangıcında İzzet Hollapaşa Paşa var. Bahsettiğiniz gibi sizin de en başından beri Yıldız Sarayı'nda 2. Abdülhamit döneminde mabeyin ikinci katibi olarak görev yapıyor. Ailenin hem Şam'da hem de İstanbul'da önemli bir mal varlığı bulunuyor. İzzet Paşa ve ailesi 1904'ten itibaren bu mal varlığının büyük bir bölümünü de İstanbul'da kurduğu vakıflara başlıyor 1904'te. Çünkü bu tarihler de bizim için çok önemli.
1: Evet.
2: 2-3 yıl bile geçiyor. Bir diğer dilekçe de bu yıldan önceki yapılan kararların nedenini, değişikliğini anlayabiliyoruz. 1908'de ise 2. Meşrutiyet'in yeniden yürürlüğe girmesiyle İzzet Paşa Osmanlı topraklarından ayrılıyor. Bundan sonra aileye ait vakıf malları ve gayrimenkuller üzerine haciz ve müsadere işlemleri başlıyor. Mallarını bu müsadereden de kurtarmak için vakıfları üzerine taşıması şüphesiyle ailenin tüm vakıflarına o dönem el konuluyor 1908 sonrası. Bu karara göre de meşrutiyet sonrası firar edenlerin gayrimenkullerinin bir başkasının üzerine geçirilmesi de yasaklanıyor aynı tarihlerde. Böylelikle paşanın çocukları ve torunlarına ait malların tümü haczedilmiş oluyor. Haczedilmiş oluyor. Dolayısıyla arşivde karşılaştığımız hukuki mücadelelerin ilk aşaması henüz Osmanlı döneminde ortaya çıktığını görüyoruz. İzzet Paşa avukatları ve vekilleri aracılığıyla bu malların üzerindeki hacizlerin kaldırılması için birçok girişimde bulunuyor. 1918 tarihinde ilan edilen affı umumiden yararlanıyor ve mallarına getirilen hacizin kalkmasını talep ediyor. Ve daha sonra 3 yıl sonra 1920'de genel af kararnamesine göre bu vakıflarına ait haciz de kalkıyor. Fakat burada hikaye bitmiyor. İzzet Paşa'nın 1924'te Kahire'deki ölümünden sonra mesele çocuklarına ve ardından torunlarına aslında devrediliyor. Ailenin çocukları Mehmet Ali, Abdurrahman, iki kızı var Seniye ve Leman. Toplam 4 çocuğa sahip aile. Ömer Abedhan arşivinde bu nedenle çok sayıda mahkeme kararı, tapu yazışması, veraset belgesi bulunuyor. Özellikle Ömer Abetan'da bürosu bulunan avukat, ailenin avukatı Burhanettin Tahsin Bey'in evrakı sayesinde ailenin bu hukuki uzun süreci de takip edebiliyoruz. Burada bir isim daha var çok önemli. İzzet Olapaşa'dan çok bahsediyoruz tabii ama burada Mehmet Ali Abet, oğlu Mehmet Ali Abet önemli, özellikle önemli bir isim. Onun biyografisi
1: O da
2: ailenin
1: çok
2: yalnız...
1: ilginç. Evet, onun
2: Evet,
1: da
2: çok ilginç bir
1: hikayesi çok
2: hikayeye
1: ilginç.
2: sahip. Onu da ayrıca konuşmamız gereken bir program gibi kendisi.
1: Evet.
2: Ailenin yalnızca İstanbul'daki mülkiyet ilişkisiyle sınırlı olmadığını bize gösteren bir isim Mehmet Ali Abet. Osmanlı diplomatik hizmetinde uzun yıllar bulunuyor. Washington'da Osmanlı temsilciliğinde görev yapıyor. Daha sonra Suriye'ye döndüğünde 1932 yılında tabii Suriye Cumhuriyeti o zaman Fransız mandasında gibi Suriye Cumhuriyeti'nden bahsedebiliriz. İlk olarak burada Cumhurbaşkanı seçiliyor. Yani
1: Evet.
2: dolayısıyla Ömer Abetan'daki bir miras ve mülkiyet dosyasından doğrudan Suriye'nin erken 20. yüzyıl siyasi tarihine bu belgeler sayesinde bağlanıyoruz. Bu biyografi aynı zamanda ailenin coğrafyasının ne kadar geniş olduğunu da gösteriyor bize. Kronolojik olarak ilerlediğimizde de Cumhuriyet'in kurulmasıyla birlikte mevcut mülkiyet sorununa yeni bir mesele daha açılıyor. Arşivde bununla karşılaştım. Vatandaşlık.
1: Evet.
2: 24 Temmuz 1924 tarihinde imzalanan Lozan Anlaşması'nın maddelerinde bu belgeyle ilgili durumlar var. İzzet Olapaşa'nın çocuklarının 1908 meşrutiyet sonrası farklı ülkelere gittiğini biliyoruz. Dolayısıyla 30. madde gereğince o ülkenin vatandaşı sayılıyorlar. Yani sen o ülkeye gittiysen meşrutiyet sonrası artık o ülkenin vatandaşısın diyor. Ve yine Lozan Anlaşması'ndaki maddelere göre de Osmanlı İmparatorluğu'ndan ayrılan topraklarla bağlantılı kişilerin yeni vatandaşlık statüleri düzenleniyor. Ve Abet ailesi de aslında bu çok büyük bir problem. Ailenin kökeni Şam'a dayanıyor ve artık farklı ülkelerde yaşıyorlar. Ve
1: Gittikleri
2: dolayısıyla
1: yerin vatandaşı oluyorlar, değil mi?
2: evet
1: Yani öyle
2: gittikleri yerin
1: olması, öyle olacağı
2: vatandaşı oluyorlar.
1: varsayılıyor.
2: Mehmet Ali Abet Suriye'nin, Leman Hanım Fransa'ya gidiyor. Diğer aile üyeleri nereye gittiyse oranın vatandaşı sayılıyor. Burada da bu mülk kime miras kaldı sorusunu artık sormayı bırakıyoruz arşivde. Bu kişi yeni hukuk düzeninde hangi devletin vatandaşı ve Türkiye'de bu mülk üzerinde miras hakkı var mı sorusu ortaya çıkıyor. Arşivde bunun çok somut örneklerini de görüyoruz. 1928 tarihli bir belgede İzzet Hollapaşa'nın çocuklarına düşen malların teslim edilebilmesi için onların Türk vatandaşı olup olmadıklarını Dışişleri Bakanlığı araştırıyor. Bununla ilgili bir belge var elimizde. Mehmet Ali Abet açısından da durum dikkat çekici dediğim gibi. Suriye'nin siyasi hayatında son derece önemli bir konuma geliyor. Fakat İstanbul'daki aile mülkleri üzerinde de hisselerini sürdürmeye çalışıyor. Bence burada önemli olan şu, Osmanlı döneminde başlayan bir müsadere ve mülkiyet meselesi, Cumhuriyet döneminde vatandaşlık, miras ve yeni hukuk düzeniyle birlikte başka bir biçime dönüştüğünü görebiliyoruz.
1: Birazdan aradan sonra Ömer Abethan arşivi üzerine konuşmaya devam edeceğiz. Ama şimdi kısa bir müzik arası veriyoruz. Bugün Leyla McCullough'dan Far From Your Web isimli parçayı dinleyeceğiz.

0: Şimdi Nurtaç Hanım bize tam müzik arasından önce benim şimdi soracağım sorunun önemli bir kısmını anlattı. O yüzden de ben sorumu biraz değiştirerek soracağım. Nurtaç Hanım'ın sunuşunda gerçekten bizim bir hanın arşivinden bir çeşit uluslararası ilişkiler tarihine zıplamış oluyor. Yani
1: Evet.
0: burada
1: Evet.
0: hanın ne kadar stratejik önemli bir yerde durduğunu gösteriyor. Yani bu sadece bir emlak, bir raiç bedel, bir veraset meselesi değil. Çünkü han benim başta söylediğim gibi İstanbul'daki iş hayatının tam kalbinde duruyor ve o kalbinde, o dönemin ölçeği içinde düşünürsek, yani böyle New York'taki City, New York, Londra'daki The City, yani New York'taki o gökdelenler bölgesindeki bir bina, dünya sistemiyle ne kadar ilişkiliyse, bizim Ömer Abedhan da kendi döneminde, kendi çapında o önemde bir ilişkilere sahip bulunuyor. Yani bu iş halbinin, iş hayatının tam kalbinde yatan bir yerle karşı karşıya buluyoruz. Bu hikaye dünya buhranına kadar uzatılırsa ne kadar ilginç olur diye düşünmüştüm. Bize bu son dönemlerde o Abdülhamit rejiminden meşrutiyete, ikinci meşrutiyete geçiş, sonra cumhuriyete göçüş ve ondan sonraki siyasi dönüşümler hakkında neler söylüyor. Kısıtlı olmasına ve tam olmamasına rağmen çok önemli bir hazineyle karşı karşıya bulunuyoruz sanırım. Ne dersiniz?
1: Evet Murat Hocam, tam da sizin söylediğiniz gibi yapı hem dönem olarak hem de konum olarak gerçekten çok farklı dönüşümlerin geçiş Osmanlı döneminden Cumhuriyet'e geçişin birçok olayına tanık oluyor. Hem yaşıyor hem buna tanık oluyor. Çeşitli dönüşümler içeriyor. Yapısı önemli siyasal kırılmaların hemen ardından ortaya çıkıyor zaten. 1908'den sonra 1909'da inşa edildiğini biliyoruz. Arşivdeki düzenli ticari kayıtların 1922'den 26'dan itibaren takip etmeye biz başlıyoruz. Burada dikkat çekici olan Cumhuriyet kurulurken Galata Karaköy'ün eski ticaret karakterinin bir anda ortadan kalkmaması tabii ki. Han ticari işlevini sürdürmeye devam ediyor. Bu kadar olaylar oluyor,
0: Evet.
1: rejim değişiyor ama han her zaman ticari işlevini sürdürüyor. 20'lerden 40'lara uzanan kiracı gelir gider kayıtlarında birçok işletmenin isimlerine, küçük esnafın karma yapısını, ekonomik yapısını görebiliyoruz. Ve kullanıcı profilleri açısından da önemli. Birkaç ismi not almıştım. David Botton, Albert Nahum Annavi, Vahe Armanyan, Artim Paloğlu, Ilya Cohen, Mordo Levi gibi isimlerin yanında Müslüman Türk tüccar ve işletmeciler de bu kayıtlarda yer alıyor. Dolayısıyla erken Cumhuriyet döneminde Ömer Abedhan'ın geç Osmanlı Galatası'ndan devraldığı çok cemaatli ve çok uluslararası ticaretle ilişkili yapıyı önemli ölçüde sürdürmeye devam ettiğini görüyoruz. Aynı dönemde Karaköy fiziksel olarak da değişiyor. Hepimizin bildiği gibi 50'lerdeki imar operasyonlarında Karaköy Meydanı, Kemeraltı ve Tophane çevresindeki yollar genişletiliyor ve çok sayıda tarihi yapı maalesef yıkılıyor. Yani 50'lere geldiğimizde hem bölgenin demografik hem de ticari aktörleri fiziksel çevresiyle beraber ciddi bir dönüşüm geçiriyor.
2: Evet.
1: Buna karşılık Ömer Abedhan kayıtlarında gördüğümüz güçlü bir süreklilik var. 56'dan 64 dönemindeki kiracı ve kira ödemelerini gösteren defter bulunuyor. Ardından 66-69 arasında zemin kattan 4. kata kadar kiracıları sözleşme tarihlerini, yıllık ve aylık kira bedellerini, ödeme biçimlerini gösteren defterler de var. Yani bütün bu siyasal ve kentsel dönüşümlere rağmen Ömer Abedhan 60'larda hala aktif biçimde kullanılan ve sistemli biçimde işletilen bir ticaret hanı. Ömer Abedhan arşivinde de dolayısıyla hem güçlü bir süreklilik hem de belirgin bir dönüşüm Ben kendim görüyorum bu arşive geriye dönüp baktığımda 1909'da Osmanlı'nın Uluslararası Liman ve Ticaret Merkezi'ndeki bir hanla başlıyoruz hikayeye. 20'lerde yeni cumhuriyetin vatandaşlık ve mülkiyet rejimine geçiyoruz. Erken cumhuriyet yıllarında Osmanlı'dan devralınan çok çeşitli ticari kullanıcı profillerinin de devam ettiğini görüyoruz. 40'lardan 60'lara gelirken İstanbul'un yapısı, Karaköy'ün fiziksel çevresi önemli ölçüde değişiyor. Fakat han ticari kullanımını sürdürmeye devam ediyor. Yani birkaç koliden çıkan belgelerin gücü de bize hem tek başına bütün İstanbul'un tarihini değil, büyük siyasal ve ekonomik dönüşümlerin belirli bir yapı, bir aile, kiracı ve mülkiyet ilişkileri üzerinden onlarca yıl boyunca nasıl karşılık bulduğunu gösteriyor. Bu nedenle de Ömer Ebatan'ı Osmanlı'dan Cumhuriyet'e geçişte, rejim değişikliğinde hem değişimi hem de sürekliliği birlikte okuyabildiğimiz güçlü bir mikro tarih yapısı olarak yorumlayabiliyorum.
0: Çok önemli. Çok önemli.
2: Arşivin bir başka ilginç tarafı da siz birazcık bahsettiniz aslında ama sizi hiç beklemediğiniz isimlere ve hikayelere götürmesi, Sarıca ailesi ya da Aram Kalfa gibi arşivde başlangıçta peşinde olmadığınız halde karşınıza çıkan isimler bunlar. Biraz bu sürpriz karşılaşmalardan ve bunların sizi götürdüğü hikayelerden bahseder misiniz? Bir de bu beklenmedik bağlantılar arşivi okuma ve araştırma biçiminizi nasıl etkiledi? Biraz da bunu anlatırsanız çok iyi olur.
1: Bu beklenmedik karşılaşmalar benim arşivi okuma biçimimi de açıkçası oldukça değiştirdi. Arşiv çalışmasında koleksiyonun adı başlangıçta belirli bir çerçeveyle veriliyor. Ömer Abetan arşivi dediğimizde de ilk olarak hanı ve Abet ailesini araştıracağımızı düşünüyoruz. Böyle masa başına oturuyoruz. Fakat belgeleri tek tek çalışmaya başladığımızda arşivin gerçek kapsamının katalog başlığından çok daha geniş olduğunu görüyoruz. Arşivcilikte belgenin anlamını yalnızca içeriği üzerinden değil, üretildiği ve biriktirdiği bağlam, onu üreten kişi ya da kurum ve diğer belgelerle kurduğu ilişkiler üzerinden değerlendirmek kıymetli. Bu nedenle beklemediğiniz bir isimle karşılaşmak bazen araştırmaya eklenen küçük bir ayrıntı olmuyor. O arşivin nasıl oluştuğuna ilişkin bizim yorumumuzu da tamamen değiştirebiliyor. Ömer Abetan arşivinde Sarıca ailesinin belgeleri de aslında bunun çok iyi bir örneği. İlk bakışta Sarıca ailesinin belgeleri neden Ömer Abetan arşivinde diye soruyoruz. Fakat Sarıca ailesinin hukuk işlerini yürüten avukatı Burhanettin Tahsin Bey'in de Ömer Abetan'la ilişkisini takip ettiğinizde bu belgelerin de orada bulunmasının tesadüfi olmadığını anlıyoruz. Aynı şekilde Aram Kalfa'nın çizimi de Abdülgani Bey'in Çamlıca'daki köşkünün tamiratına ve Galata'da yürüttüğü ticari ilişkilerle de birbirine bağlanıyor. Bu nedenle benim için Sarıcı ailesi ya da Aram Kalfa ya da diğer isimler arşivin ana hikayesinden ayrılan böyle yan kollar değil ama tam tersine arşivin nasıl meydana geldiğini açıklayan birer parça haline geliyor. Bunlar da bize hanın yalnızca bir mülk ya da bir kira geliri üreten yapı olmadığını, içinde hukuk bürolarının, ticari faaliyetlerin, farklı kişilere ait işlerin yürütüldüğü bir çalışma ortamı olduğunu zaten geldiğini açıklayan birer parça haline geliyor. Bunlar da bize hanın yalnızca bir mülk ya da bir kira geliri üreten yapı olmadığını, içinde hukuk bürolarının, ticari faaliyetlerin, farklı kişilere ait işlerin yürütüldüğü bir çalışma ortamı olduğunu zaten.

0: Neden burada birikti? Bu kişiler arasında nasıl mesleki, ekonomik ağ vardı gibi başka sorulara yöneltiyor. Yani arşiv yalnızca önceden sorduğumuz sorulara veren bir kaynak değildi. İçinden çıkan beklenmedik kişiler, mektuplar ile yeni araştırma soruları üretiyor. Ve bence arşiv çalışmasının en keyifli taraflarından biri de
1: Evet,
0: bu
1: en heyecanlı
0: beklenmedik.
1: tarafı.
0: Kesinlikle en heyecanlı tarafı bu. Beklenmedik bir ismin arşivin sınırlarını dağıtmadığını, aksine o arşivin gerçek sınırlarının ağının başta düşündüğümüzden daha geniş olduğunu gösteriyor. Bu yüzden de arşivin tarihsel bağlamını yeniden kurmak için de bu beklenmedik isimler bizim için bir tamamlayıcı parça diyebilirim.
1: Evet.
2: Peki. Çok ilginç oldu. Yani şimdi ben ikinci bir noktaya geleceğim. Funda başta söylemişti. Bir de sizin şehrin panoları çalışmanız var. Bu çalışmaya dönersek Ömer abi, bu çalışma, o panolar çalışması, bu arşiv çalışmasından biraz daha farklı. Burada İstanbul'daki binaların dış cephelerindeki panoların peşinden gidiyorsunuz. Ben hatırlarım çocukluğumda vapur iskelesine giderken Kadıköy'de orada tatlıcılar mağazası vardı. Onun önünde
0: Evet.
2: çok büyük bir şey vardı. Zannediyorum Füreyya'nın mı veya Bedri Rahmi'nin mi?
0: Bedri Ahmet İboğlu'nun tatlıcılar
2: Çok önemli bir
0: rölyefi.
2: şey. Aynı şekilde biz Funda'yla beraber uzun yıllar Kadir Has'ta çalıştık. Şeye giderdik, oradaki manifaturacılar.
1: Evet. Evet. Oradaki rölyefler.
2: Çok önemli şeyler vardı. Sizce bu şeyler, panolar, ki ben buna belki şeyleri de katmak isterim. Gece vakti, gece manzarasında eskiden bu internetin falan olmadığı zaman binaların tepesinde neon ışıkları vardı. Orada hareketler vardı. Bu katmanları da beraber düşünürsek acaba bir yapının, yani bunlar bir yapının kent içindeki konumunu, geçmişini ve üzerindeki bilgileri, özeni, o yapıyı bir hatıra alanı, nesnesine dönüştüren boyutları hakkında neler söyleyebilirsiniz? Yani bu panolar aslında kent şeyine, çalışmasına neler katıyor?
0: Hem Ömer Abatan arşivi, tabii ki o bir SALT'a bağlı, çok küçük bir belgeler topluluğu arşiviydi. İki çalışma malzeme açısından da gerçekten farklı. Farklı yöntemsel olarak aralarında güçlü bir bağ var. Arşiv çalıştığımızda yöntemsel olarak birbiriyle zaten bağ kurmadan çalışmamız da epey zor. Ömer Abatan'da hareket noktası arşiv belgesi, dediğim gibi. Şehrin panolarında ise doğrudan kentte bulunan fiziksel eserler, yani kamusal alanda sanat. Mustafa Ergül'le 2019'unda başlattığımız Şehrin Panoları projesinde de özellikle 50'lerden itibaren apartman işyanı, otel, banka, hastane gibi yapılardaki seramik ve mozaik panoları belgeliyoruz. Eminim sizler zaten çok çok iyi biliyorsunuz. Türkiye'de mimarlık sanat işbirliğinin ve kamusal alanda sanatın güçlü olduğu bir dönemi, 50'ler, 60'lar, 70'ler özellikle, bu dönemi araştırmaya ve kayıt altına almaya çalışıyoruz. Bir web sitesi kurup tüm metadatayı bu web sitesinde arşivliyoruz. Aslında amacımız bir kitle kaynak projesi yaratmak. Fakat yalnızca bunu belgelemekle de yetinmiyoruz. Yapıyı mimari, sanatçı, üretim tarihi, eseri mimarisiyle kurduğu ilişkiyi ve günümüzdeki durumunu birlikte ele almaya çalışıyoruz. O dönemde mimarlarla birlikte bu sanat eserlerini üretmiş ve kamusal alanda bir açık hava müzesi diyoruz biz İMÇ'ye, 4. Levent'e ve Bağdat Caddesi'ne özellikle. Bu açık hava müzesini yaratmış sanatçılarla bir araya gelip her eserin hikayesini, sanatçının kendi üretim pratiğini, dönemi sanat ortamıyla birlikte bizzat kendilerinden dinliyoruz. Bunları da sözlü tarih projemiz kapsamında kayıt altına alıyoruz. Buradan da reklamını yapmış olayım. YouTube üzerinden herkesle paylaşıyoruz. Doğan Tekeli ile görüştük. Tülin Ayta, İlgi Adalan, birçok seramik sanatçısı ve
1: Ben bu
0: mimarla
1: sözlü tarih
0: görüştük.
1: kısmını kaçırmışım. Şimdi onlara da bakacağım ve çok iyi, çok güzel, ne güzel ya, ellerinize sağlık.
0: Çok çok
1: Sözlü
0: teşekkür
1: tarih
0: ederiz.
1: web sitesinde karşılaşmadım. Web sitesine eklendi mi?
0: Web sitesine de

0: eklemedik. Web
1: Ha,
0: sitesinde
1: tamam.
0: tam bu yıl güncelleme aşamasındayız.
1: Tamam.
0: Bu sene güncelliyoruz yeni verilerle beraber. YouTube'da da bizim bu seneki destekçimiz Kalite Tasarım ve Sanat Merkezi'nin YouTube hesabında paylaşıyoruz. Oradan takip edebilirsiniz. Sosyal medyadan da paylaşmaya devam ediyoruz. Bir hafıza oluşturmaya çalışıyoruz aslında. Sözlü tarihin dışında İstanbul, İzmir, Ankara'da mimarlık sanat odaklı kent yürüyüşleri gerçekleştiriyoruz. Böylelikle bu buluşmalara, turlara gelen katılımcılar da aslında bir algıda seçicilik yaratıp kendi şehirlerinde, mahallelerindeki panoların bizlerle paylaşılmasını istiyoruz. Şu anda da 25'ten fazla şehirde 1000'den fazla sanat eserini belgeledik. Şimdi asıl sorunuza gelecek olursam da çok da uzatmadan şehrin panoları dediğinizde ben saatlerce konuşuyorum. Bu açıdan iki çalışmada temel mesele benim için hikayenin peşinden gitmek ve bir bağlam kurmak. Ömer Abatan'da bir kira defterinin anlamı, diğer mahkeme kayıtları, kiracı listeleri, ticaret belgeleriyle birlikte ortaya çıkıyor. Şehrin panolarında ise bir seramik pano hangi yapı için, hangi dönemde, hangi mimari program içinde ve kim tarafından üretildiğini bildiğimizde kent tarihi açısından daha anlamlı hale geliyor. Kent hafızası kavramını da yalnızca hatırlama ve nostalji üzerinden düşünmemeye çalışıyoruz. Burada daha çok bilginin erişilebilir hale getirilmesi meselesi bizim için önemli. Bir yapının geçmişteki kullanımı, içindeki işletmeler, üzerindeki sanat eseri veya geçirdiği değişiklikler belgelenmediğinde yapı kenti fiziksel olarak var olsa bile tarihsel bağlamının önemli bir bölümü görünmez kalıyor. Bu tür çalışmalar o görünmeyen katmanları birer veri haline getiriyor. Tıpkı Ömer Abatan arşivinde olduğu gibi bir sanatçının hangi mimarla çalıştığını, aynı dönemde başka hangi yapılarda eser ürettiğini ya da bir ticaret alanındaki şirketlerin hangi ağlara bağlı olduğunu karşılaştırabilir bir hale geliyoruz. Dolayısıyla kent hafızasına katkı yalnızca tek tek hikayeleri hatırlatmak değil elbette. Karşılaştırılabilir ve araştırabilir bir bilgi altyapısı oluşturmak. Bir başka önemli tarafı da koruma meselesi. İMÇ dediniz ve İMÇ'de bunu çok görüyoruz. Bir eser veya yapının kim tarafından ne zaman hangi bağlamda üretildiğini bilmiyorsak onun kaybını veya dönüşümünü de doğru değerlendirmemiz de zorlaşıyor. Bu yüzden belgelemek ve hikayenin peşine düşmek bizim için çok önemli. Tam da budur burada. İkisi de aslında iki arşivde yapıyı yalnızca mimari bir kabuk olarak ele almıyor. Yapıyı ekonomik, toplumsal, sanatsal ve tarihsel ilişkilerin kesiştiği bir alan olarak okumaya çalışıyor. Buradan da herkesi şehrin panoları buluşmalarına ve diğer etkinliklerine de şimdiden davet etmek isterim.
1: Çok teşekkür ediyoruz. Çok sağ olun Nurtaç Hanım. Vakit ayırdınız. Bu güzel hem arşivin hikayesini bizimle paylaştınız hem de şehrin panolarına da biraz değinmiş olduk. Belki ileride tekrar buluşup bu sefer şehrin panolarını konuşuruz. Çok sağ olun katıldığınız için.
0: Çok teşekkür ederim. Çok keyifli bir sohbetti.
1: Bizim için de öyle. Bu haftalık da bizden bu kadar. İyi haftalar diliyoruz.
2: İyi haftalar.
3: Yeryüzlerinde.

0: günler göreceğiz çocuklar. Güneşli günler göreceğiz.
1: Apaçık Radyo.
2: Apaçık Radyo. Radyo.
1: Radyo.
2: Apaçık.
1: Apaçık.
2: Apaçık.
0: Motorları maviliklere süreceğiz çocuklar. Işıklı maviliklere.

0: Last Cosmonauts.
1: Demir perdenin ardında kalan müzikler.
2: Perşembe geceleri 23'te Apaçık Radyo'da.
1: Hazırlayan ve sunan Sinan Kutlu.

0: New Retro.
1: Okay, you're on fire. Okay, now. Okay, you're on fire.
2: Cumartesi geceleri 22'de Apaçık Radyo'da.
0: 80'lerin sentezlerine kozmik bir yolculuk. Hazırlayan ve sunan Batu Örçal.

0: Apaçık Radyo.
1: Harici Bellek.
2: Şarkılarla Dünya Tarihi.

0: Hazırlayan ve sunan Murat Meriç.
1: Cumartesi günleri 12'de Apaçık Radyo'da.
2: Agora.
3: Sanatın ve ifadenin arkeolojisi. Hazırlayan ve sunan Ece Zeren Aydınoğlu.
2: Pazar günleri 12'de Apaçık Radyo'da.

0: Şimdi ve burada.
1: Apaçık Radyo.
2: Destekleri için Apaçık Radyo dinleyicileri Fırat Tanış ve Zeynep Tanış'a teşekkür ederiz.

Sevgili dostlar, hepinize merhabalar, selamlar, sevgiler. Muammer Ketencoğlu konuşuyor her zaman olduğu gibi. Bu programı yine sevgili Dilay Yılmaz'la bir gün önce kaydediyoruz. Arka plan bilgileri için de hem Serhan Asker'e hem de yapay zekaya teşekkür ediyorum. Çünkü çok güzel bir proje olduğu halde bugün size dinleteceğim. Hakkında çok az bilgi var. Derinliklerinden internetin bir şeyler yakalayabildik olabildiği kadar. Temel bilgileri size aktarmaya çalışacağım. Belki bazılarınız anlamışsınızdır. Bugün Slovakya'dayız. Slovakya'nın doğusundayız. Fakat ağırlıklı olarak Slovak müziği dinlemeyeceğiz. Slovakya'nın kadim azınlıklarından ağırlıklı olarak Rusin halkından ve Ukrayna kökenli azınlığın şarkılarından örnekler dinleyeceğiz. Bu örnekleri bir araya getiren vesile aslında bir proje, bir kültürel koruma projesi. Saga Krasi projenin ismi. Doğu Slovakya'da yaşayan Rusin halkının ve Ukraynalı azınlığın şarkılarını bir araya getirmişler. Şarkılarla beraber de eski simgeleri, pagan bir takım objeleri, kostümleri, halk danslarını bir araya getirmeye çalışmışlar ve YouTube videoları şeklinde hazırlamışlar bu projeyi. YouTube dışında hiçbir sosyal medyada ya da atıyorum işte legal satış yerlerinde olmayan bir proje bu. Yalnızca YouTube'dan izleyebilirsiniz ve dinleyebilirsiniz. Saga Krasi ama sondaki i'yi y olarak yazacaksınız. Size şimdilik iki program hazırladım. Bugün ve haftaya bu Saga Krasi projesinden seçtiğim şarkıları dinleteceğim sizlere. Şimdi şöyle bir tarihsel perspektifle başlayalım. 1918 öncesi Orta Avrupa'daki hayat imparatorluklar çevresinde dönüyordu. 1918'den sonra da küçük küçük bağımsız devletler ortaya çıktı, oluştular. Bu küçük devletler bir kısmı Rusya zaman zaman işgal edip zaman zaman boşalttığı Avusturya Macaristan İmparatorluğu toprakları ve Prusya, yani Alman İmparatorluğu'nun Kaiser Wilhelm'in başında olduğu Alman İmparatorluğu'nun topraklarında yer alan bölgeler 1918'den sonra küçük küçük devletlere ayrıldı. Eskiden tarih kitaplarında bu Doğu Slovakya'yı, Doğu Slovakya'nın bir kısmını, Polonya'nın yine bir kısmını ve Ukrayna'nın bir kısmını içeren Rutenya diye bir coğrafi bölge vardı. Bu bölge imparatorluklar dağıldıktan sonra artık biz Rutenya ismini kitaplarda görmez olduk. Çünkü üçe bölünmüş oldu en az. Dolayısıyla bu Rutenya topraklarında yaşayan Doğu Slavlarının bir kolu olarak Rusin halkını adlandırmak gerekiyor. Rusinler Ortodoks dinine mensup Doğu Slavları konumundan geliyorlar. Daha farklı örf adetleri var, pagan gelenekleri var. İşte Saga Krasi projesi bu kadim şarkıları, bu kadim gelenekleri bir araya getirip koruma altına alıp kalıcı bir şekilde insanlarla buluşturmaya çalışıyor. 2007'de başlamış bu proje. Hali hazırda da devam ediyor şu anda. Çeşitli çalma listelerine ayırmışlar YouTube sayfasında ve konseptlere göre, topluluklara göre. Tabii az miktarda da olsa Slovakya'nın doğusunda Ukraynalılar da yaşıyor. Bu proje içinde daha az yer alıyorlar ama varlar en azından. Neler var bu projede? Onu anlatmadan önce bir üç şarkı dinleyelim, ondan sonra projenin içeriğine ilişkin birazcık daha bilgi vereyim size.

Evet, bugün Tuna'nın bir yanında Doğu Slovakya'dan azınlık müzikleri ağırlıklı olarak da eski Rutenyalıların bugün de Rusin dediğimiz halkın şarkılarını dinliyorsunuz. Tabii ki Doğu Slovakya'nın o dinamik müziğiyle doğrudan etkileşimi var. Fakat dil bakımından farklı bir dil konuşuyorlar ve Slovaklar anlamıyor o dili. Hatta vakti zamanında biz bir şarkıyı koromuz için repertuara almaya çalıştığımızda Slovak bir arkadaşa yollamıştık. O çözememişti. Bu Rusince demişti. Öyle bir şey hatırlıyorum. Tabii Ukraynalı azınlıkta Ukrayna dili konuşuyor. Saga Krasi adlı projeden bahsediyorum sizlere. 2007'den başlayıp günümüze kadar devam eden bir kültürel koruma çalışması. Şimdi kimler var? En başta Maria Maçoşkova adlı önemli bir eski şarkıcı var. Bu projenin amacı aslında kolaylıkla ulaşılamayan koleksiyonların içinde kalmış, radyo kayıtları içinde kaybolmuş bu eski şarkıları yeniden daha dinlenebilir hale getirerek, master'dan geçirerek, mastering işlemi yaparak dinleyiciyle buluşturmak. Dolayısıyla burada büyük oranda eski kayıtlar dinleyeceksiniz ama büyük ölçüde toparlanmış kayıtlar bunlar. Maria Maçaşkova demiştik. Anna Servitska daha doğrusu. Yıllar önce Anna Servitska'yı çaldığımı hatırlıyorum. Tuna'nın beri yanında. Bir de Slovak Radyosu'nun Halk Çalgıları Orkestrası'nın yaptığı kayıtlar var. Radyo kayıtları var. Daha pek çok grup var, yeni sesler de var bu kültürün içinden gelen. Dolayısıyla Doğu Slovakya'daki seyahatimiz devam edecek. Bundan sonra araya girmeyeceğim. Bugün Saga Kresi projesini dinliyoruz. O projenin içinden seçtiğim Doğu Slovakya'dan Rusin ve Ukrayna şarkıları dinliyoruz. Biraz karışık gibi geliyor ama sonuçta hiçbir devlet baştan aşağı saf değil. Hemen hemen bütün devletlerin içinde yaşayan başka halklar da var. Bu da Slovakya'nın durumu. Ama bizdeki gibi sıkıntılar sanırım yok orada. Hazırlıklarla ilgili sıkıntılardan bahsediyorum. Evet, bundan sonra Saga Krasi projesinin çok neşeli, keyifli şarkılarını dinlemeye devam edeceğiz. Önümüzdeki hafta da bu devam edecek. Ama tabii ki önümüzdeki hafta tekrar anlatacağım bu bilgileri, özetini sunacağım sizlere. Haftaya görüşmek üzere. Hem bu programı hem de bundan öncekileri tunanimberiyani.blogspot.com'dan istediğiniz zaman dinleyebilirsiniz. Hepinize selamlar, sevgiler.

0: Kainatın tüm seslerine, renklerine ve titreşimlerine Apaçık Radyo.
1: Günün ve güncelin edebiyatı. Romanlar, hikayeler ve kahramanlar.

Eclectic Dreams. Cazdan ambient'a, elektronikten rock müziğe doğru serbest akış. Hazırlayan Emre Aksoy. Perşembe geceleri 1'de Apaçık Radyo'da.

0: I'm sorry, but I don't want to be an emperor. That's not my business. I don't want to rule or conquer anyone. I should like to help everyone if possible. Jew, Gentile, black man, white. We all want to help one another. Human beings are like that. We want to live by each other's happiness, not by each other's misery. But you will never perish. We don't want to hate and despise one another. In this world, there's room for everyone, and the good earth is rich. But you will never perish. And can provide for everyone. The way of life can be free and beautiful. You will never perish.
1: Apaçık Radyo.
2: Yeşilçam Arkeolojisi.
3: Türk sineması ve Yeşilçam'ın besin kaynakları, emekçileri ve kıyıda köşede kalmış hikayeleri. Hazırlayan ve sunan Utku Uluer.
4: Evet değerli Apaçık Radyo takipçileri, yepyeni bir Yeşilçam Arkeolojisi'nde daha sizlerle birlikteyiz ve Andrei kumanda masasında öyle bir giriş yaptı ki tam 14'te yayınımıza başlamış olduk böylece. Genelde 1-2 dakika aradan sonra geldik ama bugün tam böyle Utku'nun ismi 14.00. Teşekkür ederim Andrei sana. Bu sefer ilk defa programın başında teşekkür ediyorum. Kumanda masasına, o da bir gelişme. Ama bugün canlı yayındayız ve stüdyomuzda değerli konuğum var, Murat Hattatoğlu. Murat Hattatoğlu ile birlikte uzun yıllardan beridir aslında çeşitli programlar yapıyoruz ama hoş geldin önce.
5: Hoş bulduk Utkucuğum, merhaba.
4: Evet, Murat yıllarca radyoda çalıştıktan sonra ne zaman radyo özlemi olsa kendisini...
5: Çok iyi.
4: Şaka. Tabii Murat'la biz videolar kaydediyoruz. Ondan sonra bu özellikle sinematik maceramızda uzun yıllardan beridir içerikler üretiyoruz. Orada ilginç bir video kaydetti Murat. Evet. Ve benim için de aslında köşe başı diyeceğim videolardan bir tanesi oldu ve bununla ilgili bir program yapmak gerektiğini düşünüyorum. Çünkü Yeşilçam Arkeolojisi dediğimiz konseptin içerisinde yağ aldığını düşündüğüm bir konuydu ve çok güzel bir içerik seçmişsin sen. Onun için öncelikle tebrik ederim. Güzel bir derleme olmuş. Ayrıca bir başka konuda daha tebrik ederim çünkü uzun yıllardan beridir kapılı kalan Facebook'taki Tarık Akan'la birlikte kurmuş olduğunuz hayran sayfası diyeceğimiz aslında Tarık Akan'ın resmi sayfası yeniden açıldı. Onun için de aslında bu programda güzel bir haber olarak da herkesle paylaşmak istiyorum. Yeniden hoş geldin.
5: Hoş bulduk. Bu güzel sözlerin için çok teşekkür ediyorum. Gerçekten Apaçık Radyo bizim için yeri özeldir her zaman. Ben de bir eski radyocu olarak her zaman dinlediğim radyodur. Yeri özeldir ve enerjisi çok güzel radyonun ana kumanda masası olsun. Teşekkür ediyoruz. Şimdi tabii Tarık Akan'ın hayattayken açtığımız bir sayfaydı, Facebook sayfası. Onunla olan görüşmelerimizde kendisine bahsetmiştim. Hani bir Facebook sayfası açalım hocam. Artık sosyal medya diye bir şey var, hayatımızın bir gerçeği. Aç bakalım nasıl olacak demişti. Ben işte o hesabı alınca işte paylaşımları yavaş yavaş yapıyordum ve daha sonrasında her gün onunla görüşme imkanımız oldu. Yani işte mesela o beni arıyordu. Ya şöyle bir şey paylaşır mısın? Tabii hocam diyordum. İşte bir görsel hazırlıyordum, paylaşıyordum. Bazen ben onu arıyordum. Hocam böyle bir şey hazırladım, böyle bir şey paylaşayım. Paylaş bunu açım diyordu. Mesela bir 10 gün bir paylaşım yapamadığım bir zaman oldu. Bir baktım beni arıyor. Niye arıyor acaba dedim. Açtım, efendim hocam dedim. Dedi ki ya Murat'cığım bir 10 gündür bir şey paylaşmıyorsun, sayfada bir sorun mu var diye. Ya orada çok hoşuma gitti. Dedim ki demek ki her gün kontrol ediyor bir şey ne paylaşıyorum diye. Ya ondan sonra sayfaya biraz daha ağırlık verdim. Vefatına kadar çok güzel sayfamız ilerledi. Fakat daha sonrasında 2021 yılında sayfa hiç bir şey, belirsiz bir sebepten, yani hiç sebepsiz yere kapatıldı Facebook tarafından. Ve 5 sene kapalı kaldı ve ben mücadele ettim sayfanın açılması için, mailler attım Facebook yönetimine. Ve nihayet bir 2 ay önce sayfa tekrardan aktif hale geldi ve mavi tik de verdi. Ve sayfamız şu anda paylaşımlara tekrardan kaldığım yerden başladım ve HD yüksek çözünürlüklü fotoğraflar ve Tarık Akan'la ilgili bilgiler, yine bilinmeyen Tarık Akan'ı anlatmaya çalışıyorum Facebook'ta ve sosyal medya kullanıcılarında beğenilerini, takiplerini bekliyorum. Tarık Akan Official.
4: Bu arada ilginç, yani kapanmış sayfa 5 yıl sonra geri dönüyor.
5: Evet. Evet.
4: Yani işte gerçek azim hikayesi evet. olarak mı diyelim.
5: Ama biz onu Tarık Akan'dan öğrendik. Yani mücadeleyi bırakmamayı, umudu biz ondan öğrendiğimiz için onun öğrencisi olarak ben de onun yolundan gidiyorum.
4: Evet sevgili Murat'cığım, Fenerbahçeliliği de ondan öğrenmiştin.
5: Ama Tarık Akan futbolu hiç sevmezdi biliyor musun? Gerçekten basketbolu çok seviyor. Hatta yayından önce sana söyledim, çok iyi bir Efes taraftarı. Koraç Kupası'nın finaline bile gidecek kadar Efes'i seven
4: Anladım. Eski basketbolcu. O dönem hepimiz Efes'i seviyorduk ama evet. şimdi Fenerbahçe'nin basketbol takımı evet. tabii daha yakından takip ediyorum. Biz asıl konumuza dönelim.
5: Evet.
4: Tarık Akan'ın en sevdiği 15 film.
5: Evet.
4: Şimdi bu çok iddialı bir başlık.
5: Tabii.
4: Her şeyden önce ve şu anda hayatta olmayan bir sanatçının aslında en sevdiği evet. 15 film diye çok netli bir Tabii. giriş yapmışsın ama bunun Tabii. neden böyle bu kadar net olduğunu aslında açıklamak gerekiyor en başta.
5: Şimdi bunu Tarık Akan'ın canciğer dostu, onu herkes tanır. Kozalak Zeki İrfanoğlu, Bakırköy'de herkes tanır onu. Aslında Tarık Akan'ı da tanıyan herkes onu tanır. Zeki abiyle ben dostluğumuz Tarık Akan'ın vefatından sonra daha da böyle çok yakın hale geldik. Ondan önce de yine tanışıklığımız vardı ama daha da yakın hale geldik. Zeki abiyle öyle WhatsApp'ta yazışırken, ya dedim bir en sevdiği filmler hangileriydi Zeki abi, bir liste yapalım dedim. Bir videosunu çekeyim. Onunla böyle bir liste yaptık. İşte bu birazdan bahsedeceğimiz filmlerden. Tabii ki Tarık Akan'ı en iyi tanıyan Kozalak Zeki. Hı hı. Onunla olan sohbetleri, işte onunla o çekimlerin, bu filmlerin çekildiği süreçte Tarık Akan'ın yanında olan kişi aynı zamanda. Ve onunla birlikte hazırladık, derledik bu listeyi aslında. Yani bazı filmleri işte ben ondan dinledim. İşte hani şu filmi çok seviyorum, bu film mesela... onlar bir destandır diye mesela Yol ve Sürü için bana söyledikleri, mesela Zeki abiye de aynı şekilde bazı çok sevdiği filmleri var.
4: Mesela Melek Görgün'le sohbet ederken
5: evet.
4: Melek Görgün Tarık Akan'ın ilk çektiği filmde onunla birlikte yer almış kamera karşısında.
5: Öyle mi?
4: Tabii.
5: Ve Solan Bir Yaprak gibi.
4: Aynen. Ve o filmdeki Tarık Akan'ın ne kadar heyecanlı olduğunu evet. anlatmıştı bana. Evet. Ve şey diyordu böyle işte bayağı terliyordu.
5: Evet doğru.
4: Ve o böyle kamera motor dediği anda böyle başka bir şeye dönüşüyor aslında Tarık Akan dedi. Ama onun dışında çok böyle mahcup oluyor. Böyle çok heyecanlı, öyle ilginç anlatmıştı bana. Ve ki hani Melek Görgün o dönemde zaten yüzün üzerinde filmde yer almış.
5: Evet.
4: Yani tabii, çünkü karakter oyuncusu olarak hem de figür olarak da yer almış.
5: Evet, daha deneyimli oyuncular Aynen. Yeşilçam'ın.
4: Ve o ilk filmle ilgili anlatmıştı. Mesela şöyle bir durum da olabilir. Çünkü işte böyle bir içerik girdiğiniz zaman hemen soruyorlar. Yani nereden biliyorsunuz? Hani diye. Evet. Şimdi o bir kez YouTube sporudur. Ya da işte sosyal medya. İşte siz nereden biliyorsunuz onu? Şimdi?
5: Evet.
4: Şimdi aslında Tarık Akan kendisi de böyle bir çekim, yani böyle bir seçim yapmış olsa büyük ihtimalle 1975 yılında seçeceği filmler farklı olacaktır. 1985 yılında seçeceği filmler farklı olacak. 95 yılında seçeceği evet. filmler farklı olacaktır. Birazcık da onun artık son döneminde yakın olduğu için bu filmler seçilmiştir diye düşünüyorum. Ama mesela karşımıza çıkıp işte 1978 yılında yapılmış olan bir röportajından işte bakın en sevdiği film buymuş de denebilir aslında.
5: Evet.
4: Ama bu o dönem için geçerli. Biraz evet. aslında bu okumayı doğru yapmak da gerekiyor. Yani o dönem çok daha farklı bazı içerikler vermiş olabilir filmler ama bildiğim kadarıyla Tarık Akan belli bir dönemde özellikle kendisinin o Arzu filmdeki hani böyle işte fırlama genç evet. filmlerinden bir ara kendi rahatsız oluyormuş.
5: O röportajlarında evet o söylemleri var ama onu daha sonrasında o fikri değişiyor. Yani ben o filmlerimi yani, evet. de seviyorum diye hani o röportajlar var. Bana da söylediği sözlerden biriydi. Yani ben o filmler de güzel mesajları var. Hani sevgiyi Hı. anlatan, aşkı anlatan filmler. O filmlerini de seviyor. Dolayısıyla Tarık Akan'ın kariyerinde hani çekip de pişman olduğu hiçbir film yok. Her filmine sahip çıkan, her filmin arkasında duran bir aktör. O yüzden de bu filmlerin hepsini biz de çok seviyoruz.
4: Benim için her zaman için şu noktada yer alır. Hababam Sınıfı filminde ikincisinde, birincisinde evet. değil. Çünkü bence birincisi Tarık Akın üzerine kurulmuş.
5: Tabii.
4: Fakat ikincisinde Yıldız kendisi olmasına rağmen takım oyunu oynamış orada.
5: Evet.
4: Ve o çok Doğru. ilginçti. Yani öylesine bir Yıldız'ın böyle bir pozisyon alıp evet. Hatta geri geldiği zaman Kemal Sunal'ın da özellikle arka planında kalmayı da tercih edip oynaması ve evet. o filmi gerçekten kolektif bir filme çevirmiş olması da önemlidir. Şimdi o zaman biz listemize geçelim. Çünkü Tabii. 15 tane film var.
5: Evet.
4: Şimdi ilk sırada aslında pek çok kişi için de hani Türk sinemasında en evet. önemli filmlerinden bir tanesi olarak kabul edilen Yol filmi var.
5: Evet. Yol filmi Tarık Akın'ın da en sevdiği filmidir. Yol filminin hem Cannes Film Festivali'nde en iyi film ödülünü almış olması, Tarık Akın'ın da yine aynı Cannes Film Festivali'nde en iyi erkek oyuncu dalında aday gösterildi. Ve filmin en başından sonuna dek, yani o yolun çileli bir yolculuğu var. Yani tam 12 Eylül rejimi, oradaki o çekimler, sansürle mücadele, iklimle mücadele, parasızlık. Biliyorsun iki kere çekildi. İlk yönetmen Erden Kral'dı. Daha sonrasında Şerif Gören çekti. Yani o mücadelenin içinde olan bir de tek oyuncu Tarık Akan'dı. İlk ekipten olan. İlk ismi Bayram'dı. Daha sonra Yol oldu. Ve Tarık Akan için gerçekten çok özel bir yeri var. Onlar bir destan diye hep bana da öyle söylüyordu. Ya o filmin benim için en sevdiğim filmim Yol'dur diye bana öyle söylüyordu.
4: Ya herhangi bir durumda olmazsa olmaz diyeceğimiz filmlerden bir tanesi listesi, kendi listesi için.
5: Evet.
4: İşte biz seçersek de en sevdiğimiz 15 Tarık Akan filmi yine evet. koyacağımız filmlerden bir tanesi. Diğeri de Sürü.
5: Evet, ikinci film de Sürü. Sürü filmi de sinemamızda yurt dışında en çok ödül alan, festivallerde en çok ödül alan film olması açısından. Aynı zamanda Altın Portakal Film Festivali en iyi erkek oyuncu dalında ödül aldığı filmi. Yine Sürü'nün de Tuncel Kurtiz'le tanışmış olmaları. Yılmaz Güney'le ilk filmleri, yani dostluklarından sonraki ilk filmi. Bu özel sebeplerinden dolayı Sürü filmini de çok sevdiği bir filmiydi. Yani Yol ve Sürü onun için ayrı bir kategoriydi Tarık Akın'ın. Yani o iki filmin yeri başkadır. İkisi bir destandır diye.
4: Sonra özellikle senin bana sevdiğin bir filmi var. Pehlivan.
5: Evet. Pehlivan filmini de çok seviyordu. Pehlivan filmi 3 numara da koyduğumuz filmdi. Pehlivan'ın özelliği Tarık Akan'ın Berlin Film Festivali'nde en iyi erkek oyuncu dalında özel mansiyon ödülü aldığı bir film. Aynı zamanda yine Altın Portakal Film Festivali'nde de en iyi erkek oyuncu ödülünü aldı. Onun da yine hem yapımcısıydı Pehlivan'ın. Kırklareli Vize'de çekilen film. Filmin hem yapımcısı olarak bir de filme çok emekler vermiş. O Pehlivan rolüne soyunmak için, yani fitness yapmış olması, bir 8 ay kadar filme hazırlık yapması, kilo alması, o pehlivanlardan gerçekten o güreşi öğrenmesi, o verdiği emeklerden dolayı o filmi de çok seviyordu.
4: Maden peki?
5: Evet.
4: Maden mesela ben bir geçiş olduğu için, bir Tabii. dönemin sonu, yeni bir dönemin başlangıcı olduğu için zaten Tarık Akan'la görüşeceğiz ama onu kesinlikle buraya Tabii, yerleştir diye düşünüyorum ben.
5: Tabii. Şimdi Maden filmi Tarık Akan'ın evet dediğin gibi artık politik ve sosyal içerikli filmleri geçtiği ve ambargoları yıktığı film. Çünkü kendisine bir ambargo konuluyor. Arzu filmden ayrıldıktan sonra bir buçuk sene hiçbir film teklifi gelmediği ve o filmlerini satılamadığı da bir dönem olduğu için Maden'le o ambargoyu yıkıyor. Orada da tabii Cüneyt Arkın'a teşekkür etmek lazım. Kendisi iki başrolden birini.
4: Evet.
5: Evet, Cüneyt Arkın kabul etmemiş olsa belki o ambargo devam edecekti. O yüzden kendisi de her zaman Cüneyt Arkın'a karşı böyle bir teşekkürü. Çünkü sıkışmış bir durumda. Özel bir yeri vardı Cüneyt Arkın'ın. Ve hem de Yılmaz Güney ile de tanışmasını sağlayan bir film Maden. Yani Maden filmi olmamış olsa Yılmaz Güney ile tanışamayacak. Çünkü Maden filminin yapımcısı aynı zamanda Tarık Akan. Yapımcısı olarak filmi Ankara'ya sansür kuruluna götürürken İzmit'te cezaevinde Yılmaz Güney'e burada bir sanatçı var diyor. Ve Yılmaz Güney'in ziyaretine giderken sansür kuruluna filmi götürürken Yılmaz Güney'i cezaevinde ziyaret ediyor ve orada tanışıyorlar ve orada o dostlukları orada başlıyor ilk olarak. Bu yüzden de Maden filminin onda özel bir yeri vardı ve en sevdiği filmler arasında.
4: Ondan sonra Adak geliyor.
5: Evet.
4: Şimdi mesela Adak genelde baktığımız zaman çok fazla kişinin dikkatini çeken bir film değildir aslında.
5: Evet.
4: Mesela bu listede yer vermeniz, mesela Kozalak Zeki bu konu hakkında bir açıklama yapmış mıydı?
5: Bunu yok, Zeki abi değil de ben kendim hani sohbetlerimde yani Adak filminin verdiği mesaj ve o filmin o içeriği, çünkü askerlik öncesinde çok yoğun bir tempo ile, yani iki hafta gibi kısa bir sürede o Adak filmini çekmiş. Uykusuz kaldığı zaman Hatay Reyhanlı da çekilmiş film. Orada o oyunculuğunun çok büyük emekler vererek o role hazırlanmış olması ve yine Altın Portakal Film Festivali'nde en iyi erkek oyuncu ödülü almış olması, hani bu gibi sebeplerden dolayı o filmi de özel bir yere koyuyordu. Yani o filmin de çok sevdiği bir film, verdiği mesaj. Dolayısıyla onu da listemize aldık.
4: Ya aslında Tarık Akan Altın Portakal'a resmen ambargo koymuş. Ambargo,
5: tabii tabii. Ya zaten hani sinemamızda Altın Portakal Film Festivali'nin en çok ödül alan sanatçısı Tarık Akan aynı zamanda.
4: Sonra Canım Kardeşim var.
5: Evet, Canım Kardeşim filmi de yine onun ilk sosyal içerikli filmi. Ve Canım Kardeşim filminde aslında o Halit Akçatepe'nin oynadığı o diğer rol de aslında Tarık Akan'ın gerçek hayatından Kozalak Zeki. Yani Canım Kardeşim filmi onun hayatından da bazı kesitler taşıyan bir film. O, hani bana öyle söylemişti, hani o kadar sefil bir hayat olmamış olsa da ona yakın bir karakterdi gençliğim. İşte oradaki o diğer karakterdi Kozalak Zeki. Ve film onun sosyal, ilk sosyal içerikli filmi olması açısından, onun kariyeri açısından da çok önemli ve çok sevdiği de bir film. Yani Canım Kardeşim filmi zaten hepimizin de çok sevdiği bir film.
4: Arzu film için de farklı bir film.
5: Tabii tabii, evet.
4: Yani o dönemde. Yani tabii ki o sanatçılar prodüksiyon böyle bir film çekemez diye demiyoruz ama Arzu film daha böyle farklı içerikler çekerken onlar da cesur davranmışlar bence.
5: Evet, kesinlikle öyle. Bir de Canım Kardeşim filmi ilk sinemaya vizyona girdiğinde biliyorsun 2.80 yatıyor, kimse gitmiyor. Yani Arzu film kapanma tehlikesi bile geçirmiş, yani maddi bir sıkıntıya giriyor. İnsanlar istememişler o filmi. Hatta daha sonrasında Ertem Eğilmez, Tarık bak gördün mü senin yüzünden böyle oldu. Çünkü Tarık Akan o filmin çekilmesini çok istiyor. Canım Kardeşim filminin çekilmesini. Ve filme kimse gitmeyince Ertem Eğilmez işte böyle bir şey söylüyor ona. Yani gördüm senin dediğin oldu. Kimse gelmedi sinemaya. Sen yine tekrardan herkesin bildiği, bak Tarık'cığım seni herkes böyle seviyor. Böyle hani damat Ferit olarak.
4: Ama filmin çok masraflı bir film olduğunu düşünmüyorum ben. Niye böyle bu kadar sarsmış?
5: Böyle bir, evet, böyle bir sorun yaşanmış yani o zaman. Ama
4: çok ilginç. Yani evet. O zaman sağlam...
5: Kimse gitmeyince film...
4: kimse gitmez de yani film içinde harcanan parayla Arzu film bu kadar evet. Sarsılıyorsa...
5: Ya öyle. Yani bir araştırmalarımız bu yöndeydi.
4: Anladım.
5: Belki abartı da vardır tabii ama... En azından kar edememiş diyebiliriz yani.
4: Yani her film kar etmek zorunda mı diye de sorun değil insan ama tabii 2026 yılında bu soruyoruz. Ben
5: ama şunu
4: merak
5: da
4: ettim.
5: Hatırlatalım. Şimdi Canım Kardeşim filmi Ertem Eğilmez'in de yönetmenlik kariyerindeki tek ödül aldığı filme. Böyle de bir durum var tabii. Yani başka diğer çok önemli filmleri var ama ödül alan bir film yok. Tek ödül aldığı film Canım Kardeşim filmi. Yani aslında Arzu film için de aslında güzel bir şey.
4: Yani... Ödül evet. Almış.
5: Tabii.
4: Mavi Boncuk'sa tam tersi.
5: Evet. Mavi Boncuk yani, filmi.
4: Çok eğlendiği bir hangi durumdaysa evet. Mavi Boncuk tam tersi tarafında duruyor. Mavi Boncuk'ta evet. Tabii kesinlikle yer alması gereken. O da çok yani yine Tarık Akan'ın o kalabalık kadrolu filmde yani evet. Kendini öne çıkartma konusunda çok dengeli oldu. Tabii. Emel Sayın'la karşılıklı oldukları çok fazla nokta var ki Yıldız orada Emel Sayın aslında bir şekilde.
5: Evet.
4: O da çok dengeli bir film.
5: Kesinlikle öyle. Yani Şampiyonlar Ligi kadrosu baktığımız zaman yani onun için özel olma sebebi oradaki o anıları. Yani o filmin çekimlerinde sadece çok eğlendiklerini bana söylemişti. Yani Zeki Alasya, Metin Akpınar, Kemal Sunal, Münir Özkul, Emel Sayın. Belki özel bir durumu da olabilir. Bilemiyoruz tabii. Sadece çok eğlendiğini ve o filmini çok sevdiğini söylemişti. Mavi Boncuk'u. Bu yüzden de listeye ekledik.
4: Anladım. Ya zaten Tarık Akan dediğimiz zaman da hepimizin de aslında hatırladığı filmlerden bir tanesi. Sonra Karartma Geceleri var. Mesela evet. Bu ilginç bir seçim.
5: Tabii. Bu Rıfat Ilgaz'ın bildiğimiz eseri Karartma Geceleri. Aslında orada bu rol teklifi gittiği zaman ya benden basketbolcu olur hani diye söylediği Karartma Geceleri. O Karartma Geceleri'nde işte o aslında o dönem Rıfat Ilgaz'ın bu unutulmaz eserini şöyle hem Altın Koza Film Festivali hem Altın Portakal Film Festivali'ne iki ayrı festivalden iki ayrı ödül aldığı bir film olmasından dolayı çok sevmişti o filmini. Hem de yine sansürle mücadele edilen bir dönemdi Karartma Geceleri. Çünkü o işkence sahneleri var o filmde ve yasaklanmıştı. Yasaklandıktan sonra o filmin tekrardan vizyona girmesinin çok mücadele edildiği bir dönem. Bu yüzden de yerinin özel olduğu bir filmiydi Karartma Geceleri filmi.
1: Habbam sınıfı ama burada sen yani evet. Özellikle videoda da onu ben hep sana soracaktım. Sen bütün seride yani ki filmleri de ele alarak yani Tarık Akın'ın yoksa ilk filmi olarak mı burada? İlk filmi olarak mı aldın?
5: Habbam sınıfının tabii bu ilk filmi çünkü Tarık Akın'ın aslında isteğiyle biraz ısrarıyla çekilen filmlerden birisi bu Habbam sınıfı. Çünkü o zamana kadar sansür kurulundan geçmemiş bildiğin gibi. Hani daha önceki yapımcılar filmi çekmeyi çok istemişler ama işte sansür kurulundan hep red almışlar. Yani işte filmde Mahmut Hoca'ya mesela öğretmene kel denmez diye mesela reddediliyor. Bunun gibi sebeplerden dolayı reddedilmiş ama Tarık Akan bunu o zaman gençliğinde Dolmuş Mizah Dergisi'ni takip eden birisi ve oradaki o Habbam sınıfının o dergide çok beğendiği için yani bunun filmi çok güzel olur. Ertem abi sen bunu çekersin. Sen bunu sansürden geçirirsin. Sen Ertem Eğilmez'sin diye biraz böyle gaz verince ve Ertem Eğilmez de bu şekilde sansür kurulundan işte bir şekilde sansür kurulundan geçirdikten sonra bunun müjdesini veriyor ve Habbam sınıfı bu şekilde çekimleri başlıyor. O yüzden de onun için özel bir yeri var.
1: Evet evet. Şimdi önümüzde bir 6 tane daha film var.
5: Evet.
1: Bize ayrılan sürede yavaş yavaş bitmek üzere. Evet, Ah Nerede filmi burada?
5: Evet. Ah Nerede filminde de yine aynı şekilde Tarık Akan için farklı bir rol. Hem aksiyon sahneleri olan hem oyunculuğunda başka bir yere koyduğu, yine çok eğlendiği, sevdiği filmlerden birisi.
1: Bu kendi görüşmelerinizden mi?
5: Evet, evet. Yani muhabbeti açıldığı zaman söylüyordu. Bir de 90'larda Star TV biliyorsun ilke haline getirmişti. Her gün gösteriyordu Star TV. Onun o şöhretini de koruyan, popülerliğini koruyan bir filmdi Ah Nerede filmi.
1: Bunu Kuduz ilgimi çekiyor. Evet. Mesela.
5: Kuduz oyunculuğunda yani diğer bir adı Çocuklar Çiçektir filmi. Oyunculuğunda bir engelliyi canlandırdığı bir rol. Yine o rol içinde yine hazırlıklarının olması ve o rolün de içini doldurarak oynadığı bir rol. Onda öyle özel bir yeri olan bir filmiydi.
1: Nehir peki?
5: Nehir filmi politik sinemaya geçişini simgeleyen ve o ilk politik filmi Nehir. Orada devrimci Sinan Cengil'i canlandırdığı bir rol. O yüzden onu da yine o filmin çekimleri için çok emekler vermişler. Arzu filmdeki son filmi aynı zamanda. Nehir'i de o yüzden özel bir yeri vardı.
1: Arzu filme bayağı iltimas geçmişsin orada. Ama zaten olmazsa olmaz. Üçüncü Göz.
5: Evet. Üçüncü Göz çok farklı bir film. Yine sanatsal yönü ağır basan. Ve yine en iyi erkek oyuncu dalında ödül aldığı bir filmi. Ve bu filmin ödülünü de Çocuk Esirgeme Kurumu'na bağışlamıştı. Belki hatırlarsın. Bu ödülle beraber para ödülü veriliyordu festivalde. Onu da Çocuk Esirgeme Kurumu'na bağışladığı için ben de iri ayrıydı. Ben o filmini belki hani kimse bilmez ama Üçüncü Göz filmini de onu çok beğenirdim o filmini.
1: Anladım. Çark ve Solan Bir Yaprak gibi iki tane film var. Bu yine 15 tane film ki listede. Açıkça söylemek gerekirse ben Çark filmini kendisini çok beğendiğini düşünüyorum zaten.
5: Evet, Çark filmi. Onun bir de senaryoda da yazım ekibinde de olduğu bir tek filmiydi.
1: O yüzden
5: Çark filmi. Evet. Yani Çark filmi yani işçi sinemamızın, işçi filmlerimizin en önemli filmi bence.
1: Tabii.
5: Yani orada o grev ve oradaki o zaman Yenikapı'daki işçilere ilham vermişti ve onlar da o greve gitmişlerdi ve ondan sonra kapanmıştı. Yani o filmin bu anlamda bir önemi vardı.
1: Anladım. Peki Solan Bir Yaprak gibi?
5: Evet, son filmimiz Solan Bir Yaprak gibi. Bu aslında Kozalak Zeki'nin illa bunu listeye ekle dediği bir filmiydi. O da o tarihin ilk göz ağrısı. Onu yani mutlaka işte diye eklemişti. Onun da öyle bir özel yeri olduğu için.
1: Anladım, bu Melek Görgün konusunu bilmiyorsun, evet, diye de ben özellikle bu programı sakladım. Onu da sana söylemek istedim.
5: Evet, evet, ben de hoşuma gitti. Evet,
1: yani bu aslında Tarık Akan sinemasının ne kadar da geniş bir yelpazede olduğunu da gösteren bir liste olmuş. Ve kendisinin en sevdiği film olarak seçmenizi de tabii özellikle Kozalak Zeki'yle birlikte bunu bizlere aktarınız. Çok teşekkür ederim ama tabii Murat, şimdi şöyle bir durum var. Ben programın en başında da onu söylemek istemiştim. Bizim programımız başlıyor. Ondan sonra yarısına geldiğini düşündüğün zaman da aslında artık programın sonuna gelmiş gibi oluyor.
5: Ben zannediyorum ki saat bir saat.
1: Evet, bu ortalarda biraz ben de detaylara girmeye başladın.
5: Evet, ben bilseydim biraz daha kısa keserdim.
1: Evet efendim, Murat Atatoğlu ile birlikte Tarık Akan'ın en sevdiği 15 filmini sizlerle konuştuk. Bu konunun videosu, çok daha detaylı olarak yer alan videosu da YouTube kanalında, Sinematik TV YouTube kanalında yer alıyor. Oradan izleyebilirsiniz videoyu. Ben tekrardan çok teşekkür ederim. Tekrardan hayırlı olsun hayran sayfamızda diyerekten efendim programın en sonunda herkese güle güle derken mikrofonu Murat Atatoğlu'na bırakıyorum.
5: Evet, ben de çok teşekkür ediyorum. Tarık Akan sevenleri sayfamıza bekliyoruz. Tarık Akan Official sayfamıza. Dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. İyi yayınlar diliyorum.
2: Yeşilçam Arkeolojisi.
3: Türk sineması ve Yeşilçam'ın besin kaynakları, emekçileri ve kıyıda köşede kalmış hikayeleri. Hazırlayan ve sunan Utku Uluer.
6: Gelecek istasyon. Kapatın şu elinizi.

0: Apaçık Radyo.
1: Audio Parazit. Ana akımın gölgesinde kalan sesler. Hazırlayan ve sunanlar Aslı Kobaner, Gökçe Uygun ve Yaren Eren Budak.
2: Perşembe akşamları 20'de Apaçık Radyo'da.

0: Yeni şeyler rejimi. Modern hayat üzerine gündelik tartışmalar. Hazırlayan ve sunanlar İlda Alçay ve Sıla Arkat. Cumartesi sabahları 11'de Apaçık Radyo'da.
1: Apaçık Radyo.

0: Hazırlayan ve sunanlar Ali Pınar, Ersin Antep ve Ozan Binici.
1: Apaçık Radyo'da Alla Turka programına hoş geldiniz değerli dinleyenler. Ben programı hazırlayıp sunanlardan Ozan Binici. Sizleri en içten dileklerimle selamlıyorum. Bizlere ulaşabileceğiniz elektronik posta adresi allaturka@acikradyo.com.tr, X ve Instagram hesaplarımız allaturka2001 ve Facebook grubumuz allaturka. Bugünkü program destekçimiz ve Apaçık Radyo'nun tüm destekçilerine teşekkür ederiz. Allaturka'da bu hafta ülkemizde konserler vermiş kimi sanatçı ve toplulukların yapıtlarından derlediğimiz bir seçkiyle karşınızdayız. 1972 yılında New York'ta cellist Julian Pfeiffer ve bir grup genç müzikçi tarafından kurulan Orpheus Oda Orkestrası, konserlerini daimi bir orkestra şefi olmadan tamamen kolektif bir şekilde dönüşümlü liderlik modeliyle vermekte. Topluluk üyeleri her eser için farklı bir grup lideri seçmekte ve sanatçılar seçilen bu liderin rehberliğinde çalışmakta. Deutsche Grammophon başta olmak üzere birçok saygın plak şirketi için 70'in üstünde albüm kaydeden Orpheus Oda Orkestrası'nın Haydn'ın senfonilerinden çağdaş döneme uzanan eserleri içeren kayıtları klasik müzik yazınının ölçüt olarak kabul edilen örneklerinden. Sosyal sorumluluk girişimlerine de önem veren topluluk üyeleri Access Orpheus projesi ile her yıl okul ziyaretleri düzenlemekte, New York'ta 1500 devlet okulunun öğrencisine koçluk yapmakta, öğrencileri düzenli olarak konser verdikleri Carnegie Hall'daki Orpheus provalarına ve konserlerine davet etmekte. Sanatçılar böylelikle sağladıkları bu erişim imkanı ile gelecek nesillere klasik müzik bilincini aşılamakta. Marta Arheriç, Gidon Kremer, Jan Lesecki, Richard Good ve Ann Akiko Myers gibi usta isimlerle albümler kaydeden, yarım yüzyılı geride bırakan Orpheus Oda Orkestrası, birçok eserin ilk albüm kaydını gerçekleştirerek klasik müzik yazınına referans icralar bırakan bir topluluk. Bu kayıtlardan birine kulak veriyoruz. Orpheus Oda Orkestrası, Michael Goodman ve Juan Pablo Joffre, Arjantin doğumlu besteci ve bandoneon sanatçısı Juan Pablo Joffre'nin keman ve bandoneon için ikili konçertosunu seslendiriyor. Çocuk yaşlarda davul çalmaya başlayan Juan Pablo Joffre'nin bandoneona yönelmesi 17 yaşında gerçekleşiyor. Amcası vasıtasıyla dinlediği bir Astor Piazzolla kaydı sonrası Joffre, bandoneonun sesinden çok etkilenip bu enstrümana yöneliyor. Sonrasında Daniel Binelli ve Julio Payne gibi önemli bandoneon alıyor. Eserin kaydedilen ilk albüm seslendirisine kulak

Latürka'da bu hafta ülkemizde konserler vermiş kimi sanatçı ve toplulukların yapıtlarından derlediğimiz bir seçkiyle karşınızdayız. Az evvel Orpheus Oda Orkestrası, Michael Gutman ve Juan Pablo Hofri birlikteliğinden dinledik. Sanatçılar, Arjantin doğumlu besteci ve bandoneon sanatçısı Juan Pablo Hofri'nin keman ve bandoneon için ikili konçertosunu seslendirdi. Klasik müziğin yanı sıra caz sahasında da Brett Meldow, Wayne Shorter ve Vian Iyer gibi isimlerle işbirliği içinde bulunan Orpheus Oda Orkestrası birçok albüme imza attı. Bu kez bu albümlerden birine kulak veriyor ve saksafonda Wayne Shorter, piyanoda Danilo Perez, basta John Petrucci ve davulda Brian Blade'den oluşan Shorter dörtlüsü ve 34 kişilik Orpheus Oda Orkestrası beraberliğine kulak veriyoruz. Sanatçılar, modern caz repertuarının başyapıtlarından birini, Wayne Shorter'ın Laudes adlı yapıtını seslendiriyor. Orpheus üyeleri bu yapıtta eşlikçi olmaktan öte

bir müzikal partner. Sanatçılar caz grubunun arkasında yaylı eşliği yapan bir orkestra değil, beşinci bir müzik partneri olarak rol alıyor bu eserde. Orfeos'un cello grubunda yer alan sanatçılar eserin derinliğini ve yönünü belirleyen birer unsur.

Alaturka'da bu hafta ülkemizde konserler vermiş kimi sanatçı ve toplulukların yapıtlarından derlediğimiz bir seçkiyle karşınızdayız. Bu bağlamda ülkemizde verdiği konserlerle yakından dinleme ve gözlemleme olanağı elde ettiğimiz Orpheus Oda Orkestrası ve saksafonda Wayne Shorter, piyanoda Danilo Perez, basta John Petitucci ve davulda Prime Blade'den oluşan Shorter dörtlüsünün bir albüm kaydına kulak verdik. Bir Wayne Shorter bestesi olan Laudus adlı yapıtı dinledik. Orpheus topluluğu üyeleri, modern caz repertuarının başyapıtlarından biri olan Laudus adlı bu eserde eşlikçi olmaktan öte, beşinci bir müzik partneri. Cello grubu üyeleri eserin derinliğini ve yönünü belirleyen bir unsur adeta bu eserde. Orpheus Oda Orkestrası'ndan dinleyeceğimiz son eser, 1913 ila 1976 yılları arasında yaşam sürmüş İngiliz besteci Benjamin Britten'ın 4 eser numaralı basit senfonisi. Britten'ın çocukluk bestelerini yetişkinlik dönemindeki bestecilik tekniğiyle yeniden işlediği, 9 ila 12 yaşları arasında bestelediği müzikleri 1933-1934 yılları arasında gözden geçirerek yeniden oluşturduğu, özellikle yaylı çalgılar repertuarında çok sevilen bir yapıt bu. Besteci bu eseri çocukluk dönemindeki viola öğretmeni Audrey Alston'a adamış.

0: Alaturka'da bu hafta ülkemizde konserler vermiş kimi sanatçı ve toplulukların yapıtlarından derlediğimiz bir seçkiyle karşınızdaydık. Orpheus Oda Orkestrası, İngiliz besteci Benjamin Braden'ın 4 eser numaralı basit senfonisini seslendirdi. Bir Alaturka programının daha sonuna geldik. Esen kalın.
1: Alaturka. Türkiye'den klasik müzik yorumcuları ve bestekerleri.

0: Reklamlar.
1: Wings'le okul ödemelerinde ayrıcalıkların zirvesindesin. Erken kayıt döneminde yapacağın 2 milyon TL'ye kadar peşin harcamalarında ücretsiz ve faizsiz 4 taksitten yararlan. Sen de 15 Eylül'e kadar cüzdandan kampanyaya katıl, ayrıcalıkların zirvesini yaşa. Detaylar wingscard.com.tr'de.
2: Emniyet şeridinin olmadığı yolda, ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
0: Reklamlar bitti.
3: Apaçık Radyo.
4: Destekleri için Apaçık Radyo dinleyicileri Ece Kalyoncu ve Ali Efe Kalyoncu'ya teşekkür ederiz.
5: ...17 Ağustos ve 6 Şubat'tan bugüne. Yapılanlar, yapılmayanlar, yapılamayanlar. Kamu kesimi, sivil kesim, bilim insanları depremi tartışıyor. Hayatta kalmak için altın saatler. Hazırlayan ve sunanlar... ...Mehmet Nuray Aydınoğlu, Aziz Şasa, Elvan Cantekin, Gürhan Ertürk... Muzaffer Tunça, Nazan Cömert ve Tuğçe Tezer.
6: Apaçık Radyo'da Altın Saatler programındayız. Bugünkü programı Mehmet Nuray Aydınoğlu, Aziz Şasa, Elvan Cantekin, Nazan Cömert, Tuğçe Tezer ve ben Gürhan Ertür birlikte sunuyoruz. Teknik masada ise Dila Yılmaz sesimizi size ulaştırıyor. Telefon numaramız alan kodu 212-343-4040. Elektronik posta adresimiz apaçıkradyo@apaçıkradyo.com.tr. Altın Saatler programlarının ses kayıtlarını Apaçık Radyo'nun internet adresinde podcast bölümünde dinleyebilirsiniz. Bugünkü programımızın destekçileri Ece ve Ali Efe Kalyoncu'ya teşekkürlerimizi iletiyoruz. Efendim bugünkü programı 17 Ağustos 1999 Marmara depremi nedeniyle gerçekleştiriyoruz. Biliyorsunuz 2 gün önce 17 Ağustos'un yıl dönümü idi. 27. yıl dönümü idi. Marmara depreminde hayatını kaybeden vatandaşlarımızı anıyor ve yakınlarına tekrar başsağlığı diliyoruz. Bugün iki konuğumuz var. Profesör Doktor Alper İlki ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Oktay Özel. Kendileriyle 17 Ağustos'un 27. yıl dönümü nedeniyle bu programı gerçekleştireceğiz. Evet, Nuray Hocam sözü size verebilir miyim lütfen?
7: Teşekkür ederim. Arkadaşlar programımıza katılmayı kabul ettiğiniz için çok teşekkür ederiz. Evet, 17 Ağustos'un 27. yılını da idrak ettik 2 gün önce. Ve bu programı hazırlarken konuyu daha sonra, yani deprem sonrasında hemen yaptığımız gibi İstanbul'a getirelim istedik. Çünkü 17 Ağustos depremi kendi başına çok büyük bir depremdi. Çok geniş bir sahayı etkiledi. Tabii deprem sonrası bütün dikkatler çok daha büyük bir risk altında olduğunu bildiğimiz İstanbul'a çevrildi. Ve o tarihten itibaren bugüne kadar geçen 27 yıl içinde biz neredeyse sürekli olarak hep İstanbul'un deprem riskini konuştuk. Deprem riskini nasıl azaltabiliriz, bunlar için neler yapabiliriz diye. Pek çok toplantı yapıldı, pek çok rapor hazırlandı, pek çok çalışma yapıldı. Bunlardan bahsedecek değilim. Ama konu hala gündemde. Özellikle tabii 6 Şubat depremleri İstanbul'a biraz uzak bir bölgede olmasına rağmen tekrar İstanbul'un deprem riskini insanlara hatırlattı. Hani 17 Ağustos'tan sonraki dönemde pek çok çalışma yapıldı. İstanbul'un deprem riski nedir, nasıldır, ne mertebededir ve bunu azaltmak için deprem riskini neler yapılabilir, arttırmamak için neler yapılabilir? Bu konuda İstanbul Belediyesi kapsamında, çerçevesinde de pek çok çalışma yapıldı. 99'dan başlamak üzere ve bir takım kayıp tahmin çalışmaları geliştirildi. İşte Japonlar JICA projesi çerçevesinde yaptılar. Aynı zamanlarda başlamak üzere ve hala devam eden Kandilli'nin tahmin çalışmaları var. Ama bu çalışmalar mertebe olarak belirli parametrelere bağlı olarak, yani belli başlı binanın bulunduğu yer, yani sismisitesini tayin eden faktör, işte kat sayısı ve yapıldığı, inşa edildiği tarih ve taşıyıcı sistem tipi, yani betonarme mi, yığma mı, çelik mi vesaire. O ayrımlara göre bir takım hasar görebilirlik fonksiyonları kullanılarak bu tahminler yapıldı. Tabii bunlar çok değerli ama gerçekte İstanbul'da birebir ölçerek, biçerek hangi binaların, nerelerdeki binaların ne ölçüde hasar görme potansiyelleri olduğu konusundaki çalışmalar çok geç başladı. Ancak yani bir 2019'daki belediye yönetimi değişikliğinden sonra başladı. Ve o tarihten itibaren özellikle Sayın Profesör Alper İlkin'in yönetiminde sistem geliştirme çalışmaları başlatıldı ve ondan sonra da uygulamaya geçildi. Bugünkü programda buradan başlayarak, bu çalışmalardan başlayarak geldiğimiz noktada neredeyiz onu irdelemek istiyoruz. İstanbul'un bu manada İstanbul'un deprem riskinin değerlendirilmesi ve azaltılması çalışmalarında neredeyiz onu değerlendirmek istiyoruz. Ben bu bağlamda Alper İlki Hoca'ya sözü verip konuyu açmak istiyorum. Buyur Alper.
3: Teşekkürler değerli hocam. Ben belki çok kısa bir giriş yapayım. Sonra sahadaki durumu Oktay Bey belki daha detaylı özetleyebilir. Gerekirse ben gene devreye girerim. Dediğiniz gibi 2011'deki Van depreminden sonra bir grup öğretim üyesi hızlı bina değerlendirmesi, bu bina bazlı, yani kırılganlık ilişkisi bazlı değil, bina bazlı hızlı bir değerlendirme yöntemi ortaya koydu ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi de gene dediğiniz gibi 2019 yılında bütün bu tür yöntemleri bir masaya yatırdı. Ve sonucunda gene sizin, yanlış hatırlamıyorsam sizin ve bütün bildiğim pek çok hocamızın içinde yer aldığı bir bilim komitesinin de gözetimi altında İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin şu an uygulamakta olduğu, özellikle 2019 yılında başlayıp daha yoğun olarak uyguladığı yöntem, hızlı tarama yöntemi uygulanıyor ve bununla ilgili pek çok veri elde edildi. Bu konuda o dönem İTÜ'de doktora yapmakta olan, daha sonra doktorasını tamamlayıp 2 sene Japonya'da doktora sonrası çalışması sürdüren Hasan Hüseyin Aydoğdu da ciddi emek sarf etti. Ve geliştirilen yöntemle o dönem için 30 bin kadar binaya bakıldı. Bildiğim kadarıyla bu sayı ilerliyor. Bunu Oktay Bey bize söyleyecektir. Bütün bu çalışmalar 2 farklı deprem tehlikesi düzeyi için yapıldı. Birincisi Türkiye deprem tehlike haritasındaki depremsellik dikkate alınarak. İkincisi de Kandilli Rasathanesi'nin 2019 yılında yayınladığı deterministik deprem tehlikesi dikkate alınarak yapıldı. Tabii sonuçlar birbirinden oldukça farklı. Ve bu fark da tabii bizi şunu da düşünmeye itiyor. Aslında biz hangisini takip etmeliyiz? Çünkü bu iki deprem tehlikesi arasında nokta nokta 3 kata 4 kata kadar artan farklar var. Çoğunlukla tabii deterministik olarak belirlenen tehlike daha düşük. Dolayısıyla bunu gerçekçi kabul edersek bununla ilerlemek ciddi bir zaman ve finansal kazanç sağlayacaktır. Çok daha az sayıda binaya müdahale etmek ve kamu kaynaklarını ve bütün kaynaklarımızı daha etkin kullanmak söz konusu olabilecektir. Bu yönde henüz bir mevzuat yok ülkemizde, Türkiye deprem tehlike haritası kullanılmakta. Ama İstanbul gibi üzerinde çok sayıda veri bulunan bölgelerde muhtemel fay kırılmasını dikkate alan modellerin kullanması problemimizi küçültüp daha gerçekçi hedefler belirlememizi ve daha gerçekçi çözümler ve daha ekonomik çözümler bulmamıza neden olabilecektir deyip İstanbul'la ilgili durum için belki ben sözü Oktay Bey'e bırakabilirim bu noktada.
8: Sevgili hocam teşekkür ederim. Böyle bir programa katılmış olmaktan, değerli hocalarımla bir arada olmaktan büyük bir heyecan duyduğumu da özellikle belirtmek isterim. Sevgili dinleyicileri de saygıyla selamlıyorum. Tabii İstanbul Büyükşehir Belediyesi özelinde İstanbul'un deprem röntgenini çekmek, bugün konuşacağız bunları, detaylı şekilde konuşacağız ama herhalde başlangıcı emeği sahiplerine teslim ederek başlamak benim açımdan bir borç. 2019 öncesi çok sayıda değerli çalışma var. Birazdan konuşacağız. Nuray Hoca da bahsettiği CAYKA'yla falan başlayan süreçler, Kandilli'nin, İstanbul Teknik Üniversitesi'nin birçok çalışması. Ben de öğrenciyken içerisinde bulunduğum bazı çalışmalar var ama 2019 sonrası süreçte bu emeği hem bilimsel kriterlerle İBB içerisine taşıyan, değerli akademisyenlerle de buluşturan çok değerli dostum Tayfun Kahraman ve Gürkan Akgün'e bir İstanbul'un teşekkür borcu var. Ne yazık ki bu programın gerçek katılımcıları onlar olacaktı ama onlar adına biz de dilimiz döndüğünce bazı detayları anlatabiliriz diye düşünüyorum. O nedenle her ikisini de dinliyorlarsa çok büyük bir özlemle selamlıyorum. Şimdi İstanbul, Alper Hoca biraz bahsetti. Aslında depremsellik verisi açısından en zengin illerden bir tanesi. Elimizde çok ciddi bir veri var. CAYKA ile 2002'de başlayan süreçte CAYKA'nın potansiyel risk haritalarına göre belirlediği envanter, daha sonra Kandilli'nin devam eden süreçleri ve bizim 2026 yılında tamamladığımız kentsel dönüşüm strateji belgesi kapsamında elimizde birçok veri var. Böyle rakama boğmak istemem ama yaklaşık 1 milyon 200 bin binadan bahsediyoruz İstanbul genelinde. Tam 1 milyon 176 bin 499 bina. Bu binanın da 800 bini, 800 bin yapısı 2000 öncesi yapılan potansiyel riskli yapı. Aslında 800 bin yapıyı hedef alan bir strateji geliştirmemiz gerekiyor. Ama biz bu her 3 çalışmada 200 bin potansiyel yapının ağır hasar alma riskini ortaya koyuyor. Tabii Türkiye ekonomik açıdan, İstanbul ekonomik açıdan değerlendirildiğinde bu veriler 200 bin yapının dönüşümünün hızla sağlanması çok kolay değil. Hem ekonomik açıdan hem zaman ekonomisi açısından kolay değil. Dolayısıyla daha ağır hasar alacak, acil dönüşüm bekleyen yapılara yönelik bazı kriterler belirlenerek tespitlerimiz de var. Yani bizim 100 puanlık risk endeksi içerisinde 90 ve üzerinde olduğunu düşündüğümüz 64.777 binayı tespit etmiş durumdayız. Yani bir öncelik belirlenecekse buradan gitme konusu. Tabii bütün bu verileri ortaya koymamızda en önemli gösterge başlangıç aşamalarının bir kısmında da bulunduğum hızlı tarama çalışması. Bu oldukça işimizi kolaylaştırdı. 2020 yılından itibaren İBB hızlı tarama kapsamında 142.107 binayı ziyaret etmiş ve Aşağı yukarı 40 bin, 49 binada da raporunu tamamlamış. Peki bu hızlı tarama sonucu bize ne veriyor? Tabii bu hızlı taramada başvuran binaların sayısının artması, bazen arkadaşlarımızın binalarda inceleme yapmak açısından kabul edilmeleri, Türkiye'de yaşanan depremler doğrultusunda artıyor, azalıyor. Bazen çeşitli engellerle karşı karşıya kalıyoruz ama özellikle İstanbul'un 3. bölgesinde bizim fay hattına daha yakın iki göl arasındaki bölgede yoğunlaşan tespitlerimizde ciddi verilere ulaştık. Yani bu 40 bin ziyaretin, 40 bin 49 ziyaretin 10.432'si D sınıfı dediğimiz yüksek riskli. 8.368'i de E sınıfı dediğimiz çok yüksek riskli yapı tespitinde bulunduk. Peki bu veriler bize ne sağlıyor? Bu veriler bize aslında İstanbul'un sınırlı kaynağını, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin sınırlı kaynağını, kamunun sınırlı kaynağını aslında yüksek riskli ve riskli yapılara yönlendirilmesi gerçeğiyle karşı karşıya bırakıyor. Biz bu verilerin tamamını hem Çevre Şehircilik Bakanlığı'yla hem İstanbul Valiliği'yle risk azaltma birimleriyle paylaşıyoruz. Aynı zamanda İBB özelinde yapacağımız çalışmaları da tabii bu yapılara özelleştirerek, bu yapılara yönelik bir destek programları oluşturarak yapıyoruz. Bunun en önemlisi belki sizin dikkatinizi çekmek istediğim konu özellikle kira destekleri, mali destek ve kira destekleri. Birazdan muhtemelen Alper Hoca değinecektir. Tabii depreme karşı hazırlığı büyük oranda Türkiye ne yazık ki böyle 2000'li yıllardan itibaren inşaat yaklaşımıyla ele aldığı için, kentsel dönüşüm merkezli ele aldığı için bu konuda da çeşitli eleştirilerimiz var ama biz bu genel kabulden devam edersek, yani binanın yıkılıp yeniden yapılması gerçeğinden devam edersek, hızlı tarama tekniğiyle yüksek ve çok yüksek riskte, yani D ve E sınıfı riskte olduğunu tespit ettiğimiz yapılara yönelik kentsel dönüşüm süreci başlayan maliklere ve kiracılara bir kira yardımı veriyoruz. Diyoruz ki bu kapsamda eğer emekli ise 18 ay, emekli değilse 12 ay olmak üzere, kiracılara 12 ay olmak üzere 18 binden 10 bin TL'ye kadar 18 ay boyunca sürecek bir kira destek paketleri var. Bu kapsamda önemli bir veri var sizlerle paylaşmak istediğim. Bugüne kadar yaklaşık 3 bin yapının yıkım işlemlerini takip edip kira destek sürecini başlatmışız. Yani bu şu demek, 30 bin bağımsız birim, yaklaşık 100 bin kişinin D ve E sınıfı dediğimiz, Allah göstermesin, yaşanan büyük bir İstanbul depreminde neredeyse can kaybının kesintisiz olacağı, sorun yaşanacak 100 bin kişinin riskli konutlarından uzaklaşması anlamına geliyor. Bizim için özellikle bir inşaat mühendisi olarak, bir meslektaşınız olarak benim için çok değerli bir rakam. Yeterli bir rakam mı? Tabii ki yeterli bir rakam değil ama bir başlangıç açısından çok önemli. Bilmiyorum Nuray Hocam, siz beni yönlendirin. İstanbul özelinde bazı geniş genel rakamlar da vermek istiyorum ama akışa göre şey yapabilirsiniz, yönlendirebilirsiniz. Son dönemde sizlerin de dikkatini çekmiştir. Özellikle Bakırköy'den itibaren İstanbul'un 3. bölgesinde çok yoğun bir inşaat kentsel dönüşüm süreci var. Bu hem rakamlara yansıyor hem de insanların yaşamını etkileyen nitelikte bir şey de olduğu için dikkatlerinizi çektiğini düşünüyorum. Dün Avcılar'daydık, bir merkez mahallesinde 87 yapımı bir binanın, bizim de kira desteği vereceğimiz bir binanın yıkımını gerçekleştirdik. Sosyal yaşamını etkileyen nitelikte bir şey de olduğu için dikkatlerinizi çektiğini düşünüyorum. Dün Avcılar'daydık, bir merkez mahallesinde 87 yapımı bir binanın, bizim de kira desteği vereceğimiz bir binanın yıkımını gerçekleştirdik. Sosyal medyamda

0: ilgili arkadaşlarla, imardan sorumlu arkadaşlarla da konuştuk. Sadece ilk 8 ayda 800'ün üzerinde bir ruhsat düzenlediklerinden bahsediyorlar. Bu oldukça iddialı bir rakam. Çünkü geçtiğimiz yıl bütün yıl boyunca 800 binaya ruhsat düzenlenmiş. Çok yoğun da talebin devam ettiği, işlemlerin devam ettiğinden bahsediyorlar. Sadece dün Avcılar'da 33 binanın yıkımı gerçekleştirildi. Şöyle bir İstanbul genel verisi de var. İstanbul'da riskli ilan edilen bina sayısı ortalama 7 bin, 8 bin dolaylarında geçtiğimiz yıllarda. Sadece 2025 yılında 17.291 yapı riskli ilan edilmiş. Tabii bunu sağlayan bazı etkenler var.
1: Pardon Oktay Bey, bu riskli ilan edilen binalar, yani kentsel dönüşüm çerçevesinde riskli ilan edilen binalar mı, yoksa belediyenin yani İBB'nin yaptığı çalışma sonucunda riskli olduğu tespit edilen binalar mı?
0: Hayır hocam, kentsel dönüşüme gitmeyi hedefleyen binaların başvurularıyla karot alınma yöntemiyle belirlenen riskli yapı sayısından bahsediyorum. Tabii
1: Evet.
0: bu şöyle bir şeyi de var, çarpanı var. Yani bizim özellikle Alper Hoca ile bu konuyu çok tartışıyoruz. Çevre Şehircilik Bakanlığı, karar verici mekanizmaları, genel müdürlükleri, mesleki geliştirme genel müdürlüğü ile özellikle tartıştığımız, çalıştığımız konu. İstanbul özelinde karotla yapılan tespitin tabii ki bir gösterge oldu ama öncelikli sınırlı ekonomik imkanın, sınırlı zamanın, yani aslında en riskli yapıyla buluşturulması gerektiği, bu sunulacak mali desteklerin hem Çevre Şehircilik Bakanlığı'nca hem İBB'ce bu riskli binalara yönelik olması gerektiği konusunda bir yaklaşımımız var. Yani mesleki açıdan da bir yaklaşımımız var ama ne yazık ki mevzuat bu konuyu böyle ele almıyor. Yani Kadıköy'deki zeminin görece iyi olduğu 2000 öncesi yapıyla Avcılar'daki zeminin son derece sorunlu olduğu 2000 öncesi yapıyı aslında eşit bir mevzuat çerçevesinde ele alıyor. Dolayısıyla bu verdiğim rakamları riskli bölgedeki 17 bin yapı gibi düşünmeyin. İstanbul genelinden bahsediyorum. Dolayısıyla bizim hızlı tarama yöntemiyle hedeflediğimiz en riskli yapıya en hızlı zamanda ulaşabilmek, ekonomiyi de oraya harcama hedefinde ne yazık ki genel mevzuat açısından başarılı olamıyoruz ama önemli bir, en azından İBB'nin imkanlarını, ekonomik imkanlarını oralara sağlamak açısından adımlar atıyoruz. İstanbul'da şöyle bir değişim oldu. Yani özellikle bu yılda, bu yıl neden 10 bin bina riskli ilan edildi diye sorabilirsiniz. Ya da neden bu kadar yoğun bir şekilde ruhsat alımı var diye sorabilirsiniz. İBB meclisinde bazı önemli adımlar attık. Bunlardan bir tanesi, şimdi İstanbul İmar Yönetmeliği'ne de işlediğimiz, bakanlığa gönderdiğimiz çatıların bağımsız birim olarak kullanılması süreci. Ya bu hem oradaki yaşayan maliklerin binaların dönüşümü için ekstra bir ekonomi harcamalarının önüne geçti. Hem müteahhitlerin daha cesaretle kentsel dönüşümü yapmalarının önüne geçti. Çatılar bağımsız birim olarak satılabilir birim olarak artık İstanbul'da ruhsatlandırılabiliyor. Bu önemliydi. İkinci, benim mesleki açıdan çok önemsediğim, şehir plancılar açısından Tuğçe Hanım mutlaka bu konuda değerlendirme yapacaktır. Özellikle tevhidli plan notlarının geliştirilmesi. Yani küçük parsellerin bir araya gelerek eğer kentsel dönüşüme başvurmaları halinde imar haklarındaki ciddi artışları sağlayan plan notları son birkaç yıl içerisinde özellikle 2024'ten itibaren yoğunlaştı. Üçüncü bölgeyi kapsayacak şekilde bahsediyorum. Tabii Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın yürüttüğü, Dünya Bankası merkezli yönettiği fon var biliyorsunuz. Yarısı bizden kampanyası. Yarısı bizden kampanyasındaki 875 bin TL hibe, 875 bin TL kredi ve 125 bin TL taşınma desteği. Üçüncü başlık olarak bu kentsel dönüşümü arttırdı. Dördüncü başlıkta biraz önce bahsettiğim hızlı taramayla D ve E sınıf olarak belirlediğimiz yapılarda yaptığımız kira destekleri. Şu an 665 milyon TL hesaplara yatırdık. Bu ay itibariyle 800 milyonları bulacak. Gelecek yıl içinde 2,5 milyar bir bütçe öngördük kira desteklerini kentsel dönüşümü teşvik edecek şekilde. Bu dört başlık tabii dönüşümü arttırıyor. Fakat bunu bir eleştiri olarak bir cümleyle belki yapayım, sonra Alper Hoca'ya devrederim, devam ederim. Bu şöyle bir sebebiyet veriyor. Bütün İstanbul'u bir kentsel dev bir şantiyeye dönüştürüyoruz ama aynı binayı aynı dar

0: sokağında geometrisi aynı şekilde ama statiği taşıyıcıları yenilenmiş haliyle ortaya koyuyoruz. Yani dolayısıyla İstanbul'un hak ettiği çağdaş medeni asgari sosyal donatıları ne yazık ki yerine getirememiş oluyoruz. Dolayısıyla ada bazlı dönüşümü bu kadar yoğun şekilde görmemek beni en azından rahatsız ediyor. Bir meslek insanı olarak rahatsız ediyor. Bu konuda mevzuatsal düzenlemeleri mutlaka yapmak gerektiğini düşünüyorum. Bu kadar tevhid plan notları imkanı olmasına rağmen bunun oluşmaması bir düşünülmesi gereken konu. İkinci konu da tabii güçlendirmenin İstanbul için bir alternatif olarak tercih edilmemesi konusu. Bu mevzuat açısından da önümüzde engel. Biz küçük imkanlarımızla kira desteklerini özellikle güçlendirme ruhsatı alan yapıları da kapsayacak şekilde meclis kararımızı genişlettik. 18 ay boyunca güçlendirme süresi boyunca şeylerin maliklerin kira desteği alabileceği imkanları genişlettik ama mevzuat o kadar ağır ki güçlendirme yerine kentsel dönüşümün belki tercih edileceği birçok aşama var. Dolayısıyla bu da sınırlı zamanda, sınırlı ekonomide belki bazı kaynakları fazla harcadığımızı düşündürüyor. Bunun üzerine bir ana girizgah yapayım. Yine detayları konuşuruz Nuray Hocam. Teşekkür ederim.
1: Çok teşekkürler. Şimdi Alper de belki bu konuda konuşabilir. Yani sizin bu tarama yöntemiyle tespit ettiğiniz İBB olarak yapılar, tabii hepsini, bütün İstanbul'un yapılarını elden geçiremediniz ama ekstrapole ederek yaptığınız çalışmaların sonuçlarını İstanbul için sanıyorum bir genel harita çıkarabiliyorsunuz. Şimdi burada pek çok sayıdan bahsettiniz. Ben hepsini not etmemiş olabilirim. Bunları bir özetlesek ve mesela doğal olarak kentsel dönüşüm işte teşvikleri şu suyla bu suyla ve doğal olarak bu sürecin gelişmesiyle bu binaların ne kadarının normal piyasa koşullarında veya normal koşullarda yenilenebileceğini, ne kadarının özel teşviklerle bu sayının arttırılabileceği konusunda bu konuda projeksiyonlarınız var mı? Yani bunu Oktay Bey belki daha sonra da cevaplandırabilir. Şimdi Alper'e sözü verdik ama Alper de bu konuda düşüncelerini aktarabilir diye düşünüyorum. Buyurun Alper.
2: Teşekkürler hocam. Yani Oktay Bey aslında oldukça iyi özetledi. İncelenen binalardan İstanbul geneline yaptığımız ekstrapolasyonlarla ilgili sonuçları sordunuz. Bu konuda elbet sonuçlarımız var. Gene daha önce söylediğim gibi bu konuda doktora çalışmasında yapan Hasan Hüseyin Aydoğlu'nun tezinde ve ilgili yayınladığı bu rakamlar çok detaylı verilmiş durumda. Burada yaklaşık bazı sayılardan bahsedeceğim. Bu da bize hani hep konuştuğumuz 2000 öncesi, 2000 sonrası yapılar hakkında da belli fikirler verebilir. Fakat sayılar çok olduğu için buna da boğmak istemiyorum sizi. O yüzden senaryo depremi temelli konuşacağım. Yani Türkiye deprem tehlike haritasındaki depremselliğe göre değil de İstanbul için Kandilli'nin önerdiği 2019 tarihli deprem tehlikesi için elde edilen sayılara geleceğim. Bunlara bakarsak 2000 öncesi inşa edilen binaların yaklaşık %35'i maalesef Oktay Bey'in telaffuz ettiği çok yüksek riskli bina sınıfına giriyor. Özür diliyorum. %20'si. 2000 öncesi binaların. Bu yaklaşık 100 bin bina kadar bir sayı ediyor. 2000 sonrası binalardaysa bu oran %2. Sadece %2. Yani bu da yaklaşık 5 bin bina ediyor. Hatırlatmak için söylüyorum. 2000 öncesi yapıların yaklaşık 100 bini, 110 bini. 2000 sonrası binaların yaklaşık 5 bini çok yüksek riskli bina sınıfına giriyor. Bahsettiğimiz hızlı tarama çalışmalarını genelde ekstrapole ettiğimiz zaman. Toplama bakarsak senaryo depremi için deterministik deprem tehlikesi için yaklaşık 125 bin bina. Oktay Bey D ve E sınıf için söyledi toplamı 200 bin gibi. Sadece E grubu çok yükseklisi binalara baktığımız zaman yaklaşık 125 bin bina söz konusu. Bunların hepsi yıkılacak anlamına gelmiyor. Bunların hepsi öldürecek anlamına gelmiyor. Ama en riskli gruptaki binalar bunlar ve bir adım atacaksak bunlardan başlamamız en optimum çözüm anlamına geliyor. Yani en az kaynakla en çok canı bu şekilde kurtarma şansımız var. Şimdi bunu yaparkenki stratejiyi sordunuz. Bununla ilgili gene sayfalar dolusu sayı ve sayfalar dolusu slaytlar göstermek mümkün ama buna girmeyeceğim tabii. Çok genel bahsedeceğim. Oktay Bey de gene değindi. Güçlendirme konusu Türkiye'de pek benimsenmiyor, benimsenmedi. Bunun çeşitli sosyal ve ekonomik veya kültürel gerekçeleri var muhakkak. Ama şunu ben dinleyicilerimize paylaşmak isterim. Türkiye'de güçlendirme mevzuatımızda 2007 yılından bu yana var. Hatta zaten Roy Hoca'nın da içinde başında bulunduğu 2007 yönetmeliğinin çıkarılmasının temel sebeplerinden biri mevcut binaların deprem güvenliğini değerlendirmesi ve güçlendirilmesiydi. Getirdiği en önemli yenilikler buna yönelikti. 2018 yılındaki yönetmelikte bunun kapsamı daha da genişledi. Şu anda üzerinde çalışılmakta olan yönetmelikte daha da genişleyecek. Yani güçlendirme hem Türkiye'de hem dünyada artık teknik olarak kendini kanıtlamış, deneysel olarak, analitik olarak, gözlemsel olarak bir deprem zarar azaltma yöntemi. Her yapı için uygun olmayabilir. Farklı yapılar için farklı güçlendirme teknikleri uygun olabilir. Ama doğru mühendislikle pek çok yapı güçlendirilerek depreme dayanıklı duruma getirilebilir. Ve en azından bugünkü mevzuatımıza göre, mevzuatımızın beklentisi, mevcut bir yapıya depreme dayanıklı demeniz için güçlendirdikten sonra yeni yapının sahip olduğu güvenliğe sahip olmasıdır. Bu bana göre biraz fazladır ve dünyadaki diğer yönetmeliklere göre de biraz fazladır. Çünkü pek çok yönetmelik, daha doğrusu Türkiye dışındaki hemen hemen dünyadaki bütün yönetmelikler mevcut yapılar için deprem performans hedefini daha düşük tutar. Ve güçlendirme hedefini de daha düşük tutar. Bu Amerika'da böyle, İtalya'da böyle, Yunanistan'da böyle, Meksika'da böyle, Romanya'da böyle, Yunanistan'da böyle, dünyanın pek çok ülkesinde böyle. Bence de doğrusu budur. Ama Türkiye'deki mevzuatta bir binayı güçlendireceksiniz. Onu zaten yeni bina seviyesine getirmek zorundasınız bugün itibariyle. Bu konuda deprem yönetmeliği ve şu anda taslak versiyonunda ve gene şu anda taslak olan Türkiye Bina Güçlendirme Yönetmeliği'nde bu konu tartışmalı bir konu ve bu konunun netleştirilmesine çalışıyoruz. Neden önemli? Mevcut yapılar için şu andaki beklentimiz yeni binadan beklentimizle aynı. Yani siz 1976 yılında yapılmış olan bir binaya depreme dayanıklı diyebilmeniz için bugün 2026 yılında yapılmış olan bir binanın deprem güvenliğine sahip olması gerekir. Bu gerçekten gerekli mi? Depremlerden sonraki saha gözlemleri bunun mevcut yapılar için aslında gerekli olmadığını bize gösteriyor. Yıkılan binalar pek çok kurallara uyulmayan, gerçekten kötünün kötüsü olan binalar. Yaşadığımız 2023 Kahramanmaraş depremlerinde de en büyük etkilere maruz yerlerde yıkım oranları %10'larda kaldı ki buralarda deprem yönetmeliğine uyan bina oranı belki %10 değildir. Yani %90 bina yönetmelik kurallarına uymazken yıkılan bina oranı en olumsuz yerde %10'lar civarındaydı. Dolayısıyla öncelikle güçlendirme kavramını biraz kabullenmemiz gerekiyor. İkincisi de hem mevcut bir yapıya depreme dayanıklı diyebilmek için hem de mevcut bir yapıyı güçlendirmek için koyduğumuz hedefi bir miktar aşağı çekmekte diğer ülkelerde olduğu gibi büyük bir sakınca yok. Çünkü uluslararası tecrübe de böyle. Deneysel veriler ve gözlemler de bunu gösteriyor. Bilmiyorum biraz detay mı oldu ama şunu da söyleyebilirim. Türkiye Bina Güçlendirme Yönetmeliği de Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığımızın Meslek Hizmetler Genel Müdürlüğü'nün altında belli bir noktaya gelmiş durumda. Kısa bir süre sonra Bu anlamda ayrı bir yönetmeliğimiz olacak. Yani Türkiye Bina Deprem Yönetmeliği dışında Türkiye Bina Güçlendirme Yönetmeliğimiz de olacak. Bununla beraber umarım güçlendirme uygulamaları artacak. Neden artmasını önemsiyorum? Çünkü güçlendirme yıkıp yeniden yapmaya göre çoğu zaman daha ekonomik bir yöntem. Çoğu zaman daha hızlı uygulanabilen bir yöntem. Tabii ki Oktay Bey'in dediği gibi ada bazlı bir dönüşüm yapabilmek hepimizin hedefi, rüyası, isteği ama içinde bulunduğumuz koşullarda Oktay Bey'in bahsettiği 1980 yılında içinde demiri olmayan, betonu çok kötü olan bina maalesef istisna değil İstanbul için ve Türkiye için. Etrafta gördüğünüz binaların önemli bölümü böyle. O sebeple en hızlı şekilde, en etkin şekilde bu tür binalarda yaşayan insanların hayatlarını kurtarmak için çözüm getirmemiz gerekiyor. Bu anlamda da en azından bu binaların bir bölümü için güçlendirmeye geçmek daha akılcı bir çözüm. Hem zaman hem ekonomik kriterler açısından. Nuray Hocam bilmiyorum cevap oldum. Buyurun.
3: Alper Hocam çok teşekkürler. Detay tabii verdiğiniz bilgiler ama bu detaylar son derece önemli ve tabii bu programımız aynı zamanda Apaçık Radyo'nun internet sitesinde podcast olarak da yayınlanacak. Tekrar dönüp dinlemek isteyen dinleyicilerimiz bundan yararlanabilir. O bakımdan hiç endişe etmeyin. Detay son derece önemli bilgiler taşıyordu. Şimdi kısa bir ara verelim, bir müzik parçası dinleyelim. Aynı zamanda sizleri de dinlendirmiş oluruz. Müzik parçamızı Tuğçe anons edecek.
4: Çok teşekkürler Gürhan. Ben de tekrar hoş geldiniz diyeyim konuklarımıza. Bugün aslında 17 Ağustos'un yıl dönümü için bir program yaptığımızdan bahsetmiştik en başta. Bütün topluma sesleniyoruz aslında. Mor ve Ötesi'nden Uyan parçasını dinleyeceğiz. Sevgili Didem Gençtürk bizim için seçti. Sözlerinden küçük bir kısmı okuyacağım sizler için. Canım kardeşim bak senin ellerinde hayatımız. Uçan kuştaki güzelliği kaybettik, hastayız. Uyan artık uyan. Uyan artık uyan karanlık uykundan. Buyurun.

0: Parçamız uzun ama kısa kesiyoruz. Konuşmalarımıza biraz daha fazla zaman bırakabilmek için. Apaçık Radyo'dayız. Altın Saatler programının ikinci bölümündeyiz. Bugün iki konuğumuz Profesör Doktor Alper İlki hocamız ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Oktay Özel ile 17 Ağustos'un 27. yıl dönümünde İstanbul'un deprem riskinin azaltılması sorununu konuşuyoruz. Bir kısa duyurum var. Özellikle Kuzguncuk'ta örgütlenmiş olan Antikoik Risk Avcısı topluluğunun bir sergisi söz konusu. 17-22 Ağustos tarihleri arasında gerçekleşiyor. Depremlere ters köşe ergi için sergi başlığı bu. İSKİ Kuzguncuk Kültür Evi'nde biraz önce söylediğim gibi 17-22 Ağustos tarihleri arasında İcadiye Caddesi numara 6 Üsküdar adresinde. Evet, Nuray Hocam söz sizde tekrar. Buyurun.
1: Bir konuyu açıklığa kavuşturmak için şey yapıyorum. Şimdi pek çok sayıdan bahsediyoruz. Bu sayılar bina sayıları mı yoksa konut birimi sayıları mı?
2: Yapı, bina.
1: Bina sayıları. Yani şimdi şöyle bir şey aklıma geldi. Alper'in son verdiği sayısal bilgilerden dayanarak 125 bin çok yüksek riskli binamız var dedi. Oktay Bey de daha önce yanılmıyorsam bu yıl içinde veya son bir yıl içinde 10 bin binanın yenilendiğini söyledi. Şimdi böyle bir basit şey, bu 10 bin bina yenilenme olayının önümüzdeki 10-15 yılda da aynen devam edeceğini varsayarsak, tabii 125 bin çok yüksek riskli binanın yenileneceğini de varsayarsak, bu yenilenme işi bir 10-15 sene içinde bitebilir diyebilir miyiz? Böyle bir kestirme bir cevap bulabilir miyiz?
2: Sevgili hocam, çok da şey yapayım, rakamlarda tabii fazla olunca şey yapıyoruz. Şimdi ilk konuşmamın başında 200 bin potansiyel riskli yapıdan bahsettim. Alper Hoca'nın bahsettiği 125 bine karşılık. Bunu rakamsal olarak ele almayalım. Başka bir şeyden bahsedeceğim. Tam sizin bıraktığınız yer, çok güzel bir noktada soruyu gerçekleştirdiniz. Şimdi 2012 yılından 2025 yılına kadar riskli ilan edilen yapı sayısı önümde hocam, bir veri olarak. Bu tabii Çevre Şehircilik Bakanlığı'nca ilan edilen yapı. Bu ne demek? Potansiyel kentsel dönüşüme dönüşmüş, yani yenilenmesi yapılmış yapı anlamına geliyor bu sayı. Bu sayı 2012'den 2025 yılına kadar 121.266 ya ulaşmış. Binadan bahsediyoruz. Bu aslında değerlendirildiğinde oldukça iyi bir rakam. Ama burada şöyle bir sorunla karşı karşıyayız. Özellikle bu yılı saymayalım. Bu yıl 17.291 riskli tespit edilen binanın neden bu kadar arttığını 4 maddede size anlatmıştım. Özellikle tevhid plan notları, çatı bağımsız birim, kamunun bütün kurumlarının bir araya gelip karar alma yeteneğini ortaya koyması, bunlar güzel verilerdi ama toplam bugüne kadarki 121 bin yapının neden İstanbul'daki riskli yapı stoğuna ilaç olmamasının ana sebebi ne yazık ki mevzuatsal boşluklar. Biz uzunca bir süre kentsel dönüşümü aslında Kadıköy'den Bağdat Caddesi civarından kaldık. Sınırlı olduğunu düşündük değil mi hocam? Yani oralarda çok yoğun
1: Evet.
2: inşaat yapılaşmaları gördük. Niye? Çünkü rant bazlı dönüşümdü. Yani müteahhit nerede kolay bina satabilir, nerede daha gelir elde edebilir? Buralara yöneldi. Buralarda malikleri ikna yöntemlerini geliştirdi. Ne yazık ki işte tam eleştirdiğimiz mevzuatları gözden geçirmemizi gerektiği nokta bu. Hızlı taramanın da nerede hayatımıza dahil olması gerektiği noktası da bu. Biz bu 121 bin binanın dönüşümünün en riskli binalar olmadığını biliyoruz. En riskli binaların olmasını sağlayacak şey de bu kriterleri ortaya koymak, hızlı taramayı tespitini ortaya koymak. Yani önceliklenmeyi İstanbul'un en riskli bölgelerinden, en riskli mahallelerinden, en riskli adalarından başlatmak ve teşvik etmek. O nedenle İstanbul'un 3. bölgesinde yoğun bir kentsel dönüşüm bu yıla kadar ilerleyemedi. İşte bu yıl neden ilerledi? Tam konuyu getirmek istediğim nokta bu. Kamunun bütün birimleri bir araya gelebildi. Ben son 1,5 yıldır bu özellikle imar şehircilik ve deprem kentsel yenileme alanlarından sorumlu genel sekreter yardımcısı olarak çalışıyorum. Daire başkanımız Murat Bey uzun yıllardır bu konuda emek harcıyor. Ama biz 1,5 yıldır kamunun ilgili birimleriyle gerçekten böyle nitelikli masalarda bir araya gelebildik. İstanbul'da İstanbul Valiliği Başkanlığı'nda bütün mekanizmalar, Çevre Şehircilik İl Müdürlüğü, çeşitli birimlerle bir araya bulunduk. Özellikle çatı bağımsız birimlerin, tevhid plan notlarının, kira desteklerinin bir siyasi konjektür dışında ele alınması, kentsel dönüşümü bir siyaset üstü bir devlet konusu olarak ele alınmasının önemli faydalarını gördük. İşte o nedenle 2024'te riskli ilan edilen yapı 17 binken 2025'te 7.200 iken 2025'te 17.291'lere çıktı. Yarısı bizden kampanyası da tabii bunu oldukça etkilemiş oldu. O nedenle hocam sayılara takılmadan 125 bin, 200 bin oralara takılmadan en riskli olduğunu bildiğimiz bölgelerde öncelikleme yapmak yapılacak şekilde riskli yapıları ben önümüzdeki 5 yıl içerisinde, 10 yıl içerisinde çok rahatlıkla dönüşümünün sağlanabileceğini düşünüyorum. Türkiye'nin, İstanbul'un bu imkanı var. Ama biz bu imkanı 1 milyon 176 bin yapıya eşit şekilde dağıtmaya çalışırsak o zaman odağımızdan uzaklaşıyoruz. Ekonomimizi de verimli harcamamış oluyoruz. Zamanımızı da verimli harcamamış oluyoruz. O nedenle bu konuya dikkat çekmek istiyorum.
1: Evet,
2: Risk
1: ben de
2: aramadaki desteklerimizi.
1: bu konuyu bilhassa yani gündeme getirmek istedim. Tabii ben de farkındaydım, sorarken de farkındaydım. Yani yapılan yenilemelerin pek çoğu rant amaçlı. Dolayısıyla riskli binalar değil, aslında pek riski o denli yüksek olmayan binalar rant amaçlı olarak şey yapıldı, yenilendi. Dolayısıyla birebir bir mukayese gerçekten doğru değil. Ama yani bu konuyu anlamak bakımından, yani özellikle güçlendirme konusunu Alper gayet iyi özetledi. Ama başında da dediği, Türk toplumunda güçlendirmeye karşı bir ilgisizlik var. Bunun çeşitli nedenleri olduğunu da söyledi. Bu ayrıca tartışılması gereken bir şey. Çok daha ekonomik olacağı da doğru. Ama diyelim ki güçlendirmeyi Alper'in genel olarak bahsettiği nedenlerden dolayı istenilen yaygınlıkta gerçekleştiremediğimizi düşünürsek, yenileme ile işin belli bir sürede çözülme imkanının olabildiği görülüyor. Ama tabii burada doğru olan gerçekten riskli binaları doğru zamanda yenilemek. İşte sizin çabanız da zaten başından beri İBB'nin 2019'dan beri yürüttüğü çaba da zaten hangi binalar gerçekten riskli, hangi binaları yenilemek veya güçlendirmek gerekiyordu. İşte bu konuda çalışmaların demek ki daha yoğunlaşması ve yatırımların bir şekilde o binalara aktarılması gerekecek diye düşünüyorum. Hep ben konuştum galiba. Diğer arkadaşların da şeyleri olabilir, düşünceleri olabilir. Onları da alalım diye düşünüyorum.
0: Hocam bir tamamlamak üzere söylediklerinize birkaç detay daha eklemek istiyorum. Yani hem Oktay Bey hem siz zaten hızlı taramanın neden kaçınılmaz olduğunu dile getirdiniz. Burada hız ve maliyet çok önemli. Bir binayı detaylı mevzuata göre inceleyeceğiniz zamanda ve maliyette yaklaşık 100 binanın hızlı değerlendirmesini yapmak mümkün. Dolayısıyla eğer biz bütün binaları İstanbul'daki 2000 öncesi bile deseniz detaylı yöntemlerle incelemeye kalksak bu onlarca yıl zaman alacak sadece incelemesi. Ve incelemenin sonunda da bulacağımız sonuç 2000 öncesi binaların belki %90'ının mevzuata göre yeterli olmadığı. Dolayısıyla belki biz sadece değerlendirmeye 50-100 yıl harcadıktan sonra geldiğimiz sonuç binaların önemli bölümünün tekrar yapılması gerektiği veya güçlendirilmesi gerektiği. O yüzden bunun yerine en riskli binaların, Oktay Bey'in söylediği yüksek ve çok yüksek riskli olan 200 bin binanın yahut benim söylediğim çok yüksek riskli olan 125 bin binanın hızlıca belirlenip daha düşük ve daha hızlı olan bu hızlı tarama yöntemiyle bunlarla ilgili iyileştirmenin yapılması dediğiniz gibi sonlu bir zamanda İstanbul'da can kayıplarını minimuma indirgeyecektir. Buna bir de güçlendirmeyi rasyonel şekilde katabilirsek buna harcayacağımız para ve zaman daha da azalacaktır.
1: Evet, çok çok haklısınız. Evet.
3: Hocam benim bir sorum var. Şöyle şimdi Alper Hoca belirtmişti ada bazlı yenileme tercih edilir öncelikli olarak tercih edilir bir şey midir yoksa bina bazlı başvuruların öncelik olması mı daha önemli? Bu soruyu Oktay Bey'e sormak istiyorum. Çünkü özellikle ada bazlı bazı başvurularda bürokratik engellerden bahsediliyor. Bu konuda bir açıklama mümkün mü acaba? Buyurun Oktay Bey.
2: Sevgili hocam, şimdi bir kere bu çok değerli soruya şuradan başlamak lazım. Bu İstanbul'daki yaşayan hemşerilerimizin, komşularımızın özellikle deprem dayanıklı, afet dirençli bir kentte yaşama talebiyle başlamak lazım. Yani bu kadar duyarlı bir konu ki İstanbul'da yaşayan herkes, özellikle yoksul mahallelerde yaşayan herkes insani asgari sosyal donatılara ulaşabilen ve can güvenliğinin olmadığı, yaşam hakkının saklı kaldığı bir yapı alanında yaşaması gerekiyor. Bizim Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yılını atlattığı bir dönemde İstanbul gibi bir metropolde biz bunu tartışılabilir bir durumdan çıkarmamız gerekiyor. Ama birçok engel var. Mevzuatsal engellerle devlete bu şeyi suçu atabilirsiniz en kolayı, ama ben bununla sınırlı kalmıyorum. Biraz da toplumsal duyarlılık açısından da konuyu ele alıyorum. Siz kendi yaşadığınız yapıda, deprem riski olan yapıda müteahhit bana iki daire teklif etmiyor. Benim üç çocuğum var, üç daire teklif etmiyor. Kıstaslarıyla konuya yaklaşırsanız doğal olarak bir yaşam hakkınızı kendi elinizle itmiş oluyorsunuz. Bir tane şimdi bizim daire başkanımız Murat arkadaşım da yanımda, çok güzel böyle reklam arasında güzel bir veri verdi. Şubat depremi olduktan sonra hızlı tarama talepleri o kadar arttı ki bir günde 122 bin talep almışız tek bir günde. Gelinen noktada ayda 500 talep alıyoruz. Yani insanların duyarlılığı bu kadar hızlı bir şey değişim gösteriyor ki adabazlı süreçte de bu. Yani birkaç parselin çok hızlı bir şekilde toparlayacağım. Birkaç parselin bir araya gelerek belli bir şeyde ortak müşterekte anlaşabilmesi oldukça zor. İşte bizim yıkmamız gereken algı tamamen bu. İstanbul'daki kentsel dönüşüme rant odaklı, ekonomi odaklı bir bakıştan çok daha yaşam odaklı bir bakışa çevirmek. O nedenle İBB Meclisi'nde tevhid plan notlarını gerçekleştirdik. Yani şu demek, birkaç küçük parsel bir araya gelerek kentsel dönüşüme başvurduğunda artı bir kat fazla imar alması anlamına geliyor. Daha büyük adalara dönüşürse artı iki kat, üç kat daha fazla imar alabilecekleri potansiyel plan notları gerçekleştirmiş olduk ki bu ada bazlı dönüşümü teşvik etmek. Yavaş yavaş ben bu algının oluşacağını düşünüyorum. İstanbul için de kaçınılmaz bir son olması gerektiğini düşünüyorum, ama tabii önce yaşam dediğimiz için biz yapı bazlı bütün kentsel dönüşümleri teşviğini artırarak devam ettiriyoruz. Çok böyle uzun uzun tartışılacak bir konu, ama belki ilerleyen programlarda tekrar bu konuyu şehir planlaması açısından ele alırız. Bilmiyorum,
3: Evet,
2: anlatabilirim.
3: Nazan'ın bir sorusu var.
4: Evet, ben de toplumsal duyarlılıkla ilgili bir soru sormak istiyorum. Bu seçenek insanlara tam olarak sunuluyor mu? Yani güçlendirme ile alakalı olarak. Çünkü kentsel dönüşüm deyince insanlar müteahhitlerle karşı karşıya geldiği bir durum var. Yani toplumsal duyarlılık dediğimiz şey bireylerin Kendi başına çok da kazanabilecekleri bir yeti değil gibi geliyor bana. Yani belediyeler bu konunun iletişimini de yapabiliyorlar mı ya da imkanları var mı?
0: Tek bir cümle söyleyip Oktay Bey'e bırakabilir miyim burada?
3: Tabii, buyurun hocam.
0: Şimdi burada maalesef binalar yıkıp yapıldığı zaman pek çok kişi çeşitli hak kayıplarına uğrayabiliyor. Örneğin bir şekilde oy çokluğunu ele alan bir grup işte öndeki daireyi arkaya alabiliyor, üstteki daire dükkan olabiliyor ve benzeri böyle tatsızlıklar yaşanabiliyor. Oysa güçlendirmede herkes kendi dairesinde kalacağı için bu tür problemlerin de minimize edileceğini düşünüyorum. Sonrasında Oktay Bey bu uygulama konusunda tabii çok daha bilgili ve tecrübeli sözü ona bırakmak istiyorum.
2: Estağfurullah hocam, teşekkür ederim. Güçlendirme odaklı olduğu için Nazan Hanım'ın sorusu ne yazık ki bilgilendirme konusunda tabii ki bizim önümüzde bazı engeller var. Bunlardan en önemlisi de mevzuat boşluğu. Güçlendirme konusunda mevzuatlar çok ağır. Alper Bey biraz önce bahsetti. Özellikle mevcut binaların analizinin sanki yeni bir bina yapılıyormuş gibi yapılması. Hatta böyle değişen deprem yönetmelikleriyle böyle 2010'larda yapılan binaların mevcut şu anki geçerli deprem yönetmeliğiyle dahi yetersiz durumda analiz edilebiliyor olması güçlendirmenin önünde önemli bir engel. Dolayısıyla biz vatandaşları çok kolaylıkla güçlendirme ruhsatı düzenleyemiyoruz. Çünkü elimizdeki mevzuat buna izin vermiyor. Bütün mevzuat kentsel dönüşüme, binanın yıkılıp yeniden yapılması odaklı ele alınması açısından potansiyel bir sıkıntı yaşıyoruz. Biz kamunun ilgili birimleriyle yaptığımız masalarda, toplantılarda bu konuyu fazlasıyla tartışmaya açtık. Özellikle Alper Bey'in de içerisinde bulunduğu son dönemdeki mevzuat yenileme çalışmalarıyla birlikte bir adım atacağımızı düşünüyoruz. Eğer Çevre Şehircilik Bakanlığı'ndan bir yönetmelik değişikliği gelirse biz İBB İstanbul üzerinde bir güçlendirme yönetmeliği ortaya çıkaracağız ki güçlendirme ruhsatlarının sayısını arttırabilelim. Ama ne yazık ki insanlara ciddi bir seçenek olarak güçlendirmeyi önlerine koyamıyoruz. Dolayısıyla da iletişimi oldukça sınırlı oluyor bu işlemin.
3: Evet, çok teşekkürler. Alper Hocam size ve Oktay Özel Bey size çok çok teşekkür ederiz programımıza katıldığınız, bilgilerinizi paylaştığınız için. Bugün biraz da Kolombiya depreminden bahsetmeyi planlamıştık ama onu önümüzdeki hafta gerçekleşecek 7,4 büyüklüğünde bir depremden bahsediyoruz. Bugün itibariyle aldığımız bilgiye göre 290 kişi hayatını kaybetmiş ama çalışmaların devam ettiğini ve sayının artacağını belirtiyorlar. Bu arada ben başlangıçta ihmal ettim sizleri tanıtmayı. Hemen Alper Hocam sizi tanıtmakla başlayayım. İstanbul Teknik Üniversitesi Yapı Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi, Türkiye Deprem Vakfı Yönetim Kurulu Üyesi, AFAD, Afet ve Acil Durum Danışma Kurulu Üyesi, 2 dönem yani 8 yıl DASK'ta yönetim kurulu üyeliği yaptınız. Oktay Bey, siz İstanbul Teknik Üniversitesi İnşaat Mühendisliği bölümünden mezun olduktan sonra 6 ay süreyle Almanya'da eğitim aldınız. Teknik Üniversitede Yapı ve Deprem Mühendisliği Laboratuvarı'nda çok sayıda deneyde bulundunuz ve aynı zamanda İstanbul Büyükşehir Belediyesi Mirasın kuruluşuyla birlikte Kara Surları, Anadolu Hisarı, Yerebatan Sarnıcı, Feshane, Müze Gashane, Yedikule Gashanesi, Leon Sarayı, Kazabotler ve Moda İskelesi gibi yüzlerce tarihi alanda restorasyon çalışmalarında bulundunuz. Aynı zamanda Tarihi Kentler Birliği Genel Sekreterisiniz. Evet, tekrar size çok teşekkür ediyoruz. Programımızı kapatmadan önce tekrar 17 Ağustos'ta kaybettiklerimizi, kaybettiğimiz yurttaşlarımıza, ailelerine başsağlığı diliyoruz. Gelecek hafta yeni bir Altın Saatler programında görüşmek üzere dileğiyle kapatıyoruz programımızı. Sağ olun.
5: 17 Ağustos ve 6 Şubat'tan bugüne yapılanlar, yapılmayanlar, yapılamayanlar. Kamu kesimi, sivil kesim, bilim insanları depremi tartışıyor. Hayatta kalmak için altın saatler. Hazırlayan ve sunanlar Mehmet Nuray Aydınoğlu, Aziz Şasa, Elvan Cantekin, Gürhan Ertür, Muzaffer Tunça, Nazan Cömert ve Tuğçe Tezer.
6: Destekleri için Apaçık Radyo dinleyicileri Ece Kalyoncu ve Ali Efe Kalyoncu'ya teşekkür ederiz.
7: Şimdi ve burada.
8: Reklamlar. Çocuklarınızla konuşun. Duygu ve düşüncelerini paylaşmasına olanak tanıyın.
9: Çocuklarınıza kendilerini ifade etmeleri için güvenli bir ortam sağlayın ve her zaman yanlarında olduğunuzu hissettirin.
10: Çocuklarınızı yeteneklerine uygun sanat ve spor gibi etkinliklere yönlendirin.
11: Çocuklarınızın güvenliği için sınırlar belirleyin. Tavırlarınızda net ve tutarlı olun.
12: Çocuklarınızın sosyal çevresini ve aktivitelerini gözlemleyin. Çevreden gelebilecek kötü etkilere karşı onları bilinçlendirin.
13: Bağımlılıkla mücadelede en güçlü savunma aile içindeki sağlıklı iletişimdir.
14: Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
8: Reklamlar bitti.
7: Apaçık Radyo. Oh, Granny. Sakat Muhabbet. Where did your husband, my granddaddy go? Sağlamcı zihniyete, kör topal bir muhalefet. Where did your husband, my granddaddy go? Hazırlayan ve sunan Alper Tolga Akkuş. He went off to heaven just before you were born. She said he went off to heaven.

0: Merhaba, Apaçık Radyo'ya, Sakat Muhabbet'e, Sağlamcı Zihniyet'in Kör Topal Muhalifine hoş geldiniz. Ben Alper Tolga Akkuş. Bugün 19 Ağustos 2026 Çarşamba. Bu hafta iki konuğum var. Geçen hafta iki ayrı bölgeden konuk almıştım. İzmir ve Erzurum. Buna devam ediyoruz bu haftada. Bu hafta gene İzmir'deyiz ama diğer taraf Tokat olacak. Ben de Mersin'deyim. Bu hafta Eget Podcast ekibinden iki konuğum var. Şöyle bir güzellik oldu. Daha çok yeni birkaç gün önce ben Sakat Muhabbet yapımcısı olarak onlara konuk olmuştum ve hemen ben de siz de bize konuk olun dedim. Ve şimdi benim konuğum oldu ikisi de. Yasemin Tüney ve İbrahim Koç konuklarımız. Nasılsınız? İyi misiniz? Hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk. Teşekkür ederiz. İyiyiz. Sizler de iyisiniz umarım.
0: Çok iyiyiz, sağ olun. Benim bir ilk sorum var. Hep böyle başlıyorum Sakat Muhabbet programına. Siz kimsiniz? Bugüne kadar neler yaptınız? Bir sakatlığınız bulunuyor mu? Önce söz hanımların deyip Yasemin Hanım'dan cevap alalım. İbrahim Bey izninizle. Yasemin Hanım, söz sizde, buyurun.
2: Ben görme engelliyim. 17. yılımı çalışacağım meslekte. Öğretmenim. Bunun dışında bir kızım var. Başka da şu an için söyleyebileceğim bir şey yok.
0: Teşekkür ediyorum. İbrahim Bey, sizden de alalım yanıtı cevabı.
1: Evet, İbrahim Koç, Tokatlıyım. Sosyal bilgiler öğretmeniyim. 16 yıl bitirdim. Tokat'ta yaşıyorum, doğuştan. Görme engelliyim, total. Körler okulunda çalışıyorum, mezun olduğum okulda. Aynı zamanda 7 yıldır, ilk zamanlar pasif de olsa 7 yıldır sivil toplum kuruluşunda hak mücadelesi vermeye, hak temelliliği yaygınlaştırmaya çalışıyoruz.
0: Yasemin Hanım, siz de öğretmendiniz galiba. Onu belirttiniz mi?
2: Belirttim
0: Yani
2: ama tekrar belirteyim. 17 yıllık bir Türkçe öğretmeniyim.
0: siz peki öğretmen yaptığınız yer normal okul mu? Körler okulu mu?
2: Evet,
0: Okul
2: normal
0: orada?
2: bir okuldayım. Körler okulunda değilim. Normal bir okulda. Yani görenlerin normal demek hoşuma
0: Evet.
2: gitmedi. Gören çocukların eğitim gördüğü bir okuldayım.
0: Ben, işte sağlamcılık içimizde var. Ben de bazen bu şeye düşüyorum ama sağlamcılık herkeste olan bir şey. Onu bir şekilde çözmeye
2: Evet.
0: çalışıyoruz elimizden geldiği kadarıyla. Şimdi bir dernek dediniz. O da Eğitimde Görme Engelliler Derneği. İsmi böyle doğru biliyorum herhalde. Dernek hakkında bilgileri de bu sefer sırayı değiştireyim. Önce İbrahim Bey'den alayım. Eget hakkında bilgi verir misiniz İbrahim Bey bize?
1: Öncelikle 2013 yılında genç üniversite öğrencileri hak temelli bakış açısına sahip görme engelliler tarafından kuruldu. Tabii üniversiteyle kalmadı. Daha sonra eğitim camiasında bulunan bütün görme engellilere hitap etmeye başladı. Yani üniversite olsun, milli eğitim çatısı olsun, onun dışı olsun. Sadece öğrenciler değil, eğitim alanlar değil, eğitim verenleri de kapsamaya başladık. İşte görme engelli öğretmenler olsun, hatta onlar görme engelli öğretmenlerin sorunları ve çözüm önerilerine yönelik 3 farklı çalıştayımız oldu. 2 yüz yüze bir çevrimiçi olacak şekilde. Hak temellik mücadelesini sadece eğitimle de bırakmadık. Araçlardaki sesli anonslar, yani tüm erişilebilirlik çalışmalarına dahil olmaya başladık. Hak temelliliğin kapsadığı her yeri kapsamaya başladık. Uluslararası çapta kapsayıcı çalışan büyük uluslararası örgütlerle de işbirliği yapmaya başladık. Yeri geldi, destek aldık. Almaya devam ediyoruz da. Buna bağlı çeşitli işte seminerler, çalıştaylar düzenledik. Görme engellilerin aşina olduğu her şeyi gündeme taşımaya çalıştık. Podcastlerle de bir şeyler yapmaya çalıştık. Yani insanlara anlatmak istediğimiz şeyleri aktarmanın yeni ve etkili, güzel bir yoluydu. Bunun dışında Aylık değerlendirme toplantıları yapıyoruz. Temmuz, Ağustos ayları hariç, yani okul sezonunda engellileri ilgilendiren, özellikle görme engellileri ilgilendiren konularla alakalı işte sağlamcılar olsun, hak temelli bakış açıları olsun, spor salonlarının erişilebilirliği olsun, körler okullarının durumları olsun, birçok konuda tecrübesi olan herkesin serbest kürsü formatında konuştuğu aylık değerlendirme toplantıları düzenliyoruz. Yani kısacası eğitim, görme engellilerin eğitim başta olmak üzere diğer tüm erişilebilirlik alanları ve hak temelli, kapsayıcılık, evrensellik alanlarındaki ihtiyaçlarını karşılamak üzere faaliyet yürüten dernek. Eğitimde Görme Engelliler Derneği Ankara merkezli.
0: Şimdi Yasemin
1: Teşekkür ederim.
0: Hanım'a sorayım aynı soruyu. Siz ne zamandan beri EGET içindesiniz Yasemin Hanım? Onun bilgisini sizden alalım isterseniz.
2: Ben 2013 yılından beri yani EGET bir mail grubu olduğu zamandan beri EGET'in içindeydim. Ama aktif bir şekilde EGET'in içinde olmam hemen hemen 2023 sonu 2024 itibariyle oldu. Çünkü araya evlilik, çocuk falan girdi. O yüzden her zaman takip etmek mümkün olmadı. 2013 ile 2017 aralığında daha sık şey yapabildim, hani ilgilenebildim. Fakat 2017'den sonra kızımın olması sebebiyle uzaklaştım. Ta ki 2023 sonu 2024'e kadar. Sonra başlayış o başlayış. Şu anda da Eğitimde Görme Engelliler Derneği'nin İletişim Etkinlik ve Farkındalık Komisyon sorumlusuyum. Bu şekilde.
0: Sorularım olacak EGET'e dair ama ortalara bir yere geldik. Ben de bu orta kısımda müzik paylaşıyoruz Apaçık Radyo'da ve ben seçimi konuğa bırakıyorum. İkinizden kimi seçeceğini de kayıttan önce anlaştık zaten. Yasemin Hanım'ın bir önerisi vardı. İbrahim Bey de kabul etti sağ olsun. Yasemin Hanım buyurun, ne dinliyoruz?
2: Orson Welles, I know what it is to be young.

0: Sakat Muhabbet devam ediyor. Bu hafta konuklarım Eğitimde Görme Engelliler Derneği, kısa adıyla EGED'den Yasemin Tüney ve İbrahim Koç. İlk bölümde kendini tanıttılar. EGED hakkında bilgi verdiler. En son Yasemin söz aldığında EGED'in iletişim komisyonunda olduğunu söylemişti. Yasemin Hanım, o zaman şeyi
1: Evet.
0: sorayım size. Bu EGED'in komisyonları, şeması, yapı şekli hakkında bilgi verir misiniz?
1: EGED'in iki büyük organı var. Birisi çalışma komisyonları, diğeri il temsilcilikleri. İl temsilciliği derken 81 ilin tamamında temsilciliğimiz yok elbette. Ama kendini ben EGED'i temsil edebilirim diyen tüm illerde temsil etmeye çalışıyoruz. İl temsilciliklerinin genel olarak il veya yöre bazında sorunları hak temelli çözebilmek, birlikte paylaşımlar yapabilmek. Çünkü iller bazında yüz yüze gelmek daha kolay, takdir edersiniz ki. Yüz yüze geliyoruz, yüz yüze bir araya geliyoruz, etkinlikler yapabiliyoruz. Tabii ki bölgemizin sorunları ile ilgili hak arama durumlarımız olabiliyor. İl temsilcilikleri genel olarak bu şekilde çalışıyor. Çalışma komisyonlarının da çeşitli alanları var. Biz bir eğitim derneğiyiz. Bu yüzden eğitim komisyonumuz ve öğretmenlik ve istihdam komisyonumuz var. Tabii ki hukuk işlerine bakan bir komisyonumuz var. EGED aynı zamanda uluslararası işleri de olan bir dernek. O yüzden uluslararası işler komisyonumuz var. Sanat komisyonumuz var. Yakın zamanda festival düzenleyecekler Ekim ayında hem de İzmir'de. İletişim, etkinlik ve farkındalık komisyonu var. Bir de bilişim komisyonumuz var. Bu komisyonlarda adlarını aldıkları alanlarda çalışmalar yapıyorlar. Farkındalıklar kazandırıyorlar. Yine takipçilerimize ve üyelerimize. Derneğin bu konulardaki gelişimi bu komisyonlara emanet diyebilirim. Bu şekilde.
0: Teşekkür ediyorum. O bahsettiğiniz müzik etkinliği de ben siteye bakmıştım. Bugün görmüştüm. Uluslararası Görme Engelliler Müzik Festivali olacak. İbrahim Bey'e de
1: Rica
0: şunu
1: edin.
0: sorayım. EGED'de üye olmak için öğretmen ya da eğitimci olmak şartı var mıdır? Eğitimci olanlar mı sadece üye olabilirler EGED'de, İbrahim Bey?
2: Üye olmak isteyen herkese açık üyelik. Yüksek ihtimalle form yayınlıyoruz. %90-95 ihtimalle genelde doldurulan formları da zaten olumlu kabul ediyoruz.
1: Bu arada
2: Neyle?
1: Alper Bey, ben özür dilerim. Ben proje komisyonundan bahsetmeyi unuttum. Burada da yine geldin. Projeleri var. Sonuçta bu projeler sayesinde gelir elde ediyoruz. Bu nedenle proje komisyonumuz da oldukça önemli. Bunu eklemeyi unuttum.
0: Tamam,
1: Teşekkür
0: tamam.
1: ederim.
0: Şimdi dinleyicilere şunu da açıklayayım. Tabii kayıt alıyoruz. Dijital ortamda alıyoruz kaydı. İbrahim Bey'in bağlantısıyla alakalı galiba. Sesi bazen değişim gösteriyor. Dinleyicilere şey diyeyim, onu da açıklayalım buradan. Dinlerken yani o ne olduğunu çözemedik biz ama size yansıyacaktır. Bu dinleyenlere söylüyorum bunu. Peki ben bugün sizle niye konuştum? Aslında başta söyledim. EGET'in birçok komisyonu var, birçok bileşeni var, birçok organı var. Bir de iletişim komisyonunun podcast alanı da var. Siz de beni konuk almıştınız en son bölümde. Kariyer anlamında bir, çünkü EGET podcast'i de bir sürü bölümler var. Ben oraya da konuk oldum. Hatta EGET podcast değil de EGET Cast diye geçiyor Spotify'da. Bana da göndermiştiniz o sayfayı. Sağ olun. Bu
1: Evet.
0: EGET podcast ile ilgili sözü ikinizden hangisi almak isterse bırakayım. EGED Podcast'e dair ne zaman başladı, ne zamandır yayın yapıyor, yayın ilkeleri neler düşünüyorsunuz? İbrahim Bey veya Yasemin Hanım, söz ikinizden birinde, siz belirleyin cevabı. İkinizden de alacağım zaten de sırayla söylerseniz sevinirim.
2: Yasemin alsın.
1: Ne zamandır yayınlanıyor? Sanırım o da 2019 veya 20'ler, yani tam yıl söyleyemeyeceğim ama özellikle son 4 yıldır, belki 2022'den beri Her konuda kesler yani polimiler yani tam yıl söyleyemeyeceğim ama özellikle son 4 yıldır belki 2022'den beri her konuda kesler yani podcastler çektik biz. Benim

0: yaptığım kaydı açıkçası çok önemsiyorum.
1: Umarım siz için yeterli olmuştur. Kaydı biz yaptık da sizle daha önce. Bayağı da uzun konuştuk. İbrahim Bey de Ege Podcast'in kendi için önlemini ve neler yaptığını İbrahim Bey'e de sorayım ben.
2: Ben Ses Verenler serisi için daha çok çalıştım. Biz podcast'ten önce uzaktan etkinlik zamanında Ses Verenler serisi başlatmıştık ama bir bölüm yapabilmiştik aslında. Çekebilmiştik demeyeyim çünkü serbest kürsü gibiydi. 2021'de 3 yıl sonra arkadaşımız bunu podcast'e taşımak istedi. Bilindik birçok yani filmlerde, radyo tiyatrolarında, Storytel'de, sesli kitaplarda, reklamlarda duyduğumuz aşina olunan birçok sesi konuk etmeye çalıştık. İşte aslında sadece dublaj sanatçıları da değil, kullandığımız ekran okuyuculara sesini veren işte Gül Selçuk veya izlediğimiz sesli betimlemeli filmlerin betimlemelerini yapan Emine Koli var. Yine dublaj sanatçılarından Hümay Güldağ, Alper Develioğlu, işte Faruk Akgören, Şebnem Ünal'dı, yine yanlışsam Yasemin beni düzeltsin. O çekmişti sunucu Nihan Cabbaroğlu. Gibi sanatçılarla podcastler çektik. İki tanesini ben çektim. Tabii orada da böyle heyecanlıydım. Onun için kelimeler bazen manasız gibi dökülebilir. Dinleyicilerin de affına sığınıyorum. Sizlerin de. İlk iki podcast'i geçen 2024 Ekim ayında onlarla çekmiştik. Heyecan yenmek için iyi bir idman oldu diyebilirim benim için.
1: Şimdi İbrahim Bey Ses Verenler bölümünden bahsetti Eget Podcast'ın, ama Eget Podcast'in birçok başka çeşitleri var. Birçok başka yani konular var. Herhangi bir çünkü açık apaçık radyoda birçok program olduğu gibi Eget Podcast'in serileri var aslında. Bu serilerin neler olduğunu da Yasemin Hanım sizden alabilir miyiz?
0: Ay ben ama hepsini nasıl sayacağım bilemiyorum. Unuttum olursa ve programı dinleyecek olan olursa lütfen affetsin. Kampüs söyleşilerimiz var. Kesişim var. Kariyer öyküleri var. Ses verenler var. Yeni başlattığımız engellik bağlamında içerik üretenler var. Emre başkanımız yani kurucu başkanımız Emre Taşkın'la Bayram'ın kendisi avukattır. Birlikte yaptıkları Çözüm Meydanı diye bir şey vardı, seri vardı.
1: İbrahim Bey,
0: Birlikteyiz var. O kadar fazla ki.
1: bu programların da aslında bazı kişilere yetki verdiniz galiba. Onlar
0: Hayır,
1: sürdürüyor. Doğru mu anlıyorum?
0: aslında o tam olarak öyle değil. Ama biz de bir işi gönüllü olarak başlatan kişi devam ettirir. Ama bazı serilerde hani ben bölüm çekmek istiyorum diyor kişi. Biz de çek diyoruz. Bu şekilde. Mesela yine yurt dışındaki deneyimlerini anlatmaları için insanlara fırsat verildi. Yurt dışında yaşam ve eğitim deneyimleri diye. Yani her alanda yapılmış bir podcast arşivimiz, serimiz oldu. Öğretmenlikle ilgili yine oldu. Ya hangi birini sayayım?
2: Adım
0: İnanın
2: adım öğretmenlik
0: unutuyorum.
2: serisi.
0: Evet, adım adım öğretmenlik oldu. Çok fazla gerçekten Ege yani Kest'e girdiğinizde aradığınız her şeyi bulabileceğiniz seriler var ve uzun uzun hepsi gerçekten büyük emekler verilmiş seriler. Bugüne kadar emeği geçmiş herkese sizin programınız aracılığıyla eğer dinlerlerse teşekkür etmek istiyorum.
1: Takribi kaç kişi var bu Kest anlamında görev alan, kayıt yapan, yani takdim

0: tam bilmiyor olabilirsiniz ama kaç kişidir? Yani sayı
1: Şimdi
0: olarak.
1: bir kere hep aynı kişiler görev almıyor. Mesela demin de söyledim. Ben böyle bir seri çekmek istiyorum diyor. Komisyonumuzda yine KES diye bir çalışma grubumuz var. Burada konuşuluyor. Eğer hani herkes fikir birliğine varırsa bu şekilde başlatıyor seriyi. Bazen tek kişi olarak başlıyor. Bazen ona yardımcı bölümler çekmek isteyenler oluyor. Sonra bir seriyle yetinmeyip birkaç seri çeken, ondan sonrasında artık bu işlerle çok fazla ilgilenmeyen arkadaşlarımız var. O yüzden size ortalama bir sayı veremem. Çok fazla insanın emeği var çünkü. Bir de sadece program yapan olarak bakmayın bu işe. Gelen konuklar da var. O yüzden oldukça kalabalık bir ekibiz. Düşününce ya hepimiz şu anda bu kestlerle ilgili bölüm çekenler bir araya gelsek oldukça kalabalık oluruz.
0: Yani bu kest çekmek istiyorum diye size geliyorlarmış ya, aslında Apaçık Radyo'da da ben program yapmak istiyorum diye bir sitesinde bir bölüm var. Oraya herkes başvurabiliyor. Çok benzer bir yapı aslında. Apaçık Radyo'nun yapısına benzeyen bir şey var. Eget kestin diye anlıyorum ben şu an sizden.
1: Sadece üye olmak gerekli. Çünkü komisyonlarda ve komisyonların bölümlerinde çalışabilmek için EGET üyesi olmamız gerekiyor.
0: Sonlara geliyoruz. Peki sakat muhabbeti takip edebiliyor musunuz?
1: Ben zaten sakat muhabbeti Mihriban aracılığıyla duydum. Dediğim gibi engellik bağlamında içerik üretenler serime devam edebilmek için farklı seslere ihtiyacım vardı. Mihriban size önerdi. Ya programın herhalde bir 20 bölümünü falan dinlemişimdir. Kalanları da dinleyeceğim. 152 bölüm çekilmiş. O kadar vaktim olamadı öğretmenim ve aktif hani
0: Evet.
1: dersteyken olamayacağım için.
0: Test yaptığınız için aslında aynı mecrada üretim yapıyoruz. O anlamda dinledikleriniz için de, yani şu da olsa bu da olsa dediğiniz ya da bu iyi olmuş dediğiniz.
1: Ben önce hani bakış açınızı çok beğeniyorum. Sorularınızı gayet böyle rahat bir şekilde, yani sanki sohbet ediyormuşum, bir arkadaşımla sohbet ediyormuşum sıcaklığında duyuyorum bütün konuklarınızla yaparken. Kişi hani birazcık çenesi düşükse benim gibi fazlasıyla konuşuyor,
0: Estağfurullah.
1: kendini rahat
0: Estağfurullah.
1: bir şekilde ifade edebiliyor. Ben dediğim gibi sizin sakatlığa bakış açınızı çok sevdim. Yani lafı eğip bükmeden sormanızı beğendim. Bir eleştirim olmadı. Yine olumlu bir yani olumlu bir söylem, eleştiri olmuyor çünkü olumlu şey.
0: Geri dönüş diyebiliriz,
1: Evet,
0: evet.
1: olumlu bir geri bildirim olarak da ben konuk ağımızın zenginliğini söyleyebilirim. Hiç bilmediğim engel türleriyle tanıştım ve tanışacağım büyük ihtimalle sizin sayenizde.
0: Sakat Muhabbet'te bu hafta EGET, Eğitim Görmeler Derneği'nden iki konuğum vardı. Yasemin Tüney ve İbrahim Koç. Son sözlerinizi almak istiyorum şimdi. Sırayı değiştiriyorum. Son söz hanımlarda olsun, Yasemin'de olsun. Önce İbrahim Bey, sonra Yasemin Hanım. Son sözleriniz varsa alabilir miyiz sizden?
2: Gerek sanatsal faaliyetlerle olsun, gerek farklı sosyal faaliyetlerle ya da gerek düz anlatımla, yazıyla, konferansla, yani her türlü sağlamcılığa ya da ötekileştiriciliğe karşı her zaman hak temelli, kapsayıcılık ve evrensel tasarım, erişilebilirlik bilincini yaygınlaştırmak için elimizden geleni yapalım hep birlikte.
0: Çok çok sağ olun İbrahim Bey. Yasemin Hanım, sizin son sözleriniz var mıdır?
1: Son sözüm, engelli ya da engelsiz fark etmeksizin ayrımcılığa dur diyebilmek için birleşmek lazım. Sesimiz ancak bu şekilde gür çıkabilir diyorum.
0: Çok çok sağ olun konuk olduğunuz için. Yasemin Tüney ve İbrahim Koç'tu konuklarım. Dünyanın bütün sakatları iyileşin. Haftaya görüşmek üzere. Hoşça kalın.
3: Sakat Muhabbet.
4: Where did your husband, my granddaddy go?
3: Sağlamcı zihniyete kör topal bir muhalefet. Where did your husband, my granddaddy go? Hazırlayan ve sunan Alper Tolga Akkuş. He went off to heaven just before you were born. She said he went off to heaven.

0: Apaçık Radyo.
1: Very good. Great.
0: Açık Mimarlık. Hazırlayan ve sunan Yağmur Yıldırım. Mimarlığın tüm halleri üzerine konuşmalar. Perşembe sabahları 11'de Apaçık Radyo'da.
2: Şimdi ve burada Apaçık Radyo.
3: Desteği için Apaçık Radyo dinleyicisi İnsan Tunalı'ya teşekkür ederiz.
4: Dünyanın cazı.
5: Hazırlayan ve sunan Leyla Diana Gücük.

0: Merhaba sevgili Apaçık Radyo dinleyicilerimiz, Dünyanın Cazına hoş geldiniz. Bugün canlı yayındayız ve sevgili İlkin Deniz'le birlikte Apaçık Radyo stüdyolarındayız. Hoş geldin.
1: Hoş bulduk.
0: Ne güzel seni burada görmek, Apaçık Radyo'la hep birlikte olmak.
1: Teşekkür ederim. Bu dördüncü ya da beşinci gelişim olabilir. Beşinci gelişim olabilir.
0: Harika. Evet. Ama bizim herhalde ilk.
1: İlk, evet.
0: Evet. Evet, bugün size yepyeni bir albümden bahsedeceğiz. İlkin Deniz'in yaptığı son long play, son çalışmasıyla geldik. Bir plak formatında ve Old Town Stories bu albümün ismi. İlk çaldığımız parçamızın ismi de Green...
1: Purple Grass.
0: Purple Grass.
1: Evet.
0: Şimdi daha evveline şöyle bir geçmek icap ederse, burada mandolin seslerini de duyuyoruz, işte gitar da var. Senin bir önceki albümünde mandolin ağırlıklıydı. Öyle bir balat albümü yapmıştın. Ondan sonra da bu sene bambaşka çok güzel bir çalışmayla geldin.
1: Evet, teşekkür
0: Şimdi
1: ederim.
0: Bu albümü biraz konuşalım istiyorum. Sözü sana bırakayım İlkin.
1: Evet, o 2023'te yaptım onu. O CD formatında çıkmıştı. o albüm caz. Tabii benim kendi çalıştığım ve üzerinde durduğum müzik caz. O caz ve bluegrass şarkılarından oluşmuş bir albümdü. Ve daha çok yorum albümüydü. Yani kendi bestem yoktu orada. Bu plak formatında çıktı. Buradaki şarkılar tamamen hepsi kendi bestelerim. Bu besteleri de 2024'ten beri çalışıyorum aslında bu melodilerin üzerinde. Bu işte 2025 yılında kayıtlara başladım. Kayıtları yapmaya başladım işte Kasım, Aralık gibi. İşte bir 5-6 ay sürdü bütün kayıtları yapmak. İşte mix, mastering. Çünkü her şeyi kendim yapıyorum evde. Ve bu sefer de işte kendi bestelerimden oluşan bir albüm yaptım. Kendi bestelerimden oluşan bir de 93'teki kaset vardı.
0: Evet.
1: Orada yine 6-7 kendi bestem vardı. O yüzden en sevdiğim albüm bu olabilir.
0: Diyorsun.
1: Evet.
0: Evet, bu konuşma bizi nerelere götürür tabii bilmiyorum. Elbette 94 yılındaki Jazz Bank albümüne de geleceğiz diye düşünüyorum bu yolculukta. Ama daha ziyade bu albüm üzerinde birazcık duralım, daha fazla duralım istiyorum.
1: Evet.
0: Özellikle işte dediğim gibi, yani geçtiğimiz yıl bu mandolin ruhu buna yansıdı ve dediğin gibi kendi bestelerinden oluşan bir şey, ama burada kullandığın altyapı, işte birçok şey duyuyoruz ama tek sensin orada.
1: Evet.
0: O enteresan. Onlara belki biraz değinebiliriz. Keza albüm kapağının tasarımı da çok ilginç. Bütün bunlar aslında tamamlayıcı şeyler.
1: Evet, albüm long play olarak çıktı dediğin gibi ve sadece 100 tane çıktı.
0: Evet, evet.
1: Herhangi bir dijital platformda olmayacak. Bunu böyle yapmamamın sebebi de, yani telefondan müzik, yani kendi müziğimin telefondan dinlenmesini istemiyorum. Plak alanlar dinleyebilir ya da arkadaşına gidip dinleyebilir. Çünkü ben buna çok uğraştım.
0: Evet.
1: Sound'uyla olsun, müzikleriyle olsun. Yani bu plağı alıp ben bunu niye yaptım? Hangi parça nedir? Nasıl oldu? Onları da okumalarını da istiyorum. Yoksa yani mesela bu dijital platformlarda bir şarkı dinlediğiniz zaman sadece dinliyorsunuz. Yani onu söyleyenin yüzünü bile bilmiyorsunuz.
0: Evet,
1: aslında
0: evet.
1: Yani bir telefondan müzik dinlenmez herhalde diye düşünüyorum.
0: Doğru. Ama şimdi şu anda gerçekleşen program ister istemez dijital platformlardan dinleniyor. Yani internet üzerinden dinleniyor ve birileri radyolarını işte açtığında internet üzerinden, belki telefonlarından, belki araçlarından dinliyorlardır. Ama bence güzel olan Apaçık Radyo aracılığıyla senin bu güzel çalışmaların en azından bizim dinleyicilerimize bir şekilde ulaşmış oluyor ve belki böylelikle de albümünü satın almak ve dinlemek isteyecek olanlar olabilir. Tekrar edelim. Yani 100 tane basıldı. Zaten yarısı herhalde tükendi.
1: Evet. Yarısını da getiremedim Amerika'da. Çünkü bastığım bu plana.
0: Evet, evet.
1: Bayağı bir ağırlığı olduğu için artık
0: tabii.
1: Önümüzdeki yaza gelirken diğerlerini getireceğim.
0: Hı hı.
1: Bir de belki CD'sini basabilirim. Gene sınırlı sayıda.
0: Evet.
1: Bakalım ama bu programı telefondan dinleyen arkadaşlara tavsiyem, şarkılar çaldığı zaman eğer kulaklıkları varsa onları hı hı. takarlarsa daha güzel bir sound duyabilirler. Evet. Evet.
0: Peki.
1: Yani derdim bir müzik yaptım.
0: Hı hı.
1: Çok uğraştım. Yani iyi bir sound yakalamaya çalıştım. Onu da iyi dinlemelerini istiyorum.
0: Evet.
1: Yani
0: hakkını verir.
1: Derdim o yani. Yoksa evet, benim tabii. herhangi bir gelir ya da öyle bir şeyim yok hı-hı. bu konuda yani.
0: Evet. Peki o zaman seçtiğimiz bir diğer parçamıza geçelim. Sen anons etmek ister misin?
1: Bu parçamızın işte, ismi de Moonlight.
0: Moonlight. Tamam, dinleyelim sonra üzerine konuşuruz yine.
1: Tamam.

0: Evet, bugün stüdyoda sevgili İlkin Deniz'le birlikteyiz ve yepyeni albümünü dinliyoruz. Buradan parçalar dinliyoruz. Old Town Stories'den Moonlight'ı dinledik. İster istemez Moonlight deyince insan işte o saatlerde, o akşam saatlerindeki atmosferi hayal ediyor ve tabii herkesin hayali bambaşkadır. Yakamozlar vurmuş, işte bizi bir şekilde bir yerlere götürüyor. İlkin Deniz tabii aslında çok yönlü bir sanatçı. Gitar, mandolin, banjo işte çalıyor, besteleri var ve ressam da ayrıca. Yani çizdiğin resimleri notaya aktarmak mı yoksa fırçanın renklerini işte bir şekilde böyle harmanlamak mı? Bunları bir araya getirerek mi düşünüyorsun? Bunlar nasıl çıkıyor ortaya?
1: Yani aslında ben çok sakin, etrafı boş sandal resimleri yapıyorum. Biraz da bu müziğe benziyor. Bu müzikler çünkü çok iddialı müzikler değil. Çok basit melodiler, basit kurgulanmış bir armoni var. Ve yani asıl burada yapmak istediğim bu şarkıları yazarken belli bir yaştan sonra bir şey fark ettim. Yani yazdığın notalar önemli ama notalar arasında bıraktığın boşluklar çok önemli yani. İki nota arasındaki boşluk ne kadar olacak? Belki o yönden bir de yaptığım resimlere benzeyebilir. Resimlerim benim çok boştur etrafı. Yani bir ortada bir sandal vardır. Bizim sandallar. Çok herhangi bir ufuk çizgisi de yoktur yani. Çok boşturlar böyle. Oradan bir anlam çıkarmaya çalışırım. Burada şimdi demin bahsettiğin enstrümanlarda burada işte asıl basçıyım ben. Bas gitaristim. Bu Moonlight'ta kontrbas var. Elektrik bas, mandolin, banjo. Banjoyu 2 senedir çalıyorum. Bayağı ilerlettim diyeyim yani. İyi bir banjo çalmıyorum ama kendi şarkılarımı istediğim şekilde çalabiliyorum. İşte mandolin var, gitarlar var. Arada keman ve yaylılar
0: Onları duyduk.
1: duyuyorsunuz. Davul duyuyorsunuz. Bu keman ve yaylıları aslında ben gitarla çaldım. Elektrik gitarla çaldım. Küçük bir Strat'ım var. Onunla çalıp bu AI programı da manipüle ediyorum. Yani bu gitarda çaldığım melodiyi yaylılarda çaldırıyorum. Onu alıp tekrar stüdyoda edit ediyorum. Davullar zaten onlar benim 1990'dan beri kullandığım MIDI dediğimiz Musical Instrument Digital Interface çok kullanılan bir şeydir. 50 senedir kullanılıyor. Hatta ben 93'teki albümde de kullanmıştım MIDI. Oradaki bütün davullar MIDI'dir yani aslında. Buradaki pek davul yoktur bu albümdeki şarkılarda ama olan bir kahun vardır. Bir iki brush, snare drum vardır. Onları da MIDI ile kullandım. Şimdi ona yapay zeka deniyor. Manipüle edebiliyorsunuz bazı şeyleri.
0: Evet, o konuya da belki girmekte fayda var. Çünkü daha önce de kendi aramızda konuştuğumuzda bu AI ile ilgili çok olanaklar olmaya başladı ve onları sonsuz imkanları var kullanılıyor. Sen de bunları yani bunu
1: Tabii
0: kullandın.
1: tabii tabii.
0: Ve fakat daha evvelden de hani bir takım programlar aracılığıyla yapılan müzikler de onun bir öncüsü gibi mi düşünürsün?
1: Tabii. Ya ben mesela 1991 yılında TRT 1'de Can Teyze diye bir dizi vardı. Hatta Nevra Serezli oynuyordu. 1991 yılında o TRT 1'deki dizinin 4 bölümünün müziklerini yaptım. Ve tamamen MIDI kullandım. Yani AI. Yani orada enstrümanlar klavyenin içinde olan enstrümanları kullanarak sadece basları canlı çalmış. Ama bütün piyanolar, gitarlar, işte yaylılar, stringler onların hepsini yani 91'de ben kullandığıma göre demek ki ondan daha önce başladı. Yani belki 80'lerin başlarında başladı bu kullanmaya. Şimdi çok işte bu Suno çıktı, bazı A-Studio çıktı, yapay zeka çok öne çıktı ama biz bunu zaten kullandığımız bir şeydi. sample olarak. Bu sesler zaten bizde vardı. AI'ın tek farkı şu oldu. Klavyeden basıp çıkardığımız davul sesini artık bir davulcu çalıyormuş gibi alabiliyoruz. Hı hı. Yani normal bir davulcuya diyorsun ki bana şöyle bir davul çal diyorsun şu şarkının üstüne. O datayı tarıyor herhalde. Bütün yani AI'ın kendi içindeki datayı tarayıp ona uygun bir davulcuyla sana davul çaldırıyor. Hı hı. Böyle bir fark oldu. Çok büyük kolaylık tabii. Ama bu albümde o tarz kullandım. Ama mesela buradaki piyanoları MIDI olarak kendim çaldım. Hı hı hı. Sonra edit ediyorsun, düzeltiyorsun. Yani baslar, gitarlar, mandolin tabii ki.
0: Tabii.
1: Gitarlar hepsi...
0: Hepsi sana ait.
1: Tabii tabii. Hı
0: hı. Demin senin neler çaldığını sayarken esas basçılığının dışındaki bütün enstrümanları saydığımı fark ettim ben de. Sen de basla tamamladın. Teşekkür ederim.
1: Yani ana enstrümanın bas.
0: Evet.
1: Ama ben...
0: Tabii gitar ve...
1: Yani ilkokulda 5 sene mandolin çaldım. Aha. Sonra 3 sene akordiyon çaldım. Evet. Sonra gitara geçtim. Hatta bizim ilk 76'da kurduğumuz lise arası müzik yarışmasında ben o zaman elektro gitar çalıyordum. Hı-hı. Metin Özülkü bas çalıyordu. Hı-hı. Sonra basa geçtim. Ben 77'de falan basa geçtim yani. Ama işte kaç sene oldu? 40-50 senedir.
0: Evet, evet. Bir de şimdi şöyle ayarlamaya çalışıyorum. 5 tane parçamız var. Bunu bu zamana yayarak hem de birazcık daha, hı-hı, sohbet edelim diye. Albümün tasarımına dönmek istiyorum. Orada bir 100 yıllık hikaye var.
1: Evet.
0: Değil mi? İstersen onu da anlat. Senin mizahi tarafınla ele aldığın.
1: Evet, biraz kendimle de dalga geçmek istedim. Öyle esprili şeyler de var plak kapağındaki tasarımda. 1926 ile 2026 arasını bakayım dedim. 100 yılda neler olmuş, olmuş diye. Mesela 1926'nın Mayıs'ında Miles Davis doğmuş.
0: Evet.
1: O sene Florida'da yaşıyorum ben. Miami'nin biraz kuzeyindeyim. İlk büyük kasırga oluyor Miami'ye. Hmm. Bayağı Miami'yi darmadağın ediyor. Amerika'daki ilk uçakla mektup sevkiyatı yapılıyor. Edison gramofonu icat ediyor.
0: Evet.
1: Ondan sonra ya öyle çeşitli haberler var. Onları koyup bir 100 yıllık küçük bir tarama yaptım. Tabii bir plak kapağına yetmez bunlar. O yüzden
0: ama çok hoş
1: önümüzdeki
0: olmuş.
1: Sene gelirken ikinci albümü de hazırlamaya başladım. O da Old Town Stories 2 olacak. Hı-hı. Ve bu birinci albümdeki kapakların devam hikayeleri olacak.
0: Evet.
1: Onları yani her sene bir albüm olursa belki 5 sene böyle bir hikayeler o zaman, bir şey tasarlıyorum yani.
0: Evet, o zaman acaba şey mi yapacaksın, 1927'den başlatıp 2027 mi?
1: Olabilir.
0: Değil mi?
1: Olabilir.
0: Evet, evet, güncellemek.
1: Zaten şöyle yaptım, bu plan kapandı 2025-2026 şarkıları. Evet. Onda 2026-2026 buçuk gibi bir durum olacak. Çalışıyorum üstünde.
0: Evet, yaratıcı bir takım şeyler çıkıyor, çok güzel ve her parçanın bir görseli var, bir anlatı dili var. O da tabii çok güzel. Plak kapağı önemli bunun için. Şimdi devam edelim üçüncü parçayla. Bu da albümün açılış parçası aslında. Evet. Ve en çok sevdiğim parçalardan bir tanesi.
1: Mandolin poem, yani bir mandolin şiiri.
0: Evet. Bununla ilgili detay var mı? Söylemek istediğim bir şey.
1: Ya mandolini çok seviyorum. İşte yani ilk mandolini aldığımda 6 yaşındaydım, 1967. İlk enstrüman olduğu, hı-hı, için tabii gerçi bir 40-50 yıl sonra tekrar çalmaya başladım ama bir çok çok sevdiğim, çok güzel bir alet.
0: Tınısı çok yani, güzel.
1: Çok, çok.
0: Ve tabii eskiden İlkokullarda öğretilen müzik derslerinde mandolin ya da flütler vardı. Çalınır, sonra rafa kaldırılır.
1: Evet.
0: Ama işte klasik müzikte de çalınır, dinlenir. Sen hatta 2 yıl oldu herhalde, 2020 ya da 3 yıl. 2023'te mandolinin hikayesini anlattığın çok güzel bir dinletili, anlatılı bir program yapmıştın. Orada da country tarafını da aldın.
1: Country, bluegrass. Evet. O zaman o anlatıda Vivaldi'den başlamıştım. Evet. 1600'lerden işte nasıl çıktı. Bluegrass'in çok önemli bir enstrümanı. Şu anda hala kullanılıyor tabii Amerika'da. country'de zaman zaman hı-hı. kullanıyor. Indie müzikte, hı-hı. folk müzikte. Yani çok aşırı popüler olmasa da hı-hı. kullanılıyor yani.
0: Özel bir tınısı var tabii evet, ki. Evet. Evet.
1: Ya ben de işte o tınıyı hı-hı. acaba biraz işte caz, ya cazdan esinlenerek biraz caz harmonileri koyarak, değişik bir sound koyarak bu mandolini başka bir yere taşıyabilir miyim diye bir şey arıyorum hala. Arıyorsun. Herhalde. Hı-hı. Bakalım bulacak mıyım?
0: Bence taşıyabildin yani, estağfurullah, tabii ki taşıdın ve bu güzel şey çıktı ortaya.
1: Ama albümde özellikle bu mandolin payı, işte bu şimdi hı-hı. çalacağımız şarkıda çok belirgin bir şey var mandolin.
0: Evet, evet. Dinleyelim.

0: Evet, dünyanın cazı devam ediyor ve biz bugün sevgili İlkin Deniz'le birlikte Apaçık Radyo'nun stüdyolarında Cap Canlı karşınızdayız. Yepyeni bir albümü konuşuyoruz ve gerçekten çok güzel, hoş, birbirinden derinliği olan parçaları dinlemekteyiz. Mandolinle şiir.
1: Bu az önceki parça, evet. Mandolin Poem'de. Bu albümde ben dört telli Fender Jazz Bass kullandım. 1964 bir vintage basım var. Ama bu Moonlight Poem, şeyde bu Mandolin Poem'de perdesiz bas kullandım. O çok belirgin, çok hoşuma giden bir tonu var. Hı hı. Bunu perdeli basla çalmıştım. Sonra perdesiz basla tekrar denedim. Bu perdesiz bas şarkıyı çok açtı, çok daha derinlik verdi. Hı hı. Onu da belirtmek istedim. Hoşuma giden, evet, bir şey olduğu,
0: evet,
1: için.
0: Evet. Tabii detayları bilmek biz dinleyiciler için önemli. Çünkü gerçekten bu işin arkası, mutfağı nasıl oluyor? Bizim önümüze gelen bu yemek, bu dinlediğimiz güzel müzik çok çabuk tüketiliyor. Yani işte 3 dakikanın, 4 dakikanın sonunda o parça bitiyor. Ama arkasındaki o çalışma, o düşünce, o defalarca, yüzlerce defa belki denenerek ortaya konması, tabii, çok tabii. Büyük emek.
1: Yani bu her parçayı belki... Kaç defa çaldığımı bilmiyorum işte. Bir mandolin çalıyorsun, tekrar çalıyorsun. Mesela bu parçada 3-4 kere bas çaldım, perdeli çaldım, 5 telli bas çaldım, perdesiz çaldım. Yani o aurayı, hı-hı, oluşturmak için bir sound'a doğru uğraştım. Çok uzun zaman alıyor tabii. Ve bu parçalarında yani ben kendime göre özelliği, yani parçayı bir kez değil, 3. kez, 4. kez dinlediğinizde fark edeceğiniz, her zaman her defasında fark edeceğiniz değişik bir şeyler, hı-hı, var aslında parçanın altında. O yüzden işte diyorum, niçin dijital platforma koymadım. Plağı alan, plağı bir kere dinleyip kenara koymuyor. Evet. Onu iki kere dinleyecek, hı-hı, üç kere dinleyecek. Belki gece dinleyecek, kışın dinleyecek, yazın dinleyecek. İşte her zaman onun fark edeceği yeni bir soundlar, yeni bir melodi, hı-hı, yeni bir gitar tınısı, bir şey bulacaktır.
0: Evet.
1: Arasında diye düşünüyorum.
0: Tabii. Bir de şöyle oluyor, plak olduğu zaman ister istemez plağı kapağından çıkartıp pick-up'a yerleştirme o anı, o süresi var ya, eline aldığın o kapakta her defasında onunla göz göze geliyorsun.
1: Tabii.
0: Ve okumuş olabilirsin, yüzlerce defa okumuş olabilirsin ama yeniden okumak yine hoşuna gidiyor. Ve tuhaf bir tekrar etme olsa da bu, seninle o plak arasında bir bağ kuruluyor. Çok yoğun bir bağ kuruluyor.
1: Evet.
0: Ben plağı ilk aldığımda hemen gittim eve ve dinledim. O ilk dinlemeler şeydir. Sana bir işte nasıl olduğunu anlayabileceğin bir havasını verir. Eğer dijitalde olsa mesela trak trak trak geçersin onu, ama plakta öyle değil, onu dinliyorsun, hakkını dinler, vererek dinliyorsun. Tabii. İkinci, üçüncü, dördüncü defada dediğin gibi bambaşka şeyler çıkıyor. Tabii ki müziği dinlediğinde modun nasılsa, modunda alakalı olarak hissiyatların da değişiyor ama o hakikaten aralarındaki bağ çok önemli.
1: İşte değişik zamanlarda dinlenebiliyor plak.
0: Evet.
1: Aynı plak. Hı-hı. O zaman güzel oluyor bence. Yoksa dijital platformda belki dinliyorsun, geçiyorsun hiçbir şey fark etmeden.
0: İşte,
1: yani
0: evet,
1: o çünkü
0: evet,
1: physical bir şey var elinde, hı-hı, böyle. Hı-hı. Kabı var, içinden çıkarıyorsun. Bir ritüeli var, gidiyorsun pick-up'a
0: ritüel,
1: koyuyorsun,
0: tabii.
1: İğneyi koyuyorsun ve bekliyorsun.
0: Evet, başlamasını bekliyorsun. Evet. Öbür türlü oradan bir parça, buradan bir parça, bir playlist olup onu işte araya katarak öyle kullanıyor. Şimdi istersen, yani tabii konuşacak çok şey var ama hem vakit, onu da ayarlamaya çalışıyorum. Senin daha evvelki albümlerine de şöyle bir bakalım istiyorum. Mandolin Jazz Ballads var, onu konuştuk. 2020'de çıkarttığın zannedersem Bass Alone var.
1: Evet.
0: O da çok hoş bir albüm. Onu da bir anlatır mısın? Biraz ondan bahseder
1: ya,
0: misin?
1: O işte o aslında Bass Alone Jazz in Quarantine Days. Yani, hı-hı, karantina günlerinde jazz. Onu tek bas ağırlıklı albümümdür o. Evet. Yani basın en önde olduğu filan. Orada da yorum var işte. Bill Evans'ın şarkıları var. Johnny Mitchell'ın evet. var. O da bir yorum albümü. Onu da evde yapmıştım. Hı-hı. Kendi home stüdyomda.
0: Bunların hepsi home stüdyoda kaydedildi.
1: Evet, yani. Evet. İşte Old School ve Goodfellas. Akın Aldes de yaptı. Onlar stüdyoda yapılmıştı evet, burada. Evet. 93'teki kaset de zaten stüdyoda yapılmıştı. Hı-hı. Ama diğerleri ben Amerika'ya taşındıktan sonra yaptığım için 2007'deki Old School olsun. Gerçi Old School'un şöyle kayıtlarını gene Türkiye'de yaptım. İmer Demirer ve Serkan Özyılmaz. Orada davul yoktur. Ama bunu Amerika'da çıkarmıştım. Diğeri de gene Türkiye'de kayıt yapıp Amerika'da çıkardım. Ama bu son üç albüm
0: Onlar
1: evde yaptım evde. Onları.
0: Tabii en başa dönecek olursak işte o Jazz Bank kaset olarak var idi. Bin adet basılmıştı. Onu ben bir programımda çaldım. Senin gıyabında çalmış olmalıyım. Şöyle ki konuştuk.
1: Geçen seneydi.
0: Evet, evet
1: galiba,
0: geçen sene.
1: Evet.
0: Geçen sene ya da ondan evvelki seneydi. Senin şeyi yaptığın zaman mandolin programını yaptığın zaman çalmıştım onu. Ama tabii karşılıklı bir araya gelince istersen onun hikayesini de tekrar anlatabilirsin. O Türkiye'deki ilk belki pop caz albümü olarak geçen bir albüm değil mi?
1: Evet, onu ben o seneler işte 93'te onu yapmıştık. Le Mansam'da çalıyordum. Oradaki grup arkadaşlarım Cihan Okan ve Tarık Sezer ile yaptık. Cihan perküsyonları çalmıştı ve davul programlamalarını yapmıştı. Cihan keyboardları yaptı ve davul programlamalarını yaptı. İşte ben de orada altı telli bas çaldım. Mesela işte dediğim gibi biz 93'te kullandık aslında EA'yı.
0: Evet.
1: Yani çünkü galiba stüdyoda davul odası yoktu ya da davulcu bulamadık. Ve ben de bir proje çıkarmak istiyordum. Ve canlı bir davulcuya ihtiyacımız yoktu. O tarz. O çünkü biraz pop cazdı ve pop caz midi davulu kaldırabilecek bir caz çünkü.
0: Evet.
1: Yani diğer standart Amerikan caz gibi gerçek bir davulcu ihtiyacı yoktu. Zaten bazı parçalar tek piyanoydu. Tek basla Bach'ın cello suite'ini çalmıştım. 6-7 parçada davul vardı ama davullar da gene keyboard da elle çalındı. Cihan Okan çok güzel perküsyon çalar. O çalmıştı davulları. Onu da öyle yapmıştık o zaman. Kaset olarak çıkmıştı.
0: Evet. Tabii birazcık daha belki gerilere gidecek olursak. Grupların var. İşte 90'da, 85'te kayıtlara şöyle baktığımda tabii neler var neler yok diye. 85'te İmer Demirer Quintet'te çalmışsın. Can Ayar, Tahsin, Ender Soy, Cem Aksel.
1: O
0: Boğaziçi Üniversitesi'nin aslında o.
1: Boğaziçi Üniversitesi'nin konseriydi ama grubun ismi var mıydı bilmiyorum.
0: Valla İmer Demirer Quintet diye geçti.
1: Öyle mi?
0: Evet. Okay. Onu kayıtlarda gördüm. Sonra Önder Focan Sextet.
1: Tabii.
0: Önder'in 85. Bilsat.
1: Önder'in işte ben 93'te pop caz kasetini çıkardığım zaman Önder'in ilk kaseti de caz, o zaman çıkmıştı.
0: Caz gitar.
1: Orada da bas çalmıştım zaten. Evet. Önder'le çok çaldım.
0: Çok çaldınız. Çok. Tempo var. Tempo caz dörtlüsü.
1: Evet.
0: Hazırlığı hatırlıyor musun?
1: Evet.
0: Peki o günler nasıldı? Yani caz sahnesi, caz sahneleri.
1: Ya şöyle hatırlıyorum, çok çalıyorduk. Yani sürekli proje yapıyorduk, sürekli çalıyorduk. Ama kayıt yapamıyorduk. Yani geçen gün Tahsin gönderdi. Velvele diye bir grubumuz vardı mesela. Bizim Ortaköy'de bir iki konser çaldık. İşte Cem Aksel, Tahsin, Nülfer verdi ben. Naima da vardı mesela. İlkin Deniz caz örtüsü, caz beşçisi. Yani çok çalıyorduk. Önder'in projeleri, Murat Verdi ile bir ara çaldık.
0: Evet.
1: Yani
0: tabii epey var yani.
1: Yani Fatih Erkoç işte ilk Avrupa'dan döndüğünde Türkiye'ye onunla Korukent'te çaldık. İşte İmer, Ayşe Gencer, Ece Barlar. Yani bir hatta Fatih onu söyler, Fatih Erkoç. Bu ülkede cazdan tek para kazanan grup bizdik herhalde de. Evet, yani 2-3 sene yazın Korukent, kışın Ece Barlar. Sürekli çalıyorduk ve caz çalıyorduk.
0: Evet.
1: Yani çok güzel günler.
0: Keyifli zamanlar.
1: Çok. Evet. Çok.
0: Peki biz şimdi yine günümüze dönelim ve albümümüzden yine bir parça dinleyeceğiz. Yine senin seçtiğin güzel bir parça.
1: Bu konuda birkaç şey söyleyebilir miyim yoksa şarkıdan söyleyeyim mi?
0: Yo, lütfen. Lütfen.
1: Bu şarkı long play'de iki tane sözlü şarkı var. Pardon. Bu da onlardan biri. Winter Flower. İşte bu kardelen. Türkçesi herhalde. Kış çiçeği.
0: Evet.
1: Burada sözleri yazdım. Söz yazıyorum zaten. Melodiyi besteledim. Gitar ve basla kayıtları yaptım. Ve üstüne bu yapay zekada bir ses yaptım. Daha doğrusu 4-5 sesi birleştirip biraz böyle country şarkıcısı bir ses yaptım. Onunla bayağı uğraştım aslında. Öyle oldu, böyle oldu işte falan derken. Bir şarkıcı ses. Yani bunu, bu şarkıyı söyleyecek olan kadın yok aslında. Bu bir yapay zeka.
0: Evet.
1: İsmi de Abigail Iglesias.
0: Süper, ben bayıldım buna. Yani bu isme bayıldım.
1: Evet, yani şöyle bir şey söyleyeyim size. Abigail Amerika'nın en geleneksel ismidir. Yani nasıl bizde Ayşe Fatma var, Amerika'da da Abigail var. Iglesias da Güney Amerika'nın en çok olan Güney Amerikalı, Hispanik dediğimiz ülkelerin en çok kullanılan bir soyadıdır. Abigail Iglesias, yani tamamen yapay bir isim soyadı. Zaten AI
0: yani.
1: Evet.
0: Müthiş, harikulade. Dinleyelim o zaman.

0: Winter Flower dinledik. Çok güzel olmuş. Gerçekten çok güzel olmuş. Yani emeğinize sağlık. Abigail'a da teşekkür ederiz.
1: Abi inanılmaz yani.
0: Gerçekten.
1: Bu gerçi bayağı uğraştım üzerinde bu sesi şey yapmak için ama datada çok fazla şey var AI'ın. O yüzden istediğiniz sesi yani nefes almasını bile ekleyebiliyorsunuz burada.
0: Tabii tabii her şey var. İstediğin duyguyu ama...
1: Bilemedim, biraz da korkutucu ama bilemiyorum. Bakacağız.
0: Evet. Bak bakalım Abigail devam edecek mi yoksa yerine başka biri mi gelecek?
1: Yok yok, bu benim tarza güzel uyuyor bunun
0: Tamam.
1: sesi. Hayır, bir de şöyle bir şey var. Bu kaydettiğim için sesi datamda durduğu için eğer yine başka sözlü şarkı söylediğiniz zaman yine aynı şarkıcıya söyletiyorsunuz. Böylece bir bütünlük oluyor. Yani değişik bir sound yok. Yani aynı kadın aynı hisse söylediği için yani daha acıklı, daha sert ya da daha neşeli söyle diyebiliyorsunuz ama ses tonu aynı.
0: Ses tonu aynı da atıyorum işte Abigail değil de başka bir Christina gelir yani bu sefer belki. Yani.
1: Yapabilir. Evet, sizin elinizde.
0: Tabii
1: Evet.
0: tabii her şey sizin elinizde. Evet, dünyanın cazının yavaş yavaş sonlarına doğru geliyoruz ve bugün sevgili dostum İlkin Deniz'le birlikte burada olmaktan gerçekten çok büyük keyif duyuyorum. İyi ki geldin. Çok teşekkürler geldiğin için. Ayağına sağlık.
1: Çağırdığın için ben teşekkür ederim.
0: Her zaman için.
1: Sağ ol.
0: Bu güzel çalışmayı, bu güzel albümle birlikte burada siz dinleyicilere bu birkaç parça da olsa dinletmek, bir fikir edinmek, işte plan nasıl bir sound'a sahip olduğunu duyabildiğinizi zannediyorum. Tekrar edelim, 100 adet basıldı ve
1: Aslında şeyi de ekleyeyim Leyla.
0: tabii.
1: Eğer plan kapağını merak edenler varsa Instagram'a paylaştım. Oradan görebilirler ya da Google etsinler benim ismimi.
0: Google'dan
1: Görebilirler.
0: çıkmıyor gibi,
1: Çıkmıyor
0: çıkmıyor
1: mu?
0: gibi ama İlkin Deniz Instagram hesabından
1: Instagram'da İlkin Artencez diye hesabım var. Oradan görebilirler yani.
0: evet.
1: Merak edinler. Oradan
0: Evet, biz de
1: bakabilirler.
0: paylaştık. Paylaşacağız, paylaşmaya da
1: Google
0: devam.
1: etsinler benim ismimi.
0: Google'dan
1: Görebilirler.
0: çıkmıyor gibi,
1: Çıkmıyor
0: çıkmıyor
1: mu?
0: gibi ama İlkin Deniz Instagram hesabından
1: Instagram'da İlkin Artencez diye hesabım var. Oradan görebilirler yani.
0: Evet.
1: Merak edinler. Oradan
0: Evet, biz de
1: bakabilirler.
0: paylaştık. Paylaşacağız, paylaşmaya da
1: Okey.
0: devam edeceğiz. Hatta

0: yapmıyorsun. Sadece aslında 12 şöyle parça.
1: Evet. Yani USB stick verecektim albüme olanlara. Hani belki albüm koleksiyonu yapmak ister ya da
0: evet.
1: Ama ondan vazgeçtik.
0: Tabii.
1: O da çünkü neticede bir dijital bir ortam olmuş olacak.
0: Doğru. Tabii. Peki albüm kapandı dedik, 12 parça var ve her parça içinde farklı tasarımlar yaptın, farklı düzenlemeler yaptın ve dileriz işte önümüzdeki yıl üzerinde çalışacaksın ve ikincisiyle tekrar önümüzdeki yıl geldiğinde bir bavul plaklığı ile
1: ya ağır
0: tabii. 180 yani, gram mı? 180 gram.
1: 160 gram. 160. Yani eşim Gül'le konuştum, dedim nasıl götüreceğiz dedim. Bavullara böleceğiz dedi yani. Hı hı. 12'şer tane bavullara böldük. Çekçeye de aldık falan. Bayağı bir
0: evet.
1: Bakalım.
0: Evet. Evet, son bir parça kaldı ama ondan önce senin eklemek istediğin, benim atladığım bu albümle ilgili bir şey var mı? Atlamayalım bir şeyi.
1: Yok yani
0: Zihni Müzik'ten evet, değil mi? Oradan evet. Alabilirler.
1: Kadıköy'de evet. Akmar Pazarı'nı bilirsiniz tabi. Orada Zihni Müzik. Zihni Müzik'te var sadece. Eskiden Lale Plak'ta vardı Hakan'ın yerinde.
0: Tabii.
1: Orası maalesef kapandı artık ve artık tek Zihni Müzik kaldı. Sağ olsun. Çok ilgili zaten Zihni.
0: Evet.
1: Zihni 35-40 senedir tanıyorum zaten.
0: Tabii.
1: Arkadaşım Kadıköy'den. Yani ben kendi zevk aldığım bir müziği bulmaya doğru gidiyorum. Biraz sanki yaklaştım ona. Yani değişik bir müzik olsun. Kendim de zevk alayım. Dinlediğim zaman
0: evet.
1: Diyebileceğim bir müziğe doğru gidiyorum. Belki de buldum, bilemiyorum. Çünkü çok hoşuma gitti bu.
0: Evet. Dinlerken seni izledim. Yani bazen dinlerken farklı bir hissiyata bürünebiliyor insan ama
1: yani çaldığım içine basların rifflerini hatırlıyorum da onlar tabii, aklıma geliyor. Yani hoşuma gidiyor. Evet yani biz Erkan Or'la da albüm yapıyoruz. Sonra çünkü bir ticari gelirimiz olmadığı için dinleyeceğimiz, zevk alacağımız bir müziği güzel tabii yapmaya çalışıyoruz. Bütün derdimiz bu yani. Herhangi bir, dediğim gibi, bir ticari kaygımız yoksa evet, tabii öyle bir şeyimiz yok. Yani güzel bir müziği, güzel bir melodiyi güzel bir şekilde yapmak istiyoruz.
0: Evet.
1: Emek veriyoruz. Şimdi bazıları diyor plağı nereden alacağız? Siz de plağa ulaşmak için emek verin diyor.
0: Evet. Eğer bu albüme sahip olmak istiyorsanız ve işte pick-up'tan dinlemek istiyorsanız plağı satın alacaksınız. Ya da dinlediğimiz ya da dinlettiğimiz kadarıyla yetineceksiniz.
1: Şöyle bir şey oluyor. Biz eskiden lisedeyken herkeste pick-up yoktu. Arkadaşımızın evine doğru, gidip pick-up
0: tabii
1: dinlerdik.
0: Tabii.
1: Öyle bir şey de olabilir yani.
0: Tabii. O en güzeli. Hem
1: 10 kişi toplanıp toplanıp gidip güzel bir gelenekti.
0: Kesinlikle. Evet, peki İlkin, çok teşekkürler geldiğin için. Bu güzel programa renk kattığın için müziklerinle.
1: Ben teşekkür ederim. Sağ ol.
0: Sevgili dinleyicilerimize, destekçilerimize ve teknik masaya çok teşekkür ederek bu akşamki programı burada bitirelim. Son bir parçamız var sevgili İlkin, onu da sen yine istersen anons et.
1: Evet, bu da Old Time Story'nin bir küçük short story'si, kısa bir hikaye.
0: Evet, güzel bir hafta diliyoruz. Önümüzdeki hafta yeniden buluşmak dileğiyle. Hoşçakalın.

0: Desteği için Apaçık Radyo dinleyicisi İnsan Tunalı'ya teşekkür ederiz.
1: Apaçık Radyo.
2: Reklamlar.
3: Çocuğunuzla konuşuyor musunuz?
4: Çocuğunuzla aktiviteler yapıyor musunuz?
5: Çocuklarınızın arkadaşlarını tanıyor musunuz?
6: Çocuklarınızı spor yapması veya farklı becerilerini geliştirmesi konusunda destekliyor musunuz?
7: Çocuklarınıza karşı sabırlı, uyumlu ve tutarlı mısınız?
8: Çocukla kurulacak sağlıklı ve açık iletişim, onun ruh sağlığının ve sosyal gelişiminin temel taşını oluşturur.
9: Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
2: Reklamlar bitti.
10: Şimdi şehirlerde çok araba olduğu için ve şehirler sıcak olmaya başladığında ağaçlar yok oldu. Ben bunu anlatmak istedim.
1: Apaçık Radyo.

0: Gezegenin Geleceği. Hazırlayan ve sunanlar Büşra Yar ve Uygar Özesmi.
1: Merhaba sevgili dinleyiciler. Bugün 19 Ağustos 2026 Çarşamba. Yayınımızda Ekvator Puya'da bugün başlayan Doğanın Hakları Uluslararası Mahkemesi'nin fosil yakıtsız Amazon oturumunu, Brezilya Yüksek Mahkemesi'nde bugün sona eren Amazon davaları oy çevriminin gündemini, Nature Geoscience'da yayınlanan ve Kuzey Kutup Bölgesi'nin bilinmeyen bir bulut oluşum sürecini ortaya koyan çalışmayı ve dünya mercan resiflerinin 4. küresel ağarma olayını, Türkiye'de ise Güneydoğu Anadolu'yu kavuran 40-41 derecelik aşırı sıcaklık dalgasını, Edirne ve Kahramanmaraş'ta çıkan orman yangınlarını, anlık müdahaleyi ve Türkiye'nin yangın müdahale süresinin 11 dakikaya inmesini konuşacağız. İlk durağımız Ekvator Puya'dan Uluslararası Doğanın Hakları Mahkemesi başladı. Pan Amazon Sosyal Forumu yani FOSPA kapsamında 3. Bölgesel Doğanın Hakları Mahkemesi Puyo Pastaza Kültür Evi'nde açıldı. Yerli halklar, hukukçular, bilim insanları ve uluslararası yargıçlar bir araya geliyor. Fosil yakıt genişlemesinin Amazon üzerindeki etkilerini 6 örnek davayla değerlendiriyor. Bunlar Ekvador'da 11. petrol türü, Brezilya'dan Foz do Amazonas ağzı sondaj planları, Kolombiya'dan Uva halkının yaşam alanı ihlalleri, Venezuela'dan Paraguana Yarımadası, Peru'dan Lot 64 ile Petro Peru davası, Bolivya'dan Tarikoya davaları. 47 milyondan fazla insanın yaşadığı ve tropik ormanların en büyüğü olan Amazon'un fosil yakıtsız bir gelecek talebi var. Talep önceki FOSPA'da yani Pan Amazon Sosyal Forumu'nda kabul edilen Amazon'un hakları bildirgesiyle fosil yakıt yayılımını önleme anlaşması gibi uluslararası alanda etkili olma yolu arıyor. Bugün alınan kararlar önümüzdeki günlerde paylaşılacak. Aynı hattın kuzeyinde Brezilya Yüksek Mahkemesi'nin oylama takvimi bugün doluyor. 7 Ağustos'tan bu yana süren oturumda mahkeme yerli toprakların tanınmasına 1988 Anayasası'nın kabul tarihine kadar sınırlandırmayı hedefleyen Marco Temporal doktrinine Şubat'ta yürürlüğe giren ve 10 yılların en büyük çevresel geri adımı olarak nitelenen Genel Çevresel Lisanslama Kanunu'nun iptal başvurularını, altyapı projelerinin çevresel etki değerlendirmeleriyle Amazon soya moratoryumuna yönelik itirazları oylayacak. Muhafazakar üyelerden oluşan kongrenin devlet başkanı Lula'nın vetolarını aşarak yürürlüğe koyduğu bu düzenlemeler karşısında bu oylama yerli örgütlerle çevre koalisyonlarının son büyük hukuki savunma hattı olarak değerlendiriliyor. Gelelim bilime. Nature Geoscience'da 18 Ağustos'ta yayınlanan çalışma Kuzey Kutup Bölgesi'nde iklim modellerinde bugüne kadar yer almayan bir bulut keşfetti. Eriyen deniz buzu kenarında güneş ışığı, okyanus, alg ve buzdan salınan iyot, kükürt ve organik bileşiklerle etkileşen bir bulut çekirdeği taneciği oluşumu var. Normalin 50 katına kadar bulut oluşumunu arttırıyor. Ekip deniz buzunun geri çekildiği alanlarda uydu ve saha ölçümleriyle bu kimyasal ışık zincirinin yerel bulut örtüsünü, güneş ışığının yansımasını ve bölgesel iklim geri beslemelerini yeniden şekillendirebileceğini gösteriyor. Araştırmacılara göre bulgu mevcut modellerin kuzey kutbu ısınma hızını olduğundan farklı tahmin etme riskini de beraberinde getiriyor. Gelelim denizlere. Uluslararası Mercan Resif Girişimi ve NOAA verilerine göre 2023'te başlayan 4. Küresel Mercan Ağarma olayı dünya resiflerinin yaklaşık %84'ünü ısı stresine maruz bırakıyor. 80'den fazla ülke ve bölge bu ağarma raporuna dahil oldu. Süper El Nino ve rekor okyanus sıcaklıkları koşullarında Avustralya'nın Büyük Set Resifi ve Ningalo tarihte ilk kez eş zamanlı olarak ağardı. Karayipler'de Chica Rocks'ta erken sezon ağarma sinyalleri de şimdiden başladı. Uzmanlar mercan ekosistemlerinin balıkçılık, kıyı koruma, turizm ve yerel geçim üzerinde milyarlarca dolarlık işlevinin gerilediğini, önümüzdeki aylarda Kuzey Yarımküre okyanus sıcaklıklarının resifler için yeni bir stres kaynağı olabileceğini vurguluyor. Gelelim Türkiye'ye. Meteoroloji Genel Müdürlüğü ve yerel valilikler bugün Güneydoğu Anadolu, Şanlıurfa, Diyarbakır ve Mardin'de sıcaklıkların 40-41 dereceye, Ege ve Doğu Akdeniz'de ise 39-40 dereceye ulaşacağını duyurdu. Marmara güneyinden Güneydoğu'ya uzanan yüksek sıcaklık kentleri kurutuyor. Yağış yok. Sağanaklara kapalı bir tablo var. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'ne göre ve hafta sonu da yoğunlaşacak bu. Tabii bu enerji şebekesi, tarım ve halk sağlığı gibi alanlarda riskler doğuruyor. Aynı sıcak koşullar tabii ki yangın riski de oluşturuyor. Edirne'nin Meriç ilçesinde başlayan anız yangını rüzgarın etkisiyle ormanlık alana sıçradı. Havadan ve karadan müdahale sürüyor. Kahramanmaraş'ta çıkan orman yangınları ekiplerin hızlı müdahalesiyle söndürüldü. Kırsalın geçim ekonomisi ile yaban hayatı iklim krizinin doğrudan bedelini ülke genelinde ödemeye devam ediyor. Son haber Dünya Gazetesi'nden. Orman Genel Müdürlüğü verilerine dayanarak Türkiye'nin orman yangını ilk müdahale süresinin 2002'de 40 dakikayken yapay zeka destekli ve konumlandırma sistemlerinin de yardımıyla bugün 11 dakikaya indiğini aktarmış. EFİS verileri karşılaştırıldığında 2026 yanan alan oranı %0,06'da kalıyor. Kanada, Portekiz, İspanya, ABD ve Fransa'da da bu oran çok daha yüksek şu anda. Yine de uzmanlar iklim değişikliğinin yangın sezonlarını hem uzattığını hem de yoğunlaştırdığını, önleyici arazi yönetimi ve toplumsal hazırlığın bu konuda belirleyici olduğunu vurguluyor. İklim krizine neden olanlara karşı ve doğa için harekete geçmek üzere. Esen kalın.

Şimdi ve burada. Desteği için Abacık Radyo dinleyicisi Kemal Tamcan'a teşekkür ederiz.

0: Herkese iyi akşamlar. Apaçık Radyo burası ve Açık Dergi programı başladı. İlk sen Mahutuna, ben Teknik Masa'da Selahattin Çolak'la birlikte haftanın 3. dergisi başladı. Hepiniz hoş geldiniz. Resolution yaptım. Açılışımızın dün akşam büyük bir kısmına dinlediğimiz A Supreme Blue isimli bir jazz plağı vardı, hatırlayacaksınız. Nicholas Payton ve Butcher Brown'un ortaklaşa yayınladıkları bir saygı plağıydı bu. Miles Davis ve John Coltrane'in 100. yaş dönümleri vesilesiyle Davis'in Kind of Blue ve Coltrane'in A Love Supreme'inden parçalarını bir araya getiren, jazz, hip-hop, funk, soul ve house ritimlerini de buluşturan hayli ilginç bir kayıt. Buradan dinlemediğimiz bir parça kalmıştı geriye. Açılışı onunla yaptık. Resolution isimli parça. Nicholas Payton ve Butcher Brown planı bu şekilde bitirmiş bulunuyoruz. Evet, ama bu akşamın dergisinin daha en başındayız. Kültür ve sanat çevresinden notlar var şimdi önümüzde. Açık Dergi'de ilk yarım saatim kültür ve sanat dünyasından son haberler, yanı sıra etkinlik önerileriyle değerlendireceğiz. Saat 6.30'a kadar geçecek. Süre içerisinde 6.30'dan sonra 3 plak kulaklarımızda olacak. Laura Veers, Corey King, Cindy Blackman, Santana'nın yeni yayınladıkları albümlerden birer parçayı işittikten sonra köşelerimize bırakacağız sözü. Tarlanın, pazarın, sofranın geleceği, dönemler arası kanonlar ve karşı sesler ve de Hüsnü Kuruntu kuşaklarıyla bu akşam Açık Dergi dop dolum sizleri bekliyor. Kent takviminin hemen ardından ben mikrofonu köşelerimize, köşedeki programcılarımıza devireceğim, ama şimdi kentten notlarımızı açalım. Bu içeriklere daha sonra geçeceğiz. Evet, son haberler dedim. Önce bir onlara bakalım. Bir yandan sizlere son bir hafta 10 gündür yaklaşmakta olan sezonun haberlerini iletirken film festivallerinden de son gelişmeleri aktarmayı eksik etmiyoruz. Önümüzdeki Eylül, Ekim ve Kasım ayları sinema açısından oldukça yoğun geçecek. Pek çok önemli festival, köklü festival izleyiciyle buluşacak. Bunları takip ederken bir yandan takip ettiğimiz bir başka gündemde baskı ve sansür gündemi şüphesiz. Bir yandan kliplere açılan soruşturmalar, iptal edilen konserleri sizlere aktarırken, şimdi bağımsız sinemacılardan elimize ulaşan bir habere göre bir başka sansür vakasıyla da sinema alanında karşılaştığımızı görüyoruz. Biraz buna değinmek istiyorum. Evet, bülteni ne yazık ki böyle açacağız. Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü'nün yönetmen Bingöl Elmas'ın Şiirli Oda'nın izinde isimli belgeseline verilen desteği geri istediğini öğrendik zira. Bağımsız sinemacılar hayli kapsamlı bir açıklama hazırladılar. Sanatsal ifade ve üretim alanımızı savunuyoruz diye Kültür ve Turizm Bakanlığı'na ve kamuoyuna hitaben kaleme alınmış kıymetli bir metin bu. Açık Dergi'de festivallere ve etkinlik önerilerine geçmeden önce en başa bu haberi ve açıklamayı almak istiyorum. Evet, yönetmen Bingöl Elmas'ın Kapadokya'daki kültürel hafızayı, yerel tarihi ve çevre mücadelesini konu alan Şiirli Oda'nın İzinde isimli belgesel filmini Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü başvuru dosyasında yer alan senaryo ve yaklaşım metniyle uyumlu olmadığı ve teknik açıdan yeterli bulunmadığı gerekçeleriyle reddetmiş ve film için verdiği yapım desteğini faizde geri istemiş. Son haber bu. Evet, şöyle deniyor bağımsız sinemacılardan yapılan açıklamada. Bakanlık tarafından itilen resmi evrakta karara gerekçe olarak her ne kadar bu şartlar öne sürülse de yönetmenin yetkililerle yaptığı sözlü görüşmelerde belgeselin politik bulunması ve Kapadokya'daki tahribata yönelik Kültür ve Turizm Bakanlığı'nı hedef alan eleştiriler içermesi nedeniyle kabul edilmediğinin dile getirilmesi resmi yazılı gerekçelerin birer kılıftan ibaret olduğunu gözler önüne sermiştir. Bakanlığın yasakçı, sansürcü politikaların ilk örneği bu değil diye belirtiyor bağımsız sinemacılar. Sınıflandırma yoluyla gösterim imkanlarının kısıtlanması ve hatta açıkça uygulanan gösterim yasaklarıyla yıllardır karşılaşıyoruz. Son yıllarda birbiri ardına Rojbaş, Kanun Hükmü ve Oyuna Geldik filmlerine getirilen yasaklamalar sinemacıları hizaya çekmeye çalışan aynı sansürcü siyasetin örnekleri. Bingöl Elmas'ın yaşadığı ise proje destek süreçlerine ilişkin tarafsızlık şüpheleri ve politik gerekçelerle kara listeye alınmış sinemacıların sinema destekleme kurulundaki meslek birliği üyelerine söz hakkı tanınmaksızın değerlendirme dışı bırakıldıkları iddiaları bir yana, destek mekanizmasıyla ilgili sorunları da görünür kılmakta. Bunlar da şunlar: resmi gerekçelerle asıl gerekçelerin uyuşmazlığı, değerlendirme kriterlerinin ve yönteminin keyfi diyeyim, kurulların şeffaflıktan yoksun oluşu. İşte bu vakanın Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın sinema filmi destek süreçlerinde yıllardır süregelen ve kanıksanan sansür otosansür mekanizmalarını kamusal olarak tartışmaya vesile olmasını umuyoruz demişler. Evet, kamu desteklerinin eserlerin tesliminden sonra politik gerekçelerle faiziyle geri istenmesi, ekonomik baskı yoluyla sektörü otosansüre zorlayan sistematik bir gözdağı ve cezalandırma yöntemine dönüştüm yorumunda düşüyor sinemacılar. Oysa düşünce ve sanatsal ifade özgürlüğü anayasal bir haktır. Bunu korumak ve güvence altına almak her şeyden önce devlet kurumlarına düşen bir görev ve sorumluluktur eleştiriden arındırılmış, tahrip edilmiş bir gerçeklik dayatılması sanatın özüne aykırıdır denen süreçte destek süreçlerinin şeffaf, nesnel, hesap verilebilir ve denetlenebilir ölçülere dayanması, profesyonel ihtiyaçları ve zorunlulukları gözetmesi ve her anlamda hakkaniyetli olması da beklenir deniyor. Pek çok imzacı var, pek çok dergi, kurum, dernek ve tekil müstakil ve bireysel imzaların da burada olduğunu görüyoruz. Kıymetli sorular da bu altında pek çok imzanın bulunduğu metinde dile getirilmiş vaziyette. Bir filmde politik eleştiri yapılması kurula göre filmin yetersizliğine mi işaret ediliyor? Yetersizlik, teknik yetersizlikten kasıt nedir? Bu soruların hepsi havada demiş sinemacılar. Filmleri sansürlenen ve gösterime engellenen meslektaşlarımızın yanındayız dedikleri açıklamalarında. Evet, sanatsal ifade ve üretim alanımızı savunuyoruz diyorlar. Bingöl Elmas'ın Şiirli Odanın İzinde isimli belgeselinin belgeseline verilen desteğin Sinema Genel Müdürlüğü tarafından faiziyle geri istenmesi. Üzerine kaleme alınmış bir açıklama bu. 200'ü aşkın imzanın burada bulunduğunu belirtmek isterim. Evet, bağımsızsinemacılar.com adresinde bu arada imzalar toplanmaya da devam ediliyor. Bağımsız Sinemacıların Instagram, X ve Facebook hesaplarında da bu arada detaylı bilgiye dileyenler ulaşabilirler. Takibinde olacağımız bir konu bu. En başa bunu aldık. Bağımsız Sinemacılardan kuvvetli bir açıklamam. Türkiye'de yıllardır takip ediyor olduğumuz farklı veçelere bürünen sansür, otosansür mekanizmalarının, uygulamalarının ve politikalarının son görünümü olarak açık dergide bu akşam ilk haber olarak yer aldım. Şimdi kent takiminde başkaca haberler var, onlara bakalım. Seyir Derneği'nin bu sene 14-20 Eylül tarihlerinde düzenleyeceği Ayvalık Uluslararası Film Festivali'nin programının detayları PDP'ye açıklanıyor. Son elimize ulaşan bültende animasyona özel bir seçkinin de bu senenin festivalinde yer aldığı vurgulanmış. Bir onu kısaca anlatayım. 6 filmden oluşan bir animasyon bölümü olacakmış bu sene Ayvalık Film Festivali'nde. Animasyonun yalnızca çocuklara yönelik bir anlatı alanı olmadığını, biçimsel ve tematik açıdan da ne kadar geniş bir dünyaya sahip olduğunu ortaya koyan ilk filmlerle alanın usta isimlerinin filmlerini bir araya getiren bir seçki olarak özetleniyor. Bu detaylara yarın öbür gün bakarız. Bizim de yakından takip edeceğimiz bir festival olacak bu sene. Ayvalık Uluslararası Film Festivali bir aydan kısa bir süre kalmış vaziyette. Bu arada Locarno'dan haberler var. Altın Leopar verildi. Bu sene 79. kez düzenlenen Locarno Film Festivali'nde büyük ödülü Romanya'dan bir isim aldım. Florin Şerban, You Don't Belong Here isimli filmiyle büyük ödüle layık görülmüş vaziyette. Jüri özel ödülünde Brezilya'dan Mateus Farias ve Enoch Carvalho'nun The Riverbank filminin aldığını görüyoruz. En iyi yönetmeni Güney Kore'den Hong Sang-soo almış vaziyette. Nowhere to Lay My Eyes isimli yapıtta. En iyi performans ödülü ise Ketice filmindeki rolüyle İtalya'dan Monica Bellucci'nin olmuş. Geçen hafta sona ermişti Locarno Film Festivali değinme fırsatına. Şimdi festivallere yeniden bakıyorken ancak bulabiliyorum. Evet, Florin Şerban Altın Leopar'lı filmiyle önümüzdeki günlerde de herhalde burada da izleyiciyle bir festivalde buluşur diye ümit etmekteyim. Şimdi evet, festival demişken Eskişehir'den bir haberimiz var. Hadi ülkeye geri dönelim. Porsuk Festivali ilan edildi bugün. Bu sene ilk defa düzenlenecek bir uluslararası etkinlik olacak bu. Uluslararası Eskişehir Porsuk Festivali 2-6 Eylül tarihlerinde gerçekleşecekmiş. Disiplin arası bir etkinlik olduğunu görüyoruz. Konserleri ağırlıklı ama tiyatrolar, dans gösterileri ve performanslar, yanı sıra film gösterimleri ve söyleşiler de programa alınmış vaziyette Eskişehir Büyükşehir Belediyesi tarafından 2026 Eskişehir Yılı kapsamında düzenleniyor bu buluşma. Kentin kurtuluş günü olan 2 Eylül'de başlayacak. Adalar Mevki Köprü başında Hakan Yılmaz'ın mapping gösterisi ve Kemal Kayan Batmaz'ın performansıyla başlıyormuş ayın ikisinde. Kapanışta da Mor ve Ötesi'nin Şef Orçun Orçunsel yönetimindeki Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Senfoni Orkestrası ile birlikte gerçekleştireceği bir senfonik konser var. Ayın 6'sında 6 Eylül'de bu konser olana kadar da Pinhani'den tutun da işte roman orkestralarına, oradan çeşitli klasik müzik topluluklarına, çok farklı alanlardan müzik topluluklarına, müzikseverlerle Eskişehir'de buluşacağını görüyoruz. Porsuk Uluslararası Film Festivali kapsamında, Porsuk Uluslararası Festivali kapsamında ayrıca film gösterimleri de var. Nehir Sineması bölümünde Bildiğin Gibi Değil, Aile Arasında ve Neşeli Günler filmlerinin açık hava gösterimleri olacakmış. Tansu Biçer, Mustafa Saraçoğlu, onun da katılacağı Cansu'yu bir özel söyleşi de gerçekleşecekmiş. Cansu'yu 15 isimli belgeselin gösterimiyle birlikte. Tiyatro severler de ayrıca burada. Kraft Tiyatro, Bahçe Galata, Artalan Kolektif, Luminart gibi toplulukların oyunlarını izleyebilecek ilk defa düzenlenen etkinliğin elimize ulaşan ilk detayları da bunlar. Eskişehir'in simgesi malum Porsuk Nehri. 2-6 Eylül tarihlerinde nehirden ismini alan bir şehir festivali ilk defa gerçekleşiyormuş. Bülten bugün elimize ulaşmışken hemen sizlere Açık Dergi'de aktarmak istedik. Şimdi ilerleyelim. Bir ödül haberimiz var. Türkiye'de yapay zeka sanatının öncülerinden Alkan Avcıoğlu Lumen ödülünde finalistler arasında yer alıyor haberi ulaştı bugün bize. Biraz detay aktarayım. O zaman manalı olacak tabii ki. Evet, dijital sanat alanındaki prestijli ödüllerden birisi, uluslararası ödüllerden birisi Lumen ödülü. Avcıoğlu, Alkan Avcıoğlu, dünyaca ünlü fotoğraf sanatçısı Edvard Burtinski ile ortaklaşa ürettiği Hyper Topographics projesiyle finale kalmış vaziyette. Evet, Edvard Burtinski'nin eserlerini geçtiğimiz sezon Borusan Sanat'ta Perli Köşk'te izleme imkanını bulduk. Yakın zamanda sona erdi burada, çok kıymetli bir fotoğraf sergisiydi Burtinski'nin. Evet, işte onun yapay zeka sanatçısı Alkan Avcıoğlu ile ürettiği Hyper Topographics isimli eserim. Evet, bir hiper gerçekçilik içinde insanlığın kendi anlayışını sürekli aşan, izlerini araştıran bir özel proje olarak yer almaktaydı. Şimdi bu eserin uluslararası bir arenadan Lumen ödüllerinde finalistler arasında yer aldığını öğreniyoruz. İzlemeye, takip etmeye çalışacağız burada olup bitenlerim. İKSV'den bir haberimiz var. Site International des Arts Türkiye Atölyesi için Türkiye'den sanatçılara Paris'te 3'er aylık sürelerde yaşama ve çalışma fırsatı sunan bir programı bir müddettir sürdürmekte İstanbul Kültür Sanat Vakfı. Görsel sanatlar, deneysel film, tasarım, performans sanatı, müziğe geçen yıl edebiyat da eklenmişti. Evet, program kapsamında her yıl Ocak, Mart, Nisan, Haziran, Temmuz, Eylül ve Ekim, Aralık olmak üzere 4 dönemde toplamda 2'şer sanatçı Paris'te konaklama ve çalışma imkanını sunuyor. Yeni başvuru dönemi açılmış vaziyette. 2027 için 2 Ekim 2026'ya kadar çevrimiçi yollarla programa başvurulabiliyor. Evet, site International des Arts her yıl dünya genelinde 300'e yakın görsel sanatçı, müzisyen ve performans sanatçısına tahsis ettiği kişisel atölyelerde 2 aydan 1 yıla kadar konaklama imkanı sağlamakta. İKSV'nin tasarladığı ve yürüttüğü fonla da Türkiye'den farklı alanlardan sanatçılar bu imkandan yararlanıyor. Açık çağrı yöntemiyle tabii ki bu sanatçılar belirleniyor. Biz de bu açık çağrının haberini sizlere zaten veriyoruz. Jürinin isimlerini de analım. Jüride bulunan isimleri de sizlere saymış olalım. Görsel sanatlar alanında Çelenk Bafra, Sena Başöz, Özer Dicle, Kevser Güler ve Yasemin Özcan yer alırken müzik alanında Yeşim Güler Oymak, Rana Uludağ ve Ahmet Uludağ var. Edebiyat alanında ise Yiğit Bener, Didem Ermiş, Sezer ve Sibel Oral'ı görüyoruz. Evet, 2027 dönemi başvuruları.
1: 2 Ekim'e kadar sürüyor. Türkiye'den sanatçılara Paris'te 3'er aylık sürelerde yaşama ve çalışma fırsatı sunacak Site International des Arts Türkiye Atölyesi. Ne dair detaylı bilgi de iksv.org adresinde bulunabilir. Bir de İstanbul Modern'den bir haber vereyim. Bu şekilde de bu akşamın bültenini tamamlayacağız. Evet, sanat yolunda projesi ne kısaca analım. Müzenin internet sitesinde yalan bir çevrim için alan bu. Türkiye'nin farklı şehirlerinden genç sanatçıların üretimlerini görünür kılmak amacıyla tasarlanmış bir dijital gösterim alanı. Sanat yolunda projesinin ikinci yılını tamamlamış vaziyette. Bugüne kadar 200 genç sanatçıya ulaşılmış. Proje kapsamında Türkiye'nin farklı şehirlerinde gerçekleşmiş atölyelerde, sanat tarihi seminerlerinde ve çevrimiçi buluşmalarda genç sanatçıların üretim süreçleri desteklenmiş. İlk yılında Nevşehir, Mardin, Trabzon ve Van'da bir özel program gerçekleşmişti. Ardından Adana, Diyarbakır, Artvin ve Kars'a uzandı sanat yolunda projesinin etkinlikleri. İşte şimdi bu etkinliklere katılan sanatçıların göstermeye rıza gösterdikleri, rıza verdikleri eserlerden oluşan bir özel galeri alanı, sanat yolunda başlıklı web alanının hayli yaratıcı eserlerle dolu olduğunu sizlere ben söylemiş olayım. istanbulmodern.org adresinde detaylı bilgileri dilerseniz siz de ulaşabilirsiniz. Evet, Apaçık Radyo'da Açık Dergi programında bu akşamın bülteni bu kadar. Şimdi kısa bir araya gidiyoruz. Bu kısa aranın ardından Açık Dergi yakın dönemde yayınlanmış 3 plaktan birer parçayla devam edecek. Ardından da köşelerimizin yayını bekliyor siz sevgili dinleyicilerimizi. Radyonuz açık kalsın.
2: Açık Dergi.
3: Şimdi ve burada. Apaçık Radyo.
4: Reklamlar.
5: Wings'le okula dönüş döneminde ayrıcalıkların zirvesindesin. Giyim, elektronik, kırtasiye ve seçili pazar yerlerinde 7500 TL ve üzeri ikinci harcamadan itibaren 15.000 QR ile ödemelere ek 5.000, toplamda 100.000'e varan 1000 puan kazan. Sen de 30 Eylül'e kadar cüzdandan kampanyaya katıl. Detaylar wingscard.com.tr'de.
4: Reklamlar bitti.
6: Kainatın tüm seslerine Apaçık Radyo.

Apaçık Radyo'dasınız ve Açık Dergi programını dinliyorsunuz. Laura Bears dinlettik sizlere. Arc Steel Bands isimli kaydıydı bu. Ağustos ayında yayınlanan Temple Songs albümünden dinlettik sizlere bu parçayı. Amerikalı şarkıcı ve şarkı sözü yazarı Laura Bears'ın 14. stüdyo albümü çok yakın zamanda dinleyiciye sunulmuşken bir parçayı hep birlikte eşittik. Evet, ikinci yarım saatimizin başında az evvel de söylediğim gibi yakın zamanda yayınlanmış 3 plaktan birer parça sunuyoruz sizlere. Şimdi sırada Corey King var. Amerikalı şarkıcı ve multi enstrümantalist. Change the Wind isimli yeni albüm yayınladı. O da 24 Temmuz tarihinde Spider'la Açık Dergi devam ediyor.

0: Açık Dergi dinliyorsunuz. Burası Apaçık Radyo. Cindy Blackman Santana'dan bir parçayla son dinlediğimiz, ünlü davulcu ve bestecinin 31 Temmuz tarihinde McAvenue etiketiyle yayınlanan Coherence albümünden Illumination isimli parçayı duyduk. Evet, Laura Veers, Corey King ve Cindy Blackman Santana'nın son plaklarından birer parça eşittik ikinci yarım saatimizi başlatırken. Şimdi köşelerimizle devam ediyor yayınımız. Sözü tarlanın, pazarın, sofranın geleceğine bırakıyoruz.
1: Tarlanın, pazarın, sofranın geleceği.
2: Nedenleri ve sonuçlarıyla gıda krizinden çıkmak için çözüm yolları. Hazırlayan ve sunanlar Duygu Saatli, Emel Kızılcık, Fırat Karakurt, Mehmet Gürmen, Oya Ayman.
3: Herkese merhaba. Tarlanın, pazarın, sofranın geleceğinde bugün sevgili konuğumuz Mine Pakkaner. Mine hocamız ziraat mühendisi, Seres Tarım Okulu'nun kurucusu, tarım televizyonculuğu yapan Mine Pakkaner, yayıncılık, danışmanlık ve eğitim çalışmalarıyla sürdürülebilir tarım bilgisini geniş kitlelere ulaştırmaktadır. Mine hocam, bugün bizimle burada olduğunuz için çok mutluyum. İyi ki geldiniz, hoş geldiniz.
4: Hoş gördüm. Buğdayla birlikte her şeye evet. Çünkü bizler aslında toplum olarak buğdaya çok şey borçluyuz. O yüzden beni konuk ettiğiniz için ayrıca ben size teşekkür ediyorum sevgili
3: Çok,
4: Duygu.
3: çok teşekkür ederim hocam. Çok kıymetli bu söyledikleriniz. Bugün Mine hocamızla agroekolojide küçük çiftçilerin, küçük üreticilerin önemini konuşacağız. Mine hocam, agroekolojide küçük üreticiler neden bu kadar kritik öneme sahip?
4: Çünkü aslında küçük üretici gıdanın garantisi. Yani şunu söylemek istiyorum. Büyük ölçekte endüstriyel üreticiler agroekolojiyi uygulayamaz anlamına gelmesin bu. Agroekolojik tarım yöntemlerini büyük ölçekli endüstriyel üretim gibi konvansiyonel üretim yapan birisi de ben artık agroekolojik yöntemler uygulayacağım deyip geçiş yapabilir. Ama küçük ölçekli üretimde agroekolojik yöntemleri kullanmak küçük aile çiftçisi için ekstra ekstra önem arz eder. Çünkü küçük aile çiftçisi hem gıdamızın garantisidir. Çünkü neden? Polikültür üretim yapar. Monokültür üretim yapmaz büyük konvansiyonel üretici gibi. Yani küçük aile çiftçisi hem domates üretir, biber üretir, bir yandan patlıcan yaparken yanında meyve yapar, biraz tavuk yapar, biraz birkaç koyun yapar. Dolayısıyla kapalı bir döngü içerisinde sistemi çevirir. Özellikle aile çiftçiliğinde bu son derece önemli ve küçük aile çiftçisi agroekolojik üretim yaparsa bir yandan üretim masraflarını çok ciddi şekilde düşürmüş olur. Çünkü tarımsal girdileri, üretimde kullandığı tarımsal girdileri kendisi yapması beklenir agroekolojik üretimde. Yani bitki beslemeyi kendi yapacak. Fermentasyonlarını yapacak, işte kompostunu, kompost çaylarını, özütünü, ondan sonra çeşitli bitki çaylarını veya diğer işte kendi biyokömürünü yapacak. Beslemeyi kendi yapacak. Fermentasyonlarını yapacak, işte kompostunu, kompost çaylarını, özütünü, ondan sonra çeşitli bitki çaylarını veya diğer işte kendi biyokömürünü yapacak.

0: yapımı ürünler kullanacak. Bunlara küçük aile çiftçisinin adapte olması çok daha kolay. Biz endüstriyel boyutta büyük konvansiyonel üretim yapan çiftçiye sen onu kullanma, bunu kullan dediğimizde o ben ondan kaç ton yapacağım diyor. Yani hazırda bunun şişede olanı yok mu döküverelim diyor. Dolayısıyla küçük aile çiftçisi küçük boyutta yapacağı için daha çabuk geçiş yapar agroekolojik üretime. Daha hızlı sonuç alır. Bir de dediğim gibi monokültür üretimi hala küçük aile çiftçisi de yapıyor. Polikültüre geçerse eğer onun ekonomik olarak da faydasını görür. Her zaman verdiğim örneği size de söyleyeyim. Atasözümüz var biliyorsunuz. Yumurtaları aynı sepete koymayın. Neden? Riski dağıtın. Şimdi 10 dönüm karpuz tarlası olan bir küçük aile çiftçisi düşünelim. Sadece karpuz yaptı, bostanı var. Satamadı ya da dolu yağdı, elinde hiçbir şey kalmadı. Oysa ürününü çeşitlendirseydi, yani riski dağıtsaydı, kazancı da ona göre olacaktı. Ayrıca biyoçeşitliliği de desteklemiş olacaktı. Biyoçeşitlilikten kastım burada sadece işte domatesin yanında biber de olursa, yanında karpuz da olursa çeşitlilik anlamında bir şey değil bu. Şimdi siz bir ürünü yetiştirmeye başladığınızda doğal olarak onun konukçusu olan, ona hitap eden, ondan faydalanan bir sürü başka canlılar da toprak canlılarından tutun da işte yabani otlara, yabancı otlara, hatta işte kelebeğinden böceğine etrafta bir flora ve fauna da oluşmaya başlar. Dolayısıyla siz çeşitliliği arttırdıkça bu sefer ne olur? Her zaman öldürdüğümüz böyle mitralyözle sineğe saldırır gibi saldırdığımız örneğin böcekler çeşitlenmeye başlar. Böylece avcı böcek popülasyonu da artmaya başlar. Biyolojik döngü, doğal döngü yeniden yerine oturmaya başlar. Bütün bunları en hızlı geçiş yapabilecek olan da küçük aile çiftçisi. Peki şu küçük aile çiftçisi derken nasıl bir ölçekten söz ediyoruz? Şimdi Tarım Bakanlığı Türkiye'de 5 dönüm 5 dönümü buna sınır olarak tutuyor. 5 dönümün altında tek veya birkaç parsel alanı olan kişi. Ama dünyanın geneline bakarsak 10 dönümde 20 dönüm aslında küçük aile çiftçiliği olarak, küçük aile çiftçisi olarak kabul ediliyor bu kadar araziyi işleyenler. Bizim ülkemizde de aslında 10 dönüm arazisi de olan küçük aile çiftçisi sınır şeyine giriyor, sınıflandırmasına giriyor. Küçük aile çiftçisi kendi iş gücünü de kullanırsa eğer, ailenin iş gücünü kullanma imkanı bulur ve üretimini çeşitlendirirse son derece ekonomik olarak da güçleniyor. Bilmem sorunuza cevap oldu mu bu?
1: Çok, çok güzel, çok şahane bir cevap oldu hocam. Yani küçük üretici, agroekolojik üretim yapan küçük üretici, biyoçeşitlilikten ekonomiye kadar, öncelikle bu yükselen maliyetler karşısında kendi
0: Evet.
1: ekonomisine çok büyük katkı sağlamış.
0: Direnç sağlıyor.
1: Direnç sağlıyor.
0: Agroekoloji üretimin dirençli olmasını sağlıyor. Çiftçi dayanıklı oluyor. Böylece agroekolojinin şartlarına göre üretim yaparsa bir sürü ayağı var biliyorsunuz, tanımlaması var. Agroekolojinin olması gereken temel taşlar var. Bunlara uygun üretim yapmaya başladıkça çiftçi kendi gücü de artıyor. Örneğin biz agroekolojide çiftçinin hibrit tohum kullanmasını da istemiyoruz.
1: Evet.
0: Bağımlı olmaması için
1: Bağımlı olmaması.
0: üzerinden kendisinin tohum almasını istiyoruz yetiştireceği tohumları. Ama bu illa kendi tohumunu satın alması anlamına da her aman üretmesi anlamına da gelmiyor her seferinde. Standart tohum alabilir, üzerinden tohum alabileceği gibi pek çok çözümü var. İlla bütün girdileri de kendisi üretmesi gerekmiyor. Ama bir girdinin örneğin hazır alacaksa bir girdiği kendisinin üretme imkanı yoksa bunun da doğa dostu olanını, biyolojik olanını

0: Örneğin fitopestisit niteliğinde olanını veya işte biyopestisit niteliğinde olanını, mikrobiyel olanını kullanmasını istiyoruz. Avcı böcekleri, akıllı böcekleri kullanmasını istiyoruz. Tuzakları kullanmasını istiyoruz gibi. Aslında küçük aile çiftçisi koruyucu mühendisliği en kolay uygulayabiliyor. Şimdi bizde de koruyucu hekimlik kavramı var biliyorsunuz insan sağlığında da. Eğer hasta olmadan önce tedbirlerimizi alırsak sonradan hastalığa yakalandıktan sonra çözümü bulmaktan daha kolay. Biz de
1: Kolay.
0: toprağı güçlendirirsek eğer toprak bitkiyi beslediği için aslında bitkinin de gücünü dayanımını arttırmış oluyoruz ve bu birlikte üretmenin de yöntemleri var. Birlikte yaptığı üretimden, birlikte ürettiği ürünlerden de her alanda faydalanmasını sağlıyoruz. Örneğin kendi arazisinde kullanmak için bir miktar tıbbi bitki de yetiştirmesini istiyoruz. Hem kendisi kullanacak, hem bitki sağlığı için kullanacak, hem de hayvan sağlığı için kullanacak gibi. Yani tam bir döngüde hem her anlamda daha doğrusu dayanıklılık, ekonomik olarak da, sağlık olarak da, her alanda dayanıklılık
1: Dayanıklılığı.
0: getiriyor.
1: Peki hocam, tüketici olarak bize ne düşüyor? Biz küçük üreticinin güçlenmesine nasıl katkı sağlayabiliriz?
0: Tüketici ayağı bu işin son derece önemli. Bakın, birincisi tüketicinin samimi olması gerekiyor. Şöyle samimi olması derken ne kastediyorum? Tüketici sürekli olarak aman işte biz zehir istemiyoruz, şunu istemiyoruz, bunu istemiyoruz falan diyor ama tüketici düzgün üretim yapan çiftçiyi aslında ne kadar destekliyor?
1: Destek olur.
0: Şimdi üretici her zaman arzını talebe göre şekillendiriyor. Şimdi biz pazardan sürekli olarak böyle cam gibi aynı model, aynı büyüklükte ürünler talep ediyorsak üretici en sonunda para kazanmak için onu üretmek
1: Yapmak
0: zorunda değil
1: zorunda
0: mi?
1: kalıyor. Evet.
0: Yani samimi olmamız lazım. Bizim bir kere tüketici olarak da tercihlerimizi doğa dostu üretim yapan, agroekolojik üretim yapan çiftçilere ve onların üretimlerine doğru kaydırmamız lazım. Şimdi o organik ürünler çok pahalı. Efendim agroekolojik üretim bir organik tarım sertifikasına sahip olmak durumunda değil. O yüzden samimi bir şekilde agroekolojik üretim yapan birisi organik tarım ürünlerinin sertifikasyon bedeli de olmayacağı için üretim masrafları da daha fazla düşmüş olacak. Zaman içerisinde ve çok miktarda ürettiğinde daha fazla ucuz olacak ürünlerde. Ama şöyle bir şey, markete gittiğimizde hiçbir şeyin pazarlığını yapmadan üzerindeki etiket fiyatından her şeyi satın alıyoruz.
1: Evet.
0: Ancak iklimin bütün koşullarına dayanarak, bütün zorluklara ve piyasa şartlarına karşı güçlenmeye, ayakta durmaya çalışarak üretim yapan çiftçiyle pazarlık yapıyoruz.
1: Özellikle maalesef hocam. Evet.
0: Bunu çok önemsiyorum. Samimi olmak lazım.
1: Kesinlikle katılıyorum hocam. İklimi değil, alışkanlıklarımızı değiştirelim diyoruz. Biz alışkanlıklarımızı değiştirirsek iklim kriziyle de daha rahat mücadele edebiliriz diye.
0: Kesinlikle. Bir de iklim krizine karşı elbette tüketim alışkanlıklarımızı da değiştireceğiz. Şimdi biz çok su isteyen ürünleri tercih etmeye devam edersek, kendi bölgemizde üretilemeseler bile dışarıdan gelmeye başlayacak, değil mi? Bize örneğin Antalya'dan gelecek, şuradan gelecek, buradan gelecek. Daha başka üretilen yerlerden gelecek. Örneğin kivi Karadeniz'den, Marmara'dan gelecek. Ama bunların da bir karbon ayak izi maliyeti yok mu?
1: Var. Mutlaka. Evet. Ne tükettiğimiz şeyin nereden geldiğine, bunların hepsine dikkat etmemiz gerekiyor.
0: Kesinlikle dikkat etmeliyiz. Yani konu sadece kivi yemememiz değil.
1: Değil.
0: Yani kivi çok su istiyor. Öyleyse biz kivi yetiştirmeli miyiz veya yetiştiren bir yerden illa kivi almalı mıyız? Bunları da sorgulayacağız yavaş yavaş. Yani tüketim tercihlerimize de bakacağız. İklim dostu gerçek anlamda bir üretim istiyorsak buna bakacağız. Bir yandan tabii bütün tercihlerimizde samimi olmak gerek. Eğer iki üretici varsa karşımızda, iki üreticiden biri doğa dostu yöntemlerle üretmek için daha fazla çaba, daha fazla para, daha fazla güç sarf ediyorsa, daha fazla risklere açıksa, bizim de olabildiğince onun ürünlerini, ki zaten kaç çeşit ürünü var, ne kadar ürün getirebilir? Bütün ihtiyacımızı, bütün tüketimimizi ondan karşılamamız zaten söz konusu olamaz. Ama hiç olmazsa ürettiğini alarak onun üretimine destek olursak vazgeçmeden agroekolojik üretim yöntemlerini kullanmasını sağlayabiliriz. Tüketici olarak bu konuyu çok önemsiyorum. Bir de bulunduğumuz yerlerde gıda toplulukları var mı? Bakalım. Eğer varsa gıda topluluklarını tercih edelim. Hele ki agroekolojik yöntemlerle üretim yapan üreticiler de o gıda topluluklarında varsa onları özellikle tercih edelim.
1: Çok doğru. Çok teşekkür ediyorum bu güzel paylaşımlarınız için. İyi ki varsınız, iyi ki bizimleydiniz bugün.
0: Ben teşekkür ediyorum. Aynı şeyi Buğday Derneği için samimiyetle düşündüğümü, hissettiğimi ve çalışmalarınızda sizlerle birlikte olmaktan da onur duyduğumu söylemek isterim.
1: Güzel oldu.
0: Teşekkürler.
1: Teşekkür
0: Sağ
1: ederim.
0: olun.
1: Önümüzdeki hafta görüşmek üzere. Hoşça kalın diyoruz. İyi günler diliyoruz.
2: Tarlanın, pazarın, sofranın geleceği.
3: Nedenleri ve sonuçlarıyla gıda krizinden çıkmak için çözüm yolları. Hazırlayan ve sunanlar Duygu Saatli, Emel Kızılcık, Fırat Karakurt, Mehmet Gürmen, Oya Ayman.
4: Açık Dergi. Desteği için Abacık Radyo dinleyicisi Kemal Tamcan'a teşekkür ederiz.
5: Abacık Radyo.
6: Reklamlar.
7: Çocuklarınızla konuşun. Duygu ve düşüncelerini paylaşmasına olanak tanıyın.
8: Çocuklarınıza kendilerini ifade etmeleri için güvenli bir ortam sağlayın ve her zaman yanlarında olduğunuzu hissettirin.
9: Çocuklarınızı yeteneklerine uygun sanat ve spor gibi etkinliklere yönlendirin.
10: Çocuklarınızın güvenliği için sınırlar belirleyin. Tavırlarınızda net ve tutarlı olun.
11: Çocuklarınızın sosyal çevresini ve aktivitelerini gözlemleyin. Çevreden gelebilecek kötü etkilere karşı onları bilinçlendirin.
12: Bağımlılıkta mücadelede en güçlü savunma aile içindeki sağlıklı iletişimdir.
13: Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.

su içiyoruz.

0: 112'yi arayın, gereğini yapalım. Başkalarının huzur ve sükununu bozacak şekilde gürültüye neden olanlara ilgili kanun gereğince idari para cezası uygulanır. Uygulanan cezalar ip çeple anında E-Devlet'e aktarılır. Ceza peşini bırakmaz. 112'yi arayın, gereğini yapalım. İpcep, İdari Para Cezalarına Erişim ve Kayıt Projesi. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.
1: Emniyet şeridinin olmadığı yolda, ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde, acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
2: Reklamlar bitti.
3: Kurbağa sesi gibi
4: karşı yamaçta yankılanan
3: ve susmayan
5: Apaçık Radyo.

0: Açık Dergi.
1: Açık Dergi devam ediyor.
2: Dönemler Arası. Kanunlar ve Karşı Sesler.
3: Hazırlayan ve sunan Hatimet Miral. Müzik perspektifinde sanat tarihinde kırılmalar.
4: Herkese merhaba. Apaçık Radyo'da Dönemler Arası Kanonlar ve Karşı Sesleri dinliyorsunuz. Programın 12. bölümündeyiz. Ben Çisel Karacepe. Geçen hafta Hatimet'in konuğuydum. Bugün de programı bana emanet etti. O yüzden bir haftalığına buradan ben size sesleniyor olacağım. Şimdi programı ilk kez dinleyenler için biraz anlatmak isterim. Dönemler Arası Kanonlar ve Karşı Sesler müzik perspektifinden sanat tarihindeki kırılmalara bakıyor. Farklı dönemlerde müzikle plastik sanatlar arasındaki ilişkileri, sanatın iktidarla, kültürle ve dönemin düşünme biçimleriyle nasıl kesiştiğini konuşuyor. Bir taraftan da kanon dediğimiz şeyin nasıl oluştuğunu, kimlerin, hangi üretimlerin, hangi seslerin merkeze alındığını, hangilerinin ise dışarıda kaldığını sorguluyor. Ben de geçen hafta programa ses tarafından dahil olmuştum. Bugün de aslında oradan devam edeceğim. Ama önce geçen hafta nereden bahsettiğimize çok kısaca hatırlatmak istiyorum. Geçen hafta aslında temel olarak sesle gürültü arasındaki ayrımdan konuşmuştuk. Bir ses ne zaman gürültü oluyor? Gündelik hayatın arka planı olarak duyduğumuz sesler aslında nasıl bir öncelik sıralamasına göre dinliyoruz? Burada işte kayda değer bulduğumuz sesler neler? Tabii burada kulağın ön yargılarından da bahsetmiştik. Yani daha çok bizim öğrenilmiş dinleme biçimlerimizle şekillenen bir şeydi bu. Dolayısıyla her aslında sese eşit biçimde dinlemiyoruz ya da eşit biçimde kulak kabartmıyoruz. Bu benim aslında doktora tezim süresince de düşündüğüm bir şey. Çünkü doktora tezimde modifiye araçların sesleriyle ilişkili bir tez yazdım. Ve burada mesela bir modifiye aracın motoru, egzozu ya da ses sistemlerinde yapılan değişikliklerin bir aracın kullanıcısı için bir topluluğa ait olmanın, performansının ve emeğin sesi olduğunu ama aynı durumda başka biri için aslında mesela apartmanda uyumaya çalışan birini düşünelim. Orada yerinde olmayan ses, orada bulunmaması gereken bir kirlilik, bir gürültü olduğunu görmüştüm. Dolayısıyla aslında gürültüyü bu kadar kolay açıklıkla tarif etmek çok zor ve bunu geçen hafta da aslında biraz bahsetmiştik. Şimdi bu hafta aslında iki temel sorum var. Biri bir şehirde önce hangi sesleri dinlemeye değer buluyoruz? Bizim sevdiğimiz ses ve bunun nedeni ne? Bir diğer aks da şöyle olacak. Duyamadığımız sesler. Yani bizim aslında bir duyma eşiğimiz var ama bu seslerin var olmadığı anlamına gelmiyor. Dolayısıyla duyamamamız aslında yani duyamadığımız sesleri nasıl değerlendirmeliyiz? Şimdi ilk soruya geri dönersek yani bir şehirde hangi sesleri dinlemeye değer bulduğumuzu karşımıza çok da sevdiğim bir proje çıkıyor ve bunu hani özellikle aktarmak istedim. Projenin ismi Favorite Sounds Project. Peter Kuzak'ın 98 yılında başlattığı bir proje ve aslında oldukça da yani kolay duyulan bir soruyla başlıyor. Londra'daki en sevdiğiniz ses nedir ve neden? Bu aslında biraz şey de çağrıştırıyor yani en sevdiğiniz şarkı nedir sorusu gibi. Ama oradaki neden sorusu oldukça önemli. Çünkü neden dediğimiz anda insanlar sesi bırakıp aslında ya daha doğrusu ses aracılığıyla hayatlarını da anlatmaya başlıyorlar. Mesela bu sorunda işte yaşadıkları mahalle, işe gidiş yolları, çocuklukları, eve dönüşleri, şehrin belli saatlerinde nasıl bir rota çizdikleri gibi soruların cevaplarını da bulabiliyoruz. Tabii burada şehir hakkında da konuşmaya başlıyoruz seslerden bahsettiğimizde ve burada işte en sevilen ses illa kulağa en güzel gelen ses anlamına da gelmiyor. Tabii ki belli başlı cevaplar var. Mesela Londra örneğinden yola çıkarsak Big Ben, metro, kuşlar gibi daha tahmin edilesi sesler de var yanıtlarda ama çok sıradan şeyler de var. Mesela bir anahtarın kapıya giriş sesi, postanın kapıdan içeri düşme sesi, pazar yerlerinin elektrik trafosunun uğultusu gibi. Mesela şeyi düşünelim, anahtarın kilitle dönme sesi örneğine. Kendi başına düşündüğümüz aslında çok da etkileyici bir ses gibi duyulmuyor ama aslında eve gelmenin, eve dair hislerin çocuklukla, anılarla birleşmesini de anlatıyor bir yandan. Dolayısıyla bir yandan da bir hafıza meselesi işin içine giriyor. Çünkü sesler de aslında hafızamızda tek başlarına durmuyorlar. Mesela ben bunu bir yüksek lisans projemde farkına varmıştım. Benzer bir soru soruyordum görüşmecilerime. İşte mesela gündelik hayatta duyduğunuz sesler, her gün kullandığınız rotalar, bu rotalarda hangi sesleri duydunuz ya da evinizin içine sızan sesler gibi. Bir görüşmecinin evinin alt katında bir fırın vardı ve fırının kepenginin açılma sesini duyuyordu. Ardından mesela İşte ekmeğin, çeşitli unlu mamullerin işte kokusu eve doluyordu. Mesela bu koku, yani bu sesi anlattığımda koku da aynı zamanda çağrışıyordu. Ve mesela bu eskiden bir anı, kendi ailesine, çocukluğuna dair bir anıyı da çağrıştırabiliyordu. Dolayısıyla kimi zaman böyle duyular beraber işliyor ve bir ses, bir kokuyu, bir tadı, bir dokuyu çağrıştırabiliyor. Aslında kulağın yani diğer duyularla da bir geçmişi var. O yüzden bu Favorite Sounds projesinde en güzel sesler projesinden daha ilginç kılan şey aslında bir şehrin insanların bedenlerinde ve hafızalarında nasıl yer ettiğine de dair cevaplar içermesi. Kuzak aynı soruyu daha sonra başka kentlerde de soruyor ve şehir değiştikçe aslında cevaplar da değişiyor. Mesela Beijing çalışmalarında sokak satıcıları, metro anonsları, trafik kornaları, işte ginko yaprakları üzerinde yürüme gibi gündelik sesler ortaya çıkıyor. Ben burada dinleyicilerimize aslında bir soru bırakmak isterim. Sizin yaşadığınız şehirde en sevdiğiniz ses nedir ve neden? Belki bu soruyu beni de dinlerken program boyunca zihninizin arkasında çevirmeye devam edebilirsiniz. Şimdi Kuzey'in yaptığı burada güzel bir araştırma yöntemi var. Şimdi şehrinizle ilişkiniz nedir gibi bir soru sormak yerine bunu hangi sesi seviyorsunuz diye sorduğunda ses aracılığıyla aslında şehirle ilişkisi ortaya çıkıyor kişilerin. Şimdi şehirle ilişkide genelde aslında gürültü üzerinden yani bu kent politikaları işitsel olarak yani sesle ilgili olarak genelde gürültü denetimi, gürültüyle nasıl başa çıkarız, nasıl seslerin işte yüksek sesleri daha aşağı indiririz falan gibi şeyler üzerinden ya da hangi bölgelerde nasıl şikayetler ortaya çıkıyor. Yani daha çok hangi sesi istemiyoruz verisini tutar. Ama şimdi bunu karşı tarafı daha böyle başka bir tarafa çekip hangi ses sizin için önemli dediğimizde ya da bu ses sizin için ne ifade ediyor sorusunu koyduğumuzda aslında burada bambaşka bir şey ortaya çıkıyor. Yani bir sesi azaltmak gibi ya da işte bir sesle başa çıkmak yerine aslında biz neyi dinliyoruz, neyi kaybetmek istemiyoruz bir şehirde, nasıl bir kenti duymak istiyoruz, işitsel çevremiz ne olmalı? Bu illa sessizlik olması anlamına gelmiyor. Sessiz çevre en iyisidir, en uygunudur demek anlamına gelmiyor. Mesela bir mahalle pazarının sesi, sokakta oynayan çocukların sesi, bir kuş türünün sesi olabilir belki bu işitsel çevreyle birleştirilen ve işitsel hafızayla çeşitliliği böyle kentteki sesleri düşünürken rahatsızlık üzerine değil de bu şekilde düşünmekte farklı bir perspektif ortaya çıkarıyor. Şimdi bir mahalle değiştiğinde elbette yalnızca binalar, dükkanlar, oradaki insanlar değişmiyor. Oradaki sesler de değişiyor. Dolayısıyla aslında burada bir kayıt tutma meselesi de var. Yani işte bundan bilmem kaç yıl önce hangi sesler kimler için nasıl bir önem taşıyordu gibi ve bu seslerin olmadığı durumda hala o sesi kaydını tutuyor olmak ya da o sesin varlığını biliyor olmak önemli. Tabii bu bizi ikinci aksa da götürebilir. Yani biz bir sesi duymuyorsak o ses hala uğradı mıdır gibi. Burada şimdi insan kulağının tabii kapasitesiyle de alakalı bir şey var. Yani insan kulağının duyduğu seslerden mi bahsedeceğiz sadece gibi bir soru. Burada da Jana Vinderen'in bir çalışmasına gitmek önemli. Vinderen uzun zamandır insanların kolaylıkla ulaşamadığı işitsel alanlarda çalışan bir ses sanatçısı. Suyun altında kayıt yapıyor, buzun içinde kayıt yapıyor. İnsan kulağının duyamadığı frekanslarla çalışıyor. Ve 2014 tarihli Out of Range diye bir şeyi var, çalışması var, işi var. Burada aslında ilginç bir çalışma bu. Çünkü yarasalar ve başka canlıların kullandığı ultrasonik seslerle çalışıyor Vinderen. Şimdi bir yarasayı düşündüğümüzde, yarasa ekolokasyon yoluyla ses çıkarıyor. Bu ses çevredeki yüzeylere çarpıp geri geliyor ve yarasa aslında bu geri dönüşlerden çevresi hakkında bilgi ediniyor. Nerede bir engel var, av nerede, ne kadar uzakta, çevresindeki mekan nasıl ya da yarasa için ses yalnızca duyduğu bir şey değil de çevresini bilmenin yollarından biri haline geliyor. Yani o ses aracılığıyla çevresi hakkında bilgi ediniyor. Bu da beni aslında Stephen Feld'in akustemoloji kavramını aklıma getirdi açıkçası. Şimdi akustemoloji, akustik ile epistemolojinin yani bilgi meselesini bir araya getiren, yani ses ile bilgi meselesini bir araya getiren bir kavram. Ve en basit haliyle aslında ses aracılığıyla bilmek, sesi dünyayı tanımanın ve onun içinde ilişki kurmanın yollarından biri olarak düşünmek diye niteleyebiliriz aslında akustemoloji kavramını. Feld bu kavramı Papua Yeni Gine'de Bosavi bölgesinde Kaluli halkıyla yaptığı çalışmalar için de geliştiriyor. Onun çalışmalarında çevre yalnızca görülen bir şey değil, işte kuşların, insanların, suyun, yağmurun ve başka seslerin ilişkileri üzerinden de bilinen, hatırlanan ve içinde yön bulunabilen bir dünya. Tabii Feld'in akustomoloji kavramı insan toplulukları ve onların çevreyle ilişkisini anlamak için geliştirilmiş bir kavram ama bunu doğrudan yarasalara uygulamak gibi bir niyetim yok yani. Ama bu kavram bana şu soruyu da düşündürüyor bir yandan. Dünyayı ses aracılığıyla bilmenin yalnızca insana özgü olmadığını düşünürsek ne olur mesela? Çünkü yarasa da yaşadığı çevreyle ses üzerinden bir ilişki kuruyor. Mesela bizim ne kadar sessiz bir gece dediğimiz noktada yarasanın işitmesi ve duyması açısından böyle bir şey değil. Tam tersine sürekli bilgi taşıyan bir işitsel dünya var orada onun için. Hatta ilginç bir örnek daha var orada. Bazı güveler de yarasaların ultrasonik çağrılarını algılayabiliyor. Ve mesela orada yakında bir avcı olduğunu anlayabiliyor güve. Doğrusu orada yarasanın ultrasonik çağrılarından kendi de bir bilgi edinmiş oluyor. Yani aslında hepimiz aynı ortamda bulunsak bile aynı şeyleri duymuyoruz, aynı dünyayı duymuyoruz. Dolayısıyla bir anda sessizlik kelimesi bile biraz sorunlu hale geliyor ki aslında bunun farkındayız. Yıllardır da sessizliğin olmadığı çeşitli ses alanında çalışan düşünürler hakkında düşünürler tarafından da bildiğimiz bir şey. Dolayısıyla bir yerin sessiz olmasıyla bizim için sessiz olması arasında burada bir ayrım çizmemiz gerekiyor. Şöyle yani burada şöyle bir şey karşımıza çıkıyor. Dünyayı tarif ederken kullandığımız bazı kelimelerinin sonuna belki bir parantez açmak, bir ek koymak gerekiyordur. Mesela sessizlikse insan için bu sessizlik ne demek? İşte yarasa için sessizlik ne demekti gibi. Dolayısıyla bunu biraz daha bu durumda insan merkezli olarak algılamış oluyoruz. Vinderen'in işlerinde hoşuma giden başka bir şey de şu aslında. Biz o dünyaya doğrudan erişemezsek de yani insan kulağının erişiminin dışındaki sesleri bize dinletebilmek için sanatçı teknolojiyi kullanıyor ve onları bizim duyabileceğimiz bir alana taşıyor. Dolayısıyla yarasanın duyduğunu tam anlamıyla yarasa gibi duymuyoruz elbette. Bize tercüme edilmiş bir versiyonu dinliyoruz. Bu da bence güzel bir paradoksu ortaya çıkarıyor. Çünkü insan merkezcilikten çıkmaya çalışıyoruz. Ama başka bir türün dünyasına yaklaşırken hala kendi bedenimizin sınırlarından tabii ki tamamen kurtulamıyoruz. Ancak burada belki küçük bir pencere açabiliyoruz. Şimdi Binderen'in bu meseleleri daha ekolojik bir yere taşıdığı işlerinden biri de The Art of Listening Underwater. Yani suyun altında dinleme sanatı. Şöyle aslında bunu programın sonunda da bu işinden bir parçayı dinleyeceğiz. Ama kısaca bilgi vermem gerekirse burada bu Vinderen yaptığı sualtı kayıtlarını kullanıyor yıllar boyunca farklı yerlerde. Ve mikrofonu suyun altına indirdiğinizde yüzeyden baktığımızda hayal ettiğimizden çok daha kalabalık bir dünya ortaya çıkıyor. Mesela balıklar, kabuklular, yunuslar, balinalar, başka su canlıları, tabii ki insanın yarattığı işte gemiler, tankerler, balıkçı tekneleri, işte jet skiler, başka endüstriyel faaliyetler falan derken bizim kıyıda otururken hiç duymadığımız insan kaynaklı sesleri başka canlıların gündelik işitsel çevresinde bir parçası haline geliyor. Burada geçen haftaki aslında gürültü tartışmasına bambaşka bir noktadan geri dönmüş oluyoruz. Çünkü geçen hafta biz bir sese neden gürültü dediğimiz üzerine beraber düşünmüştük. Şimdi ise kimin için gürültü diye sormuş oluyoruz. Mesela bir teknenin motoru teknedeki insan için son derece sıradan gündelik bir ses olabilir. Bir süre sonra zaten bunu fark etmiyor bile olabilir. Ama suyun altında aynı ses başka bir canlının başka bir canlıyı duymasını zorlaştırıyor olabilir, iletişimini etkileyebilir, yön bulmasını etkileyebilir, bir çağrısını maskeleyebilir. Dolayısıyla gürültü sorusu burada artık yalnızca bu ses beni rahatsız ediyor mu'dan ziyade benim çıkardığım ses başka bir canlının dünyasında ne yapıyor diye düşünmeye itiyor bizi. Burası insan merkezcilikten biraz uzaklaştığımız yer bence. İşte çevrenin dışında duran, onu dinleyen, ölçen ve düzenleyen bir insan yok. Biz de o çevrenin içindeyiz. Ve diğer canlılarla beraber ses üretiyoruz ve oldukça da gürültülü bir tür olduğumuz söylenebilir aslına bakarsanız. Dolayısıyla bugün konuştuklarımızı toparlamaya çalışırsam aslında geçen haftaki ses nedir, gürültü nedir sorusundan birkaç farklı yere gittik. Çeşitli projeler var, araştırmalar ve ses işleri aracılığıyla. Şimdi ilk olarak kulağın seçici olduğunu konuştuk. Şimdi her sesi aynı şekilde dinlemediğimizi, kültürümüzün, hafızamızın, bulunduğumuz mekanın, sesi kimin çıkardığını ve daha önce sesle yani sese dair deneyimlerimizin de dinleme biçimimizi etkilediğini söyledik. Hatta bir sesin bazen tek başına ses olarak değil de kimi zaman diğer duyularla da bağlanarak bir kokuyu, tatı, görüntüyü ya da bir dokuyu da geçmişten çağırdığını ya da beraber düşünmeye fırsat verdiğini ve duyular arası bir geçişlik sağladığını düşünebiliriz dedik. Ardından da Peter Kuzey'in Favorite Sound Project üzerinden dikkatimizi istenmeyen sesten değer verdiğimiz sese çevirdik. Böyle düşündüğümüzde gürültü üzerinden neyi azaltalım, bunu nasıl gürültüyü işte azaltmak, önlemek ya da bir şekilde geride bırakmak gibi şeylerde daha böyle kent politikaları üzerinden sevilen sesleri, kaybedilmesini istemediğimiz sesleri koyduğumuzda aslında kentte ses meselesini yalnızca sessizleşmekle değil de nasıl bir kenti duymak istediğimizle de bağdaştırdığımız bir yere geldi. Yana Winderen'in çalışmalarına baktığımızda ise insan kulağının sınırını aslında, sınırlılığını da algıladık. Duyma eşiklerimizin sınırlılığını ve aslında biz duysak da duymasak da o sesin orada olduğundan bahsettik. Ve burada da yarasaların ekolokasyonundan, Stephen Feld'in akustemoloji kavramından yola çıkarak sesin duyulan bir şey olmasının yanı sıra çevreyi bilmenin de bir yolu olarak düşünülebileceğini konuştuk. Sonunda ise sessizlik dediğimiz şeyin bile kime göre sessizlik olduğunu sormaya başladık. O yüzden bugün buradan iki soru bırakmak istiyorum ben sevgili dinleyicilerimize. İlki aslında biraz önce de sizin zihninizde dolaşsın diye söylediğim ama tekrar hatırlatmak istediğim bulunduğunuz şehirdeki en sevdiğiniz ses ve neden sorusu. Mesela bir de tabii sesin yokluğundan da bahsedebiliriz. Yani o ses bir gün orada olmadığında nasıl hissederdiniz? Bu bir eksiklik mi olurdu sizin için gibi bir soru sorabilirim ben de üstüne ekleyerek. İkinci soru ise bence biraz daha zor. Mesela sizin duymadığınız, hatta varlığının haberdar olmadığınız hangi sesler aynı şehri, aynı dünyayı, aynı denizi paylaştığımız başka canlıların hayatını belirliyor olabilir sorusu. Belki de dinlemek biraz da bunları düşünmek anlamına geliyor. Yani yalnızca kulağımıza gelen sesi değil, neyi seçtiğimizi, neyi dışarıda bıraktığımızı ve kimin dünyasını dinlediğimizi de fark etmek gibi. Bugün Dönemler Arası Kanonlar ve Karşı Seslerin 12. bölümünde programı bana emanet ettiği için Hatimet'e çok teşekkür ederim. Şimdi konuşmayı bırakıp biraz dinleyelim gerçekten ve Jana Vindere'nin The Art of Listening Underwater çalışmasından bir bölümle sizi baş başa bırakıyorum. Bunu dinlerken belki bu ses nedir diye değil, bu sesi kim duyuyor diye de sorabiliriz. Hepinize keyifli dinlemeler.

0: Dönemler Arası. Kanunlar ve Karşı Sesler.
1: Hazırlayan ve sunan Hatimet Miral. Müzik perspektifinde sanat tarihinde kırılmalar.
2: Açık Dergi.
3: Kainatın tüm sesleri.
2: Apaçık Radyo.
4: Desteği için Apaçık Radyo dinleyicisi Pınar Ömeroğlu Koçman'a teşekkür ederiz.

0: Açık Dergi.
1: Açık Dergi devam ediyor.
2: Hüsnü Kuruntu.
3: Deneysel sesler, gündelik anlatılar.
0: Hazırlayan ve sunan Esra Öner.

Hüsnü Kuruntu'nun 12. bölümü Güzel, Mutlu, Başarılı'ya hoş geldiniz. Konumuz güzel, mutlu, başarılı olmak adı üstünde ama daha doğrusu böyle görünmek için bize kesilen fatura. Çünkü modern dünya artık güzelliği, mutluluğu, başarıyı birbirinden

çabalamak, hırslanmak, çaba göstermek artık maalesef çağımızda estetik görünen bir şey değil. Her şey kendiliğinden olmuş gibi olmalı yani. Bir sabah uyanmışsın ve bu senin gerçekten normal standart halinmiş gibi davranmak zorundasın. Muhteşem bu tablo sonuç olarak görülecek ama sen bu sonuca gelene kadar ne yaptın, ne ettin, nasıl bir çaba gösterdin? Orayı maalesef hiçbirimiz görmek istemiyoruz. Yani günlük pratiğimiz, sabah kalkıp akşam yatana kadar yaptığımız her şey sürekli optimize edilmesi de gereken bir projeye dönüşmüş durumda. Bir nevi kendi markamızın, kendi varoluşumuzun proje yöneticisi gibi davranıyoruz. Ve nihayet çağımızın en itiraz kabul etmeyen buyruğuna geldik. Kendinin en iyi versiyonu olmak. Şimdi kendinin en iyi versiyonu diye bir şey varsa haliyle şu an kötü bir versiyonundasın demek. O yüzden sürekli bir sonraki hamleyi kovaladığın, daha iyi olmaya çalıştığın, daha iyi bir işe geçmeye çalıştığın, bir sonraki detoksta, bir sonraki eğitimde, bir sonraki sporda tamamlanacağın, daha iyisi olacağın sonu gelmez bir çabaya giriyorsun. Şu anki halimiz de sonuç olarak sadece iyileştirilmesi gereken bir hale dönüşüyor sadece. Zaten kötü bir halindeysen kendinle de zaten yarış içinde diğer versiyonlarınla da daha dezavantajlı bir konumdasın demektir. Yani hem kendini kendinin bütün versiyonlarına karşılaştırıyorsun hem de dışarıdaki herkese gerçekten kabus gibi bir durum. Şimdi bu durum tabii ki bizim duygularımıza da sirayet ediyor. Sürekli yetersiz, tamamlanmamış ve eksik hissetmek doğal olarak bir mutsuzluk ortaya çıkarıyor. Ama mutsuzluğu biz artık bir hal, durum, duygu durumu olarak algılamıyoruz da bu az önce bahsettiğimiz proje yöneticiliğindeki bir yönetim başarısızlığı gibi algılıyoruz. Yani beni ne mutsuz ediyor diye sormuyoruz ya da yanımızdaki bir arkadaşımıza seni ne mutsuz ediyor diye sormuyoruz da bu mutsuzluğu neden daha iyi yönetemiyorsun diye soruyoruz. Bu da ikincil bir yetersizlik ortaya çıkarıyor. Zaten içinde bulunduğun yetersiz halden dolayı mutsuzsun. Bir de bu mutsuzluğu yönetemediğin için yetersizsin. Artık tavuk yumurta durumunun dik alası. Şimdi bu çifte yetersizlik durumunda bir noktadan sonra mutlu olup olmadığımız da içeriden test edemediğimiz için çünkü zaten böyle bir kapasitemiz yok. Bu durumu da dışarıdan kontrol etmeye çalışıyoruz. Hayatın yolunda görünüyor mu? Mental olarak sağlıklı görünüyor muyum? Dengede görünüyor muyum? Yeterince heyecanlı mıyım? Benim yanımda yeterince güzel ve kolay vakit geçiriliyor mu? Yeterince sosyal miyim? İnsanlara anlatacak bir şeyim var mı? İnsanlar benim anlattıklarımı dinler mi? Gibi. Yani mutluluk durumumuzu hislerimizden baz almıyoruz da belirtilerini takip ettiğimiz bir duruma dönüştürüyoruz. Peki durum buysa gerçekten güzel, mutlu ve başarılı biri mi olmak istiyoruz? Yoksa dışarıdan güzel, mutlu ve başarılı görünmek mi istiyoruz? Asıl soru bu. Çünkü az önce de bahsettiğimiz gibi varsayımsal bir noktadan kendimizi de izliyoruz aynı anda. Böylece ne yaşadığımız kadar yaşadığımız şeyin nasıl göründüğü de eş derecede, hatta bazen daha da önemli oluyor. Böylece kendi deneyimimizle kendi deneyimimizi izlerken edindiğimiz izlenim arasındaki ayrım gittikçe bulanıklaşmaya başlıyor. Yani biz kendi kararımızı burada sağlıklı verememeye başlıyoruz. Bu yaptığımız işte günümüzü nasıl geçirdiğimiz, kimlerle görüştüğümüzde de aynı şekilde geçerli. Bir işi gerçekten sevmek mi yoksa bu işi yapan biri olmayı sevmek mi? Birini gerçekten onunla biriyle gerçekten vakit geçirmeyi sevmek mi yoksa o insanla görünmeyi kendimize yakıştırmak mı? Örnekleri çoğaltabiliriz. Yani bir ilişkide, bir durumda, bir kendimizi ilişik tuttuğumuz herhangi bir şeyle ilgili ne hissettiğimizle bu objenin, subjenin hayatımızın bütünü içinde nasıl durduğu birbirine karışmış durumda. İşte bu yüzden aslında güzel, mutlu, başarılı çok kuvvetli

0: Hüsnü Kuruntu.
1: Deneysel sesler, gündelik anlatılar.
2: Hazırlayan ve sunan Esra Önel.
3: Açık Dergi.
4: Apaçık Radyo'dasınız ve Açık Dergi programını dinliyorsunuz. Hüsnü Kuruntu ile bu akşamlık yayınımız sonlanıyor. Sevgili Esra Ünel'e çok çok teşekkür ediyoruz. Hatırlatayım, Açık Dergi yarın saat 6 ile 8 arası yeniden karşınızda olacak. Kültür sanat çevresinden haberler ve bolca müzikle bekliyoruz sizleri. İlk sen Mavi Tuna, ben Teknik Masa'da Selahattin Çolak'la birlikteydik. İyi ve sağlıklı bir akşam diliyoruz hepinize. Hoşçakalın.
0: Günün Sözü.
4: Ailelere kendi güvenlikleri için evde kalmaları söyleniyor. Okul alışverişine çıkamıyorlar, market alışverişi yapamıyorlar, hatta dışarıda yürüyüşe bile çıkamıyorlar. Dearborn'daki tüm ailelerimize ve sakinlerimize sesleniyorum. Sizin yanınızdayım. Keşke bu acıyı ortadan kaldırabilseydim ama şunu bilin ki yalnız değilsiniz. ABD'nin Michigan eyaletinde Demokrat Parti, ön seçimlerini Müslüman aday Abdul El-Sayed'in kazanmasından sonra eyalete bağlı Müslüman çoğunluğa sahip Dearborn kentinde aşırı sağcılar Hristiyan Haçlı yürüyüşü düzenledi. Bu bölgeden kongreye seçilmiş olan Rashida Tlaib, 2021 kongre baskında yer alan ve 4 yıl hapis yatan Jack Lang liderliğindeki aşırı sağcı yürüyüşe karşı bu sözleri söyledi. Common Dreams.

0: Açık Dergi. Desteği için Apaçık Radyo dinleyicisi Pınar Ömeroğlu Koçman'a teşekkür ederiz.
1: Kainatın tüm seslerine, renklerine ve titreşimlerine Apaçık Radyo.

0: Noi. Türlerden bağımsız yeni sesler.
1: Noi.
0: Hazırlayan Selin vesaire.
2: Çarşamba geceleri 1'de Apaçık Radyo'da.
3: Şimdi ve burada.
4: Ahengi Hengame.
2: Soul, funk ve caz. Hazırlayan ve sunanlar Esra Kaliber, Alper Kaliber ve Altuğ Kılınç.

0: Ahenk Engelme'ye hoş geldiniz. Bugün programımızı Cedric Inbrooks'un Sly Mongoose isimli şarkısıyla açtık. From Mento to Reggae to Third World Music isimli albümünden geldi bu şarkı.
1: Evet, iki haftadır sizlere Jamaica cazı çalıyoruz. Bildiğiniz gibi Joe Harriet, işte Dizzy Reeves, daha birçok müzisyen bu programlara konuk oldu. Ve şöyle düşündük, belki de Jamaica cazının en önemli figürlerinden biri olan Cedric Inbrooks'uz bir program serisini kapatmak hiç olmayacaktı. Dolayısıyla Cedric Brooks'u da bu seriye dahil etmek istedik. Hatta o sadece bir programa da sığmayacak. Muhtemelen iki program yapacağız. Çünkü Jamaika, işte Mento, Reggae ve bu tür müziklerden etkilenen caz dendiğinde akla ilk gelen isimlerden biri tenor saksafon çalan Cedric Brooks.
0: Evet, Alper öyle düşündük diye söyledi ama bu fikir tamamen onundu. Bu Jamaika'daki ilham ona geldi ve böyle bir program yapmak istedi. Hatta aslında, iki program yapmak
1: evet,
0: istedi.
1: Evet, biraz da takip olacak. Çünkü daha önceki iki programda özellikle 1930'larla 60'lı yılların başına kadar getirmiştik süreci. 60'lı yılların başı işte ska ve sonrasında reggae'nin doğup filizlendiği yıllar. Dolayısıyla Cedric Inbrooks'un müziğinde mento ve reggae kalıpları hem var hem de ama bunu daha da ileriye götürmüş durumda. Ve kayıtları da genellikle 70'li yıllarda Cedric Inbrooks'un. Dolayısıyla böyle bir kronolojikte takibat olacak. Hemen istiyorsan ondan kısaca bahsedelim. 1943-2013 yılları arasında yaşadı Cedric Inbrooks.
0: Jamaika'nın Kingston başkentine yakın bir Denham Town kasabasında doğuyor. Trench Town'a çok yakın. Trench Town'u daha çok biliyoruz tabii reggae tarihinde. Bob Marley'nin orada doğmuş olması nedeniyle. Çocukluğunda ünlü trompetçi Baba Brooks'la ondan ilham alarak müzikle tanışmış. Ama ailesi çok yoksul, onu okula gönderemiyor. Bu nedenle yatılı bir Katolik okulu olan Alpha Boys School'a gönderiliyor 1951 yılında. Bu okulun ismini geçen hafta da bol bol duymuştunuz. Çünkü Jamaika'nın önde gelen müzisyenlerinden pek çoğu bu okuldan geçmiş. Joe Harriet, Dizzy Reese, Harold McNair, Don Drummond, Rico Rodriguez bu isimlerden sadece birkaçı.
1: Evet, aslında bu bir Katolik okulu ama direktörü caza çok meraklıymış. Bu nedenle çok enfes bir caz eğitimi varmış. Siyahi müzisyenler özellikle buradan yetişip işte sınıf atlayabiliyorlar. Daha refah bir hayata kavuşabiliyorlar. Onlardan biri de Cedric Inbrooks. Ama bu okulda aslında saksafonla başlamamış değil mi? Klarnet falan çalıyormuş. Hatta piyano ile,
0: evet,
1: galiba
0: piyano
1: başlıyor.
0: Piyano öğrenmiş. Klarnet, solfej, armoni, nota okumayı, orkestra disiplini öğrenmiş. O kadar sıkı ve müzik eğitimi o kadar olağanüstü. İyi ki burada aldığı eğitim bütün hayatı boyunca onu etkileyecek. Enstrümanları çok iyi çalmakla kalmayacak. Topluluklar kurabilecek. Karışık üflemeli aranjmanları da yapabilmeyi başaracak bu eğitim sayesinde. 1900, hemen bakıyorum 59'da, notlarıma. 59'da da Jamaika'nın, evet, Ordu orkestrasına katılıyor.
1: Bu bandoyla, askeri bandoyla Kanada'ya gidiyor. Daha sonra Vagabonds isimli bir grubun üyesi oluyor ki burada da işte R&B, Soul, Calypso ve bütün bu müziklerin karışımını çalıyorlar.
0: Bu grup önemli çünkü tenor saksafona geçtiği ve orada da uzun süre kalacağı dönem başlamış oluyor böylece.
1: Evet, dilersen devam etmeden önce ondan yeni şarkılar dinleyelim ve böylelikle Jamaika cazının tadını kaldığımız yerden çıkarmaya devam edelim.
0: Öncelikle Steaming parçasına kulak verelim. Onlardan Schooling the Duke gelecek. Sonra çok hoş ismi var, Satta Masa Gana parçasını dinleyeceğiz ve ardından Salt Lake Gull gelecek huzurlarınıza.

0: Cedric in Brooks'tan 4 şarkı geldi huzurlarınıza. Son olarak duyduğunuz Salt Lake Gully'ydi. Ondan önce Satta Masagana'yı dinledik. Ondan önce Schooling the Duke ve de en başta Steaming'i dinlemiştik. From Manto to Reggae to Third World Music isimli albümden seçtik bu şarkıları sizin için. 1974 yılında kaydetmişti. Bunları 45'lik olarak ilk defa.
1: Evet, Vagabonds grubunda kalmıştık. Burada tenor saksafon çalıyordu. Ve özellikle işte otellerde, kulüplerde, Kingston'da turistleri eğlendiren bir grup. Ama 64 yılında grupla yolları ayrılıyor. Çünkü onlar İngiltere'ye gitmek istiyorlar. Birçok Jamaikalı müzisyenin yaptığı gibi. Ama Cedric in Brooks Kingston'da kalıyor, Jamaika'da çalıyor. Ve burada aslında orkestralar dönemi başlıyor. Çünkü birçok orkestrayla birlikte çalmaya başlıyor. Hatta Ernest Ranglin gibi daha birçok Jamaikalı müzisyenle, caz müzisyeniyle burada birlikte çalıyorlar uzun yıllar boyunca.
0: Dönemin en büyük orkestralarından Sonny Bradshaw'ın ismi geçiyor. Onun orkestrasında da çalıyor. Ayrıca daha önce de bahsettiğimiz Cecil Lloyd'un Oracabesa'daki Playboy kulübünde de çalıyor. Sonrasında bir dönem Bahamalar'da görüyoruz onu. Yine turistlere hitap eden çeşitli kulüplerde, Nassau'da çalıyor ama bundan çok da mutlu olmamaya başlıyor artık.
1: Evet ve 60'ların sonlarına doğru Cedric in Brooks'un gerçek caz müzisyen karakteri yavaş yavaş ortaya çıkacak. Çünkü iki önemli keşfi olacak. Bir tarafta John Coltrane, işte Pharoah Sanders gibi deep spiritual jazz kayıtlarını keşfediyor. Bir de eline bir Etiyopya cazı toplaması geçiyor. Ve bu iki aslında damar onun müziğini gitgide artan bir şekilde etkileyecek. Tabii zaten Rastafaryanların Etiyopya ile özel bir ilişkisi var. Zira işte İmparator Haile Selassie'yi
0: majesteleri olarak anıyorlar.
1: Imperial onlar. Ve işte peygamber olarak aslında evet. Görüyorlar Rastafaryanların. Hatta Cedric in Brooks'un imi de oradan geliyor değil mi?
0: Evet, Imperial Majesty'nin ilk harflerini almış. Kendini bir takma isim oluşturmuş orada. Tabii kendi eğitimini aldığı Batı armonisine hiç uymayan yeni bir müzik dünyası çıkıyor karşısına Etiyopya ile. O pentatonik stille, zaten aşina olduğu Afrika kökenli müziklerle yeni bir müzik dönemi başlıyor onun için.
1: Evet, Pan Afrika dönemi evet. De olacak ileride. Gelecek hafta çalacağımız United Africa albümünde zaten bu motifleri sıkça duyacağız. Şimdi yeni parçalarımızı hemen iletelim.
0: Öncelikle Third World'u dinleyelim. Üçüncü Dünya. Aynı zamanda Afrobeat şarkının bir diğer ismi. Sonrasında Jambala'ya kulak vereceğiz. Ve sonra Sabasi şarkısı gelecek huzurlarınıza. Bu son şarkı The Light of Sabah isimli albümünden ve 1974 tarihli.

0: Apaçık Radyo'da Ahenge Hengame'nin Cedric in Brooks özel programını dinliyorsunuz. 1973'te bir grup kuruyor. Divine
1: Light.
0: Light. Ama 74'te ismini Light of Sabah olarak değiştiriyor. Aslında bu da Etiyopya kültüründen etkilendiğini gösteriyor bize.
1: Kraliçe Saba'yı kastediyor burada. Etiyopya'ya ve Kraliçe Saba'ya duyduğu ilgiden dolayı bu değişikliği yapmış. Bu grup reggae'ye devam ediyor. Niya Bingi ve Afrika Vurmalıları, Etiyopya dizisi, Afrobeat, Highlife, Funk, Latin, Karayip, her şeyi
0: yani
1: barındırıyor.
0: Yani evet, böyle söylendiği zaman tabii daha böyle her şeyi at çuvalın içine gibi oluyor ama aslında müzik öyle değil tabii. Bu grupla da bildiğimiz kadarıyla 74'te ve 76'da iki albüm yapıyor ama artık bir anlamda jazz karakterinin de iyice ön plana çıktığı albümler bunlar. Dilersen hemen şarkılarımıza devam edelim.
1: Tabii ki Cedric in Brooks Light of Sabah ile birlikte seslendirecek. Öncelikle Sabebe gelecek mikrofonlarımıza. Sonra Nobody's Business isimli şarkı dinleyeceğiz. Ardından Rasta Lead On Version ve de muhteşem şarkı Rebirth'ü dinleyeceğiz.
0: Evet, 76'da bu grupla yaptığı ikinci albümün en önemli parçalarından biri Rebirth ve burada da işte reggae ve caz uyumlu çok olgun bir müzikle dinliyoruz.

0: Bunlarla programı kapatacağız. Öncelikle tanıdık bir şarkı ismi aslında. Song for My Father. Bu bildiğimiz caz standardına öykünmüş olabilir belki. Ama sonra da Afrika'yı dinleyeceğiz. Light of Sabah grubundan. Ve haftaya yeniden buluşmak istiyoruz sizinle. O zamana kadar hoşça kalın.
1: Hoşça kalın.

0: Ahengi Hengame.
1: Soul, funk ve caz. Hazırlayan ve sunanlar Esra Kaliber, Alper Kaliber ve Altuğ Kılınç.

0: Apaçık Radyo. Reklamlar.
1: Bugün 6 Şubat. Ülkemizin yaşadığı asrın felaketinin 3. yıl dönümü. Kaybettiğimiz insanlarımızın acılarını kalbimizde taşıyor ve onları rahmetle anıyoruz. Yaşadıklarımızdan edindiğimiz tecrübeler ve birliğimizin verdiği güçle her gün kararlılıkla ve azimle çalışmaya devam ediyoruz. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı.

0: Reklamlar bitti.
1: Kainatın tüm seslerini Apaçık Radyo.
2: Akdeniz Güneşi. Müzikli Akdeniz Turu.
3: Hazırlayan ve sunan Tolga Esmer.

Sevgili dostlar merhaba, ben Tolga Esmer. Akdeniz Güneşi'nin yeni bir programına hoş geldiniz. Bu gece bir albüm dinleyeceğiz. İspanyol piyanist Chico Pérez ve flütçü Sergio de Lope'nin Big Band Ciudad de Mérida eşliğinde kaydettiği ve geçtiğimiz Mayıs ayında yayınladığı Iberica albümü. Bu albümden daha önce bir parça dinlemiştik. Bu gece geri kalan parçalarının tamamını dinleyeceğiz. Ama önce Chico Pérez ve Sergio de Lope'nin iki albümünden birer parçayla başlayacağız. İlk parçamız Chico Pérez'in 2025 tarihli Sarao başlıklı kısa albümünden gelecek. Poema Breve.

Şimdi de Sergio de Lope'nin A Night in Utrera başlıklı albümünden bir parça dinleyeceğiz. Tangos a mi tremendita.

Programın geri kalanında Iberica albümünü dinleyeceğiz. Big Band Ciudad de Mérida eşliğinde Chico Pérez ve Sergio de Lope'nin bir albümü. Dinleyeceğimiz parçalar sırasıyla şöyle: Arco de Trajano, Sangre y Albero, Puerto de Palos, Groserías de Iberia, Puerta del Perdón, Luna de Generalife ve albümün kapanış parçası Paseo del Adarve.

0: Apaçık Radyo.
1: Life on Mars. Karanlıkta kalmış müzikler.
0: Perşembe 22'de Apaçık Radyo'da. You operate the senses. I don't have control of we do you to each other. Hazırlayan ve sunan Clint Wiley. Each other.

İyi akşamlar. Apaçık Radyo'da ayın karanlıkçısı bu akşam Midlake dinliyoruz. The Trials of an Occupant'ı albümler ilk parçalar. Roscoe, Bandits ve Head Home.

1999 Denton, Texas çıkışlı rock grubu Midlake 6 kişilik kadrosuyla 27 yıldır devam ediyor. Vokal ve gitarda Eric Pulido, davulda Mackenzie Smith, klavye ve gitarda Eric Nicholson, klavye, flüt ve arka vokalde Jesse Chandler, gitar ve arka vokalde Joey McClellan ve basta Scott Lee grubun kadrosu. Midlake'in çıkış noktası North Texas Üniversitesi'dir. Bu üniversitenin müzik bölümünde okuyan 6 caz öğrencisi, Herbie Hancock etkisiyle funk caz üzerine doğaçlama çalmaya başlarlar. Aradan süre geçtikçe altılının etki kaynakları değişmeye başlar. Önce 70'li yılların rockerları Jethro Tull, sonrasında Radiohead, Björk, Granddaddy gibi daha çağdaş rock müzisyenleri Midlake sounduna sızmaya başlar. İki parçadan sonra devam ediyoruz. Fun Occupanter ve Young Bride.

Grubun etki kaynaklarının ortak noktası deneysellikten taviz vermeden ulaşılabilir bir sound ortaya koyabilmeleridir. Özellikle Radiohead tüm altının hayran olduğu gruptur. Ve kısa sürede caz etkilerini ve tüm öğrenimlerini bir kenara bırakıp alternatif rock, psychedelic, progressive ve hatta folk rock'ın harmanlandığı kendi orijinal soundlarını yaratmaya girişirler. Eski kayıtlarını bir daha gün yüzü görmeyecek şekilde atarlar ve 2004 yılında Bamlan and Civil Cork adlı ilk albümleri çıkar. İki parça daha dinliyoruz, Branches ve In This Camp.

Ayı Karanlıkız'da bu akşam Midlake dinliyoruz. Lo-fi saykıdalık bir sound'a sahip olan ilk albümde Midlake belli bir yöne vizyona oturmaya başlar. Ama henüz eksikleri çoktur. Bir sonraki albüm dinlemekte olduğumuz The Trials of an Occupanter için 2 yıllık bir hazırlık ve kayıt süreci geçer. Ve sonuç tam istedikleri gibidir. Classic Rock Revivalism diye adlandırılan, biraz geçmiş özlem, biraz retro, biraz Fleetwood Mac karışımı çok hoş bir albümdür bu. 2010 yılında grubun diğer başyapıtı The Courage of Others çıkar. Mojo tarafından ayın albümü ve yılın en iyilerinden biri seçilen albüm, İngiliz folk rock grupları Pentangle ve Fairport Convention esintileri taşır. Grupta herkes üniversite eğitimli profesyonel müzisyen olduğu için enstrüman hakimiyeti ve müzik bilgisi temel olarak çok sağlamdır. Sırada 3 parça daha var, We Gathered in Spring, It Covers the Hillsides ve Chasing After Deer.

Bu iki albümden sonra grup yoğun bir turne ve festival programına girişir. Bir sonraki albümleri Antifon 2013 yılında gelir ve grubun tüm elemanlarının ortak katkısıyla çıkan bir albüm olur. Amerika'da A2O Records, Avrupa'da ise Bella Union tarafından dağıtılan albüm çok beğenilir. Ancak bu albümden sonra grup biraz gevşer, elemanların her biri farklı projelere dağılır ve 10 sene boyunca yeni hiçbir şey kaydetmeden sadece konserlere çıkarlar. 2022 tarihli geri dönüş albümleri For the Sake of Battlewoods ve 2025 tarihli A Bridge Too Far pek ilgi görmez. Middake 2000'li yılların başlarında yakaladığı ivmeyi ancak 10 yıl sürdürdükten sonra artık heyecanını kaybetmiş gibi görünüyor. Son parçaları bitiriyoruz. You Never Arrived, The Fairest Way ve Festival.

0: Last Cosmonauts.
1: Demir perdenin ardında kalan müzikler.
2: Perşembe geceleri 23'te Apaçık Radyo'da.
1: Hazırlayan ve sunan Sinan Kutlu.
3: Aşağı Mahalle. Hazırlayan ve sunan Ümit Baykara.
2: Cuma geceleri 21'de Apaçık Radyo'da.
4: In the work of Sun Ra, who presented outer space as the home of idyllic new world where racial strife no longer existed. In the work of John Coltrane, who modeled spiritual explorations of the inner space of meditation.
5: Şimdi ve burada. Apaçık Radyo.
6: Caz portreleri. Ayrıntılı caz tiplemeleri. Hazırlayan ve sunan Mustafa Aykın.

İyi akşamlar saygıdeğer Açık Radyo dinleyenleri. 19 Ağustos 2026 Çarşamba. Bu akşam Caz Portreleri program dizimin 212. portresi tromboncu Steve Swell ile 4. kez buluşmamızı gerçekleştiriyoruz. 16 Ekim 2024'te maalesef ithama uğrayan karasal yayınımız 11 Kasım 2024'te tekrar çift ve apaçıkradyo.com.tr adresi üzerinden yeni yepyeni ismi Apaçık Radyo ile kaldığı yerden devam ediyor. Ben şahsım adına sizlerle tekrar buluştuğum için çok ama çok mutluyum. Ortak mutluluğumuzun devamının daim olması dileğiyle ki bu dileğimi frekans karasal yayına geçene değin devam ettirmek istiyorum. Şimdi dilerseniz programa başlayalım. 212. portremiz Steve Swell bir tromboncu. 6 Aralık 1954 Newark, New Jersey, ABD doğumlu bir müzisyen. Bu hafta size 212. portremiz Steve Swell'den sunacağım 5. örnek. Kayıtları 10 Şubat 2008'de New Sonic Stüdyoları Brooklyn, New York'ta gerçekleşen albüm Steve Swell Planet Dream olacak. Albümde yer alan müzisyenler Steve Swell trombonda, Rob Brown alto saksafonda, Daniel Lewin ise cello'da yer almakta. Hemen Out of the Box başlıklı yaklaşık 5,5 dakikalık parçayla bugünkü dinletilerimize

Evet, hızla ikinci parçamızın dinletilerine geçelim dilerseniz. Not Necessarily This, Not That başlıklı bir Steve Swell bestesi parça yaklaşık 9 dakika sürecek.

Albümümüzün üçüncü parçası, albüme de ismini veren parça Planet Dream. Bir ortak yapım, her üç müzisyenin de katkısıyla oluşmuş bir parça. Yaklaşık 4 dakika sürecek.

Dördüncü parçaya geç. Juxtapose başlıklı Steve Swell bestesi parçayı dinlemeden önce size ben bir yorum takdim etmek istiyorum. Bu yorum Wikipedia'dan alınmaktadır. Planet Dream, Amerikalı jazz tromboncusu Steve Swell'in 2008'de kaydedilen ve Portekizli Slim Feed etiketiyle yayınlanan bir albümüdür diyor Wikipedia. Albümde alto saksafonlu Rap Brown ve cello'da Daniel Lewin ile birlikte bir üçlüye liderlik etmektedir Steve Swell. Brown ve Swell, William Parker'ın Lil Hugh Creative Music Orkestrası'nda uzun süredir üyedirler. Ayrıca davulcu Harris Eisenstadt ile işbirliği yaptıkları bir üçlü olan The Diplomats ki bu albümü anımsayacağınız gibi geçen hafta size takdim ettim. We're Not Obstinate Islands albümünde ve Brown'un liderliğindeki Radiant Pool albümünde daha küçük gruplarla birlikte çalıştılar. Lewin ve Brown davulcu Satoshi Taikeshi ile birlikte Sounds albümünü kaydeden bir üçlüde yer aldı. All About Jazz için yazdığı yazıda Wilbur McKenzie, Swell cellist Dan Lewin ve saksafoncu Rap Brown ile daha önce çeşitli projelerde çalıştı. Ancak sıkı bir şekilde örülmüş bir üçlü ortamı, üç farklı kimliğin bireysel yönelimlerini korurken nasıl anlamlı bir bütüne katkıda bulunabileceğine dair çok açık bir bakış açısı sağlıyor demekte. Evet, şimdi biraz önce anonsunu yaptım. Juxtapose başlıklı 5 dakikalık parçanın dinletisine kulak verelim lütfen.

Başlangıçta da size söylediğim gibi 5. parçayı dinleyemiyoruz. 6. parçaya geldik. Airtight, bir Steve Swell bestesi parça. Yaklaşık 6 dakika sürecek ama bu parçanın dinletisine geçmeden önce gene size bir yorum daha takdim edeyim ben müsaadenizle. Bu Massimo Ricci tarafından 7 Eylül 2010'da Clean Feed'in sitesinde yazılmış, klavyeye alınmış bir kritik. Şöyle diyor Massimo Ricci: "Bazen sarhoş bir öğretmenin boş bakışlı öğrencilerin önünde yaptığı coşkulu bir gezinti kadar canlı ve açık sözlü, bazen de kahramanlara kendi pindatik uçuş tarzlarının başlatma şansı veren, her zaman teknik olarak kusursuz bir gösterişle dolu, ancak ne yazık ki dinleyicilerin kalbini yalnızca ara sıra ısıtan karmaşık besteler ve birkaç doğaçlama. Tromboncu Steve Swell, Planet Dream'i bir tür ütopya, tam anlamıyla kendini ifade etmenin haklı olduğunu ve insanların oldukları gibi kabul edildiği bir dünya olarak görüyor. Cellist Daniel Lewin ve alto saksafoncu Rap Brown bu vizyonda nominal lidere yardımcı olmaktan mutluluk duymaktalar. Enstrümanlar çoğunlukla konuşkan yapılardan oluşan bir dizi iç içe geçmiş ve de sonuç olarak coşkulu, hafifçe küstah, bluesvari, nadiren ciddi ve sık sık abartılı bir yapı ortaya çıkıyor. Burada mesele tekil kişiliklerin tanınması değil. Üçü de çok yetenekli müzisyenler ve tartışılmaz yeteneklerini dinlemek sorun değil. Bizi farklı ne yapabilirdi diye düşündüren şey, müziğin gerçekten dahil etmek yerine biraz soğukluk yayması, yani içsel titreşimin eksikliğidir. Zihnin bir nebze rahatlama hissettiği anlar vardır ve bu özel albümde coşku ve kusursuz virtüözitenin karışımı ruhu boğma eğilimindedir. Sonuçta şampiyonların riskiyle karakterize edilen eş zamanlı konuşma eğiliminin olduğu yarı steril bir yuvarlak masaya dönüştürür. Şimdi parçamıza dönelim dilerseniz. Biraz önce de anons ettiğim gibi Airtight başlıklı bir Steve Swell bestesi parça, yaklaşık 6 dakika sürecek.

Albümün 8. parçası City Life başlığını taşıyor. Yaklaşık 4,5 dakika sürecek bir parça. Bu parçanın dinletisine geçmeden önce size ben son bir yorum daha takdim etmek istiyorum. Bu yorum Grokipedia'dan alınma bir yorumdur. Şöyle diyor, bu arka plan için özellikle konsept olarak, yani fikir olarak şöyle şunları yazmış bu satırlar. Steve Swell, Planet Dream projesinin orkestra şefi ve tromboncusu olarak görev yaptı ve uzun süredir birlikte çalıştı. Alto saksafoncu Rap Brown ve cellist Daniel Lewin ile bir üçlü oluşturdu. Swell ve Brown daha önce William Parker'ın serbest caz ve yaratıcı müziğine adanmış büyük bir topluluk olan Little Hugh Creative Music Orkestrası'nda davulcu Harris Eisenstadt ile birlikte The Diplomats dörtlüsünde birlikte çalışmışlardı. Ki geçen hafta bu albümü dinledik anımsayacağınız gibi. Swell ayrıca Brown'un 2005 tarihli dörtlü albümü Radiant Pools'da yer aldı. Bu albümde lirik etkileşimi vurgulayan kolektif doğaçlamalar yer almaktaydı. Üçlü 2007-2008 civarında kuruldu ve doğaçlama için daha samimi bir ortam yaratmak amacıyla bu ortak deneyimlerden doğrudan yararlanıldı. Albümün ilham kaynağı müzikte eşlikçi özgürlük ve kolektif empati için bir alan olarak ütopik bir vizyondan kaynaklanıyordu. Burada sıkı sıkıya bağlı üçlü format, katı yapılar olmadan açık, hiyerarşik olmayan doğaçlamaya olanak sağlıyordu. Yaratıcılığın kendiliğinden mikro toplumlarını vurgulayan bu kavram, caz yazarı Ed Hazel tarafından albüm notlarında ayrıntılı olarak ele alındı. Planet Dream'deki parçaların çoğu, müzisyenlerin bireysel seslerinin organik olarak birleşmesine izin veren kolektif bir kompozisyon yaklaşımı kullanıldı. Swell ise Not Necessarily This, Not That parçasında olduğu gibi belirli sololar ve yapılar katkısında bulundu. Kayıt diye devam ediyor. Yani kayıt safahatı nasıl gelişmiş bu albümde? Planet Dream'in kaydı 10 Şubat 2008'de New York'taki Nusonic stüdyolarında gerçekleşti. Steve Swell trombonunda, alto saksafonda Rap Brown ve cello'da Daniel Lewis'ten oluşan üçlü ile oturumu yöneten yapımcı olarak görev yaptı. Mühendislik albümü aynı tesiste kaydeden ve mixleyen ve master'ını yapan Seth Mistereka tarafından yürütüldü ve performansta serbest caz prodüksiyonlarına özgü tek günlük bir stüdyo seansında kaydedildi. Seans atmosferi kendiliğinden hiyerarşik olmayan, doğaçlamaya odaklandı ve müzisyenlerin katı yapılar olmadan kolektif ancak empatik bir etkileşim kurmasına olanak tanıdı. Bu da albümün ham ve serbest akışlı caz estetiğine katkıda bulundu. Bu yaklaşım üçlünün dinamik enerjisini ve bireysel seslerini açık bir şekilde topluluk ortamı da korumak için canlı kayıtları vurgulandı. Seansın ardından post prodüksiyon, doğaçlamanın düzenlenmemiş yoğunluğunu korumak için miksaj ve mastering'e odaklanıldı diye bitiyor bu satırlar. Şimdi biraz önce anonsunu yaptığım parçamıza dönüyorum. 8. parça City Life, bir ortak yapım. Bu üçlünün elinden çıkan bir yapım. Yaklaşık 3,5 dakikalık bir parça.

Albüm başta da söylediğim gibi 9 parçadan oluşuyordu. Son parça, 9. parça, Texture No. 2, bir Steve Swell bestesi parça, yaklaşık 9 dakika sürecek.

0: Evet, bugün ben size Planet Dream başlıklı kayıtları 10 Şubat 2008'de Nusonic Stüdyoları Brooklyn, New York'ta gerçekleşen albümü takdim etmeye çalıştım. Bu albümde Steve Swell trombonda, Rob Brown alto saksafonda, Daniel Lewin de cello'daydı. Ve de ben size başlangıçta 3 ve 5. parçaları takdim edemeyeceğim demiştim ama daha sonra da 3. parçayı bu programa dahil ettim. Yalnızca 5. parçayı dinleyemedik. Albüm notlarını her zamanki gibi All About jazz.com, cleanfeet-records.com, jazztimes.com, steveswell.com, discogs.com, ayrıca en son olarak da grokopedia.com'dan ulaşabilirsiniz. Haftaya aynı gün ve saatte 212. portremizin 6. bölümünde sizlerle buluşmayı umar. Hepinize müzik, barış, umut ve yaşam mücadelesi dolu, virüsten doğal afetlerden ırak, radyomuza çokça bolca destekli bir hafta dilerim. Varsa bu akşamki programımı desteklemekte olan sayın destekçime, ayrıca özelde programımı ve genelde radyomuzu dinlemek lütfunda bulunan değerli dinleyicilerime teşekkür eder. Desteklerinizin radyomuza tüm coşkusu ve en iyi dilekleri devamını dilerim. Haftaya buluşana değin en derin sevgi ve saygılarımla hoşça kalınız, Apaçık Radyo'da kalınız ve radyomuzun her türden olumsuzluktan ırak olarak yaşamasını temin ediniz saygıdeğer Apaçık Radyo dinleyenleri.
1: Caz portreleri. Ayrıntılı caz tiplemeleri. Hazırlayan ve sunan Mustafa Özgür.

0: Şimdi ve burada.
1: Audio Parazit. Ana akımın gölgesinde kalan sesler. Hazırlayan ve sunanlar Aslı Kobaner, Gökçe Uygun ve Yaren Eren Budak.
0: Perşembe akşamları 20'de Apaçık Radyo'da.
2: Şimdi ve burada. Apaçık Radyo.
0: Eldesler. Müziğe ve hayata dair muhtelif değerlendirmeler. Hazırlayan ve sunanlar Akın Eldes, Akıncan Eldes ve Kerem Eldes.

Herkese merhabalar. Eldesler programının bir yeni bölümünde ben Akıncan Eldes. Uzun zamandır ben programa dahil olamıyordum. Ya babam ya da Kerem programı devralıyordu. Bu haftaki programda Radiohead'den bir albüm çalacağım. Hail to the Thief albümü. Büyük ihtimalle son parça yetişmez süreyle alakalı olarak. Şimdi Radiohead demişken de ilginç bir hikaye anlatayım istedim. 2020 Şubat'ı civarı, yani bu pandemi tam başlamadan önce bizim Eyüp abi var, Eyüp İbla. Kendisi Bulutsuzluk Özlemi'nin menajerliğini yapıyordu, yıllarca yaptı. Aynı zamanda da çok değerli bir organizatör ülkemizde. Kendisiyle de o zamanlar birlikte çalıyorduk Karışık Kaset isimli grupta. Böyle bir şekilde bir muhabbet arasında kendisi şeyden bahsetti, işte hani artık aktif olarak yapmıyor organizatörlük ama hala işte mailine düzenli olarak bir sürü grubun işte promoterlardan veya işte menajerlerden işte Eyüp şu konseri yapar mısın, Eyüp bu konseri yapar mısın diye mailler geldiğinden bahsetmişti. İşte bir sürü tanımadığı grup da var. Hani arada belki tanıdığı gruplar da var diye. Ben demiştim kimler geliyor mesela abi falan. Bakmıştı işte, açmıştı maili. Dedi bak mesela burada hani tanıdığım dedi bir Coldplay var dedi. Bir de Radiohead var dedi. Ondan sonra dedi abi yap bunları ya falan. Öyle mi diyorsun dedi. Ya dedim, bunlar acayip gruplar, deli iş yapar burada falan. Hani öyle ufak tefek yerde yapılmaz bunların konserleri, ciddi de bir şey olur falan. Böyle bir gaza gelmişti o da. Sponsor görüşmeleri için şirketlerle şey yapıyordu falan. Ondan sonra araya pandemi girdi. Bütün plan suya düştü. Böyle de işte Eyüp abiyi bir anmış olayım istedim. Şimdi albümün ilk parçası olan Türkçe ismiyle 2 artı 2 5 eder isimli parçayla başlayalım. Geceniz güzel olsun.

Eldesler. Müziğe ve hayata dair muhtelif değerlendirmeler. Hazırlayan ve sunanlar Akın Eldes, Akıncan Eldes ve Kerem Eldes.

Sosyal müzik. Caz ve cazdan etkilenen müzikler. Hazırlayan ve sunanlar Gonca Açıkalın ve Sina Hakman.

Perşembe akşamları 21'de Apaçık Radyo'da. Eclectic Dreams. Cazdan ambient'a, elektronikten rock müziğe doğru serbest akış. Hazırlayan Emre Aksoy.

Perşembe geceleri 1'de Apaçık Radyo'da.

0: Şimdi ve burada. Apaçık Radyo.
1: Noy. Türlerden bağımsız yeni sesler.
2: Noy.
1: Hazırlayan Selin vesaire.

0: Noi. Türlerden bağımsız yeni sesler.
1: Noi.
0: Hazırlayan Selin vesaire.

0: Apaçık Radyo.
1: Sail Express. Let's go.

feet on the la parte.

Your sweet expression.

I know it's so wild.

my heart is there. Apaçık Radyo Müzikleri.